وقرآنه جمعه باقي غشتر ماخته وقرآن يتماخته زين معناه قرآن كلماسي علمي يغمخ وعلم جمع يتماخ بنا دلالات يال من زياد يتمر ميشن ده حتى وقته يرى وإلا كلمات مفردة دي دين دي بالبروغرام استر بس قرآن كلماسنا أما جنال بالشكل ده علم دلالات إذن وكتاب الذي ضم علوم الأولين والآخرين بكتابن آده bir baş büyük ad Kur'an. Ama özüden beraber bakırık yazı kelimesi girdi. Kitap girdi. Al-Kur'an ve kitap en büyük adlarındandı. Bir okunan dillerden bir de perrelerde yazılan, satırlarda yazılan ayetleri bu da kitap. Bu iki sözün arasında ayrı bir adları var. Mübarek adı kimin, aziz kimin, hude kimin, mesela Yasin ve Kur'an el-Hakim, hakim kelimesi kimin, çok adları var ki hepsi de işarattı hidayete ve ilme ve tevcihe ve neshete hepsi pek şeylere dalalattı. Bu Kur'an kelimesi. Ama hakikatte haddi yoktu yani bu kitabın tarif edende o içinde nanca maaniler var. Nanca işler var içinde ki nanca ilum yığıptı ama genel bir şekilde. Olabilir yani yığıştırırlar özün bu kitabı çiçeği üç kelime içinde cem etirsinler özün. Diri kelamullah. Kelam kelimesi yalğuz, söz. E söz ne zadı? Allah subhanahu ve sellem'in sözü bir sözdür. Bu halk hepsi sözüdür. Söz kelimesi, kelam kelimesi mutlaktı. Yani Kur'an-ı Kerim'de de delalet geldi. وَلَوْ أَنَّ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله بآية جرى ديريتشي ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ديري يردى جلم بتون أغزل أغزل داقي سحبس قلام إيسا يعني أغزل حبس قلموس وبقلم لارن إيشندو ولن مرتشابه والبحر يمده من بعده بسبعة أبحر bu bahar deniz ardı cenaze bunu doldur mürekkepten bu denizler mürekkep olsa menefidet kelimatullah Allah'ın kelimetleri bitmeyecek. Bu söz itlak etti kelam kelimesi. Diyende o kelamullah demek Allah'ın kelimesi ne girdi içine? Girdi kelamullah İncil'de ve Tevrat'ta kelamullah'tı. Kur'an-ı Kerim de kelamullah'tı. Ama bu Kur'an'ın tarifi adı kelamullah ardı zene kadir el münezzel ala Muhammed aleyhissalatu vesselam. Bu söz ki anıptı Hazreti Resulü Ekrem'in aleyhissalatu vesselamın mübarek sözküne manası ne etti? İncil ve Tevrat çıktı içinden. Allah'ın kelamı ki o anıptı Hazreti Resulü Ekrem'in sözküne. Tabi bu kelam el mu'ciz, mu'cizat alfazında şeylerinde bir de el-mutaabbed bitilavetihi. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in sözlerini okuyanda sahuç-i ibadet yazılı. Çünkü namazda bu sözler okunu ve ibadet yazılı. Neyden başları? Fatiha'dan sonra başları. Neyden bitirir? Surat-ı Nas'tan. Bu genel bir tarifidir Kur'an-ı Kerim'in. Bu genel bir tarifidir. Ama ayrı açsak kapını ki kainatın dilinde seleşen, mevcudatın dilinde seleşen rahmet ve menhaz ve yol hepsi girdiğine. Bu Kur'an kelimesi. Eydi ayet kelimesi nerede? Veya sure kelimesi nerede? Arapçada sur bir binanın veya bir kalanın etrafına çekilen üçkek duvar ona sur diyorlar. Sure kelimesi bu zabıt sur kelimesinden aldı. Ama ki delalatı var. Bir üçkeklik. Çünkü sur bir memleketin etrafına bir duvar yapan da hatta kimse girmesin, %100 gel o duvar üstüne olsun. Yani Kur'an-ı Kerim'in suralarında olan üstün manalara delalet. Bu bir. İkinci, o duvarı vuran da o bir kal'anın memleketin etrafına onu himayet etmek için, mekayet olmak için. Yani yazı içeriye de gelmez. Manası yazıdan Kur'an'a bir şüphe gelmez. Yani özü bir sur içindeydi. Yani bu suralar, ki adı suradı, bunlar Allah'ın kelamıdır. Hiçbir taraftan bu kitaplara elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitab ve lem yec'al lehu
İvaca. Yani içinde bir agirlik gelmez bunun içinde. Bak demir ve lem yec'al fihi. Öz içinde de onda lehu yazdan da bir agirlik gelmez öz için. Fihi içidir, lehu yazsıdır. Ve lem yec'al lehu ivaca. Yani mevzu şübhe olmayacak bu kitabı hiç. Bu manalar sur kelimesinde yığışanda sura ondan alınır. Üstünlük, üstünlük ve bir de şahsiyatında ve bilgisinde ma'lum olunan bir yerdi ki duvar ma'lum. Nedir duvar ma'lum? Yani ayetlerin içinde neçe ayet neyden başlar, naksı ayetten bitirir. Bakan da mesela diysen bir sura kimin? Kul huvallahu ahad, kul huvallahu ahad'dan başlar. Ve lem yekun lehu kufuven ahad, onu iden bitirir. Büyük suralar da aynı. Bu sura kelimesidir. Bu ayet, ayet Allah subhanehu teala'nın bir cümledir Cenab-ı Hak deyip özün. Ece bir kelimede veya bir takım kelimette bir cümledir Allah subhanehu teala'nın kelamıdır. O cümleler bir tabhir kelimet. Yani bir sözler yığışır bir cümle olur, o cümle ayet. Ve ayet kelimesi de yani malumdir burhan, delil olan Kur'an-ı Kerim'de de çok yeri. وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَيْنِ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضِ وَيَا مَسَلًا وَآيَةٌ لَهُمْ şeyler خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Allah'ın ayatıdır. وَيَا اَوْلِلِخْ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Bunun için baksan ayet kelimesi hatta yatmak وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Bunun için ayet kelimesinin manası sözler bir kelime veya bir tabhir kelimeler yığışır, bir cümle edilir Allah'ın sözüdür. Ve bir tabhir ayetler yığışanda sure kelimesi olur. Bu sözler sure ve ayet ve Kur'an bu kitaptan evvel yok idi. Gelende o bakanda o özne, bunlar nece paylaşır yeri? Bunlar dört yere bölünü edebilir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin adadiyden, şeyiyden bunlardan. Yani gelende genel bir şekilde vasfetsen bu kitabı, bilirsen ki 30 cüzüt. Her cüzüğe bakanda Kur'an-ı Kerim'de 20 üzdü. 20 kere 30, yani 600 üz yedirim. Bu kitab-ı Kerim 600 üzdü. Nerede ozu 77.439 kelimedir. Bölse ozun genel bir şekilde... Yani average muaddel diyorlar. Bölse özün bu 77.439 kelimeni 600 perreye, 600 üze çıkar. Her üzün istihkak olunan 129 veya 30 kelime civarında her üzde var. Hatta bunu kablasın. Bu 129-130 kelime, baksan paylağının her surada, her perrede 15 satır var. Bu tertip, bu tanzim Kur'an-ı Kerim'in içinde özü hakikat bir tesirdi. Cenab-ı Hak وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ Bu tesil elude baksan Allah'ın kitabı ne güzel tevzi olun. Bu suralar ad kaldırıp, sura bizde rakam 4. Yani diyebilirik Fatiha surası 1, Bakara 2, Al-İmran 3 yok. Adı var. Neden adı var? Çünkü adda olan delalet mana tarafından daha kuvvetlidir rakamla. Fark ederiz Kur'an-ı Kerim'de. Mesela diyesen sure rakam 57. 57 nedir? Ama diyende suratul hadid. Ki Kur'an'da 57. suradır. Hadid kelimesi, damir kelimesi. Evvelen yani hayat içinde bir unsurdu. Bir unsur diğer üzerinde Cenab-ı Hak halkıydı özün. Sonra insanın hayatıyla ilgisi var, canında var, küre-i arzda var, yerin orta yerinde var, dolanmağında var, çakiminde var. Bunlar hepsi girdi hadid üzerine. Demek hadidde olan mana daha kuvvetlidir sayıdan, rakamdan. Onun için bakırık suraların adı var. Bu suraların adı nece paylanıp, bu yalnız bir programdır. Yani baksan Allah adına var, peygamberler adına var, böcek adına var, kurt hayvanat adına var. Bunlar nece olup? Bir de suranın başlamağı, diyorlar özüne istiftah-ı sura, ilk kelime ki başlar özüden, neyden başlar?
Bu olabilir bir elif lam mim harften başlıyor. Veya bir soruyla başlıyor. Hel ete alel insan. Veya bir cümle tekrir bir cümle konuşur. Ya bir haberi bir cümle konuşur. Bunlar hapsi istiftah suvar. O da bir ayrı bir konu yalğız açabilir olsun. Eydi sura neyden bitirir? Eydi bitmağında ne delalet var? Çünkü sura bitende o bir sura başlar. Bunun bitmağı o bir surayla ilgisi var. Buna diyorlar i'caz-ı münasebe. Ben bunların hiç konuşuram. Hatta sen bilesen kitabı nedir? Bir tane yanaşadan o yan bir yanda Kur'an-ı Kerim üzerine bir haçet eden de iş bundan dök. İş çok çıkardı. Yani bir tertip olunup ne edebilmez bir tane bir memleket ki bezaginde filanında her şey malum bu memleket üzerine o kurnabuzakta bir eskülük aktarsın. Bunu da bir şey tapanda öz yanında da tapıp öz yoktu. Sanki memleket ister hapsini hiç etsin yoktu bu. Kur'an-ı Kerim bir alam diye alğızına. Hatta ayetlerin başlamağı, ayetlerin bitmağı onun da ilgisi var. Biz dedik suraların adı var. Çünkü ad manaya dalalet eder. Ve bu adlara baksa o bazı aşiret adına adı Kureyş kimin, Ali Umran kimin, bazı zavahir kavniyadır, suratı leyl, suratı şemiz, suratı kamar, suratı ra'd. Bazı insanın nefsiyatında olan veya akidasında olan dakşilmeğler, münafikun, kafirun, müminun, buna göre bu suralar yer. Hatta ayetler bazı defa mana kaldır. Yani bir ayet gelende uzun, sen deyir sana ayet-ü deyn, borç ayeti, malimdir, ki o Bakara surasında. Ya ayetul kursi. O meşhur ayetler olan, bakarsan bir adı var, o ada göre kaldırıp özün. O ad da olmasa, çünkü ayetler çoktu. Yani olmazsan 6236 ayetin şeyin adlarını ezberleyesem, bakırık burada sayılar yeri. Yani Bakara surası 286 ayeti. Veya filan sonra 200 ayeti Araf kimin, Ebun kimin. Yani ne sürem diyeyim sana? Sürem diyeyim ayetlerin da sayı olmağı 6236 bizim yanımızda. Bazı defa eşlisen 6348. O Bismillah'ın da sahip. Yani 13 Bismillah'ın da sahip de özüyle gelende o ayetler üzerine. Olur aynı iki sayıda yerir. Acı 6236 ve 6348 çünkü Bismillah'ın da aldı. Bu şey rakamlar bunca ayet bakırık çiye bölündü. Bir ayrı konu girdi ortaya. El Mekki ve El Medeni. 4470 ayet Mekke'de anıp, 1729 ayet Medine'de anıp, 37 ayet de Ariyeler'de anıp. Mesela çölde anıp, hicret yolunda anıp, Hüneyn mantıkasında filan 37 ayet ayrı bir yerlerde anıptı. Bunları yani şey etse, yığıştırsa özlerini cem etse, 4470, 1729, 37 çıkar 6236. Bu tertipler hapsi hikmetten ve dikkatten her şey yerinde kurulubdu. Kur'an-ı Kerim'in genel bir şekilde bu tertibe giren dav, bakırsan 7 sura bizde diyorlar as-suvar-ı tıval. Bunlar uzun suralar. Bilirsen ki suvar-ı tıval olan Bakara surasıdır. Uzun suralardan. Özünden sonra olan Ali İmran, Nisa surasıdır, Maide surasıdır. Ahir olan ki sura bir yerde Enfel'den Bara'ya, Enfel'den Tevba, çünkü Bismillah yoktu. O 7. bu suvar-ı tıval. Onlardan sonra geldi El-Me'in, suvar-ı me'in veya El-Me'un. Me'in veya Me'un nedir? 100 mi'eden alınıp, 100 ayete yakın olan suralardı bu Me'in veya Me'un. Ondan sonra, bak şimdi tıval geldi, sonra Me'in 100 ayet etrafında, sonra Methani geldi. Methani nedir? Yani ya da bir sana o suranın okuyasın tekrar dedi. Sen metne, bir uli metne, metne, metne yani çiğdi, tekrar. Bir çi, bir çi. Yani o suranı çok okuyabilirsen, çünkü çok büyük dövcü, buna diler metani, çünkü içinde ayetler edebilsin suranı okuyasın ve yüzden aşağı gel. Ondan sonra mufassal gel. Mufassal nedir? Mufassal, fasile çok da ayetler. İni mesela okusun edeceğin Resulullah ve Fethi bitirenden sonra baksan bitti, hareketi kul vallahu vahede gitti. Bu orta yerde fasile olduğuna, ki araçlarını buna diyorlar as-suvar, onlar müfassal. Müfassal da
uzunları var ki başları Kaf surasından veya Hucurat surasından Nebe surasına kimin amma yetesaelun. Yani Kaf surasına, Nebe surasına kimin bu el mufassalı tıval gelir uzun. Ondan sonra orta mufassallar geldi. Orta Nebe surasından başları hatta Duha surasına kimin ondan sonra da gelir onun kısa mufassallar kısa da Duha surasından Kur'an-ı Kerim'in ahirinde olan nadi Nes surası. Bu ayetler, böyle suralar genel bir şekilde paylananda At-Tival, El-Me'in, El-Methani, El-Mufassal. Mufassal da üç yere böldük olsun. Ondan ayrı gelende o Mekki medeninin içinde, bunun da teliflerinde üç nu' tarif var. Ben bu Kur'an tertibinden konuşurum. Bir var El-Mekki ve El-Medeni, biri zamandı. O zamanda ki Kur'an Arap Mekke'de ona diyorlar Kur'an Mekke. O zamanda ki Medine'deymiş Hazreti Resul Kur'an anıp ona diyorlar Kur'an Medeni. Yani Mekke Medeni ala esas-ı zaman, vakte göre. Ama ikinci taksim yok. Yere göre, makana göre. Makan nedir? Mekke'nin içinde ayetler andı. Hazreti Resul hicret etti. Aleyhissalatu vesselam. Sonra 8 hicrede Mekke fetholdu bir de. Bir de geldiler Mekke'ye. Ayetler andı Mekke içinde bir de. Bu zaman döc, bu mekandı. Yani Mekke içinde şu vakitte bir İslamiyet başlandı ayet anıp, bir hicrattan sonra devlet kuruldu, Feth Mekke'den sonra ayet anıp. Buna diyorlar tevzi' veya tanzim mekani, Mekki ve medenini. Mekke'nin içinde, hüdud Mekke içinde enen ayetler. Tabi hüdud Mekke diyendem, indi Arafat'tan, bu Arafat hariz Mekke'di özü. Ama gene Mekke sayılacaktı. Çünkü hakikatte hariç hududul haramdı Arafat. Ama onda yani mekan diye hepsini bir varsayacağız. Medine'de mekanında yani Medine'nin içinde o da mesela Uhud girer içine Kıba girer. Uhud özü Medine'nin yasındadır ama gene içinde girer. Demek bu Mekke medeni mekanıydı birinci zamanıydı. Ve üçüncü neydi? Üçüncü hitaptı. Hitap nedir? Yani o ayetler ki anıptı insaniyeti veya hitap edir beşeri, Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i hitap edir, onun sonra bizleri yani hitap edir. O hitap Mekki var, hitap medeni var, üsluplarında fark var. Bu neden konuşuyor? Kur'an-ı Kerim'in tertibinden bu kitap nece tertip oldu? İnşallah bizimle bu program gider. Bakarsan her programın içinde bu sistemin içinde ne icazlar, ne işler var. Bu tanzim, bu tertibin içinde. Yani indi bizde bermezel malumatiye var bir fakülte kulliye. Yani bir bilgi nece bermeze programlaşır ve sistemlaşır sana ulaşsın. Kur'an-ı Kerim nece sistemde bilgini getirir sağ olsun. Birinde konuştuğumuz bir bilgi var Mekke'de, bir bilgi var Medeni'de. Bir konuştuğumuz mesela var Zaman-ı Nüzul. Zaman-ı Nüzul nedir? Kur'an-ı Kerim'in enmağı Mekke içinde bu tertibe bakmır ki Aluda tutanda o Bakara'dı, sonra Ali İmran'dı, sonra Nisa'ti böyle yersin. Yok. O tertip bilirsen ki ilk enende Kur'an-ı Kerim Alak surasından 5 ayet anı, sonra Kalem surasından Nun vel kalemi ve ma yasturun, sonra Muzzemmil'den Muddetir'den, ondan sonra Fatiha'da, Mesat'ta, Tekvir'de böyle ayetler yeri. Buna diyorlar tertip nüzul. Yani Kur'an-ı Kerim'i tertip eden de o nüzulüne göre. Bu da bir alamdı. Nece bir alamdı? 86 sura Mekke'de anıptı. Bunların hepsinin görüntüsünde bakanda özüne bakarsan bu ayrı bir tertipti. Yani Surat-ı İsra'ı Kur'an-ı Kerim'de açtığı 17. suradı. Manası Kehf neçadı? İsra'dan sonra 18'di. Kehf'ten, İsra'dan evvel neydi? Nehl'di. Manası 16'dı. 16, 17, 18. Nehl, İsra, Kehf. Ondan sonra Meryem geldi. Taha 20'di Meryem'den sonra. Bu tertip Kur'an-ı Kerim'de. Ama Cessav nece anıp? İsra, Mekke'nin içinde tertip enmağı 50. suradı. Kehf'te aynı zaman
مكانın içinde anıpt. Bu tertip diyorlar ne tertibi nüzul ama aluda aldığı Kur'an-ı Kerim'de çi Fatiha, Bakara mına diyorlar tertip mushaf. Bu çi tertibin içinde bilgi nece geldi sağ olsun. O zaman acaba sağ ayet var. Özü medeniydi Mekke'de anıp veya sure var medeniydi içinde ayet var Mekke'de anıp özünde ne var? Ve acaba sağ suralar var Mekke'de anıp içinde parçalar kalıp Medine'de anıp yani sure Mekke'di parça var içinde medeniydi. Var sure medeniydi parça var Mekke'di. Bu da bir alamdır. Buna da bir programda cirrih ve çok sıkurdu. Ve ispat eder sağ olsun bu kitabı nedir? Ki nece zamanla tertip olunubdu ve nece zaman maksuttu ve mekan maksuttu ve bu kitabı tertip eden Allah subhanehu ve teala özü olmasa bu beşerin akliyatında gelmez. Bir sure Mekke'de ansın, bir parçası eşüktü ama kalıp zamanla beraber Mekke'de, Medine'de o parça ansın. Tabi ahırda bunlar nece tertip olunur? Bizde bir kanun var. O tertip asas oradan geldi. Bir yazılı tertipten bir de Hazreti Resul-i Ekrem aleyhi ve ala alihi afdalu salatu vesselam namazda bu suraları okurdu. Yani namazda sahabe durup ardıca 10 il Medine'nin içinde ki cehri namazlar olan ege sabah namazıdır veya mıgrib veya yası veya bazı defa sahabalar ardıca namaz kıladır, tehakk ederdi özüne gece namazı kıllı uzun suraları okurdu. Hazreti Resul ya aralarında bu suraları okurdu. Bunları o tertipten okuyanda özün bilirdiler her şeyin tertibinece geldi. Bunun manası nedir? Bu tertip suraların içinde gelen Enmâgî'den ve Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam okur özün bu gözkü. Nece gözkü? Senin bir tane geldi, sağuçu okuru, kul ya eyyuhel kafirun. Bunu okuyandan sonra özden sonra ne geldi? İdaca'a Resulullah. Namazda olmaz. İlçe ve idaca'a Resulullah. Suratı nasıl okuyasan onun ardıca kul ya eyyuhel kafir evvelkini okuyasan. Gel aşağı iç gider. Bu sünnetten beladır. Yani okusavuyor namazı batıl olur. Ama daha güzeli yani başlasav çiğinci suradan sen üçten okuyasan okusan üçten. Olmaz bile gelesen. Onun için mesela kul ya eyyuhel kafirini okudu atlansan nasıl surası? Nasıl okudu? Atlansan şeye İhlas surasına kul vallahu ahad. Ondan sonra felaktan nas geldi. Bu manası nedir? Yani Hazreti Resul aleyhissalatü vesselam namazda bu tertibi okurdu sahabaların kulağında bu suralar tertip olurdu. Ve o tertip de yazı olurdu. Ve Hazreti Resul'ün vücuduyla bu Kur'an bu tertibe geldi. Ben bir gün bazı bilgiler verdim size Kur'an'ın tertibinden, Mekki ve Medenisinden. Ve nece tertip olunubdu. Ama bunlar hepsi yani genel bas adres yani. Bas suçu unvan konuşulamadı. Bir, iki, üç. Ama ardıca bilgiler var ve programlar var. Oturuk bana var. Bunları açarız. Bakarsan o sistemleşmek, bilgi nece sistemleşir? Bu büyük azim Kur'an içinde, suralar içinde. Mesela Hazreti Musa'nın 136 defa adı gelip bu nece tevzi olur? Buna diyorlar, el-i'caz-ı mevzu'i fil Kur'an. Tabii vakti olmadı indi. Cirağın tertip suvara bir de ulumul Kur'an'a girağın. Bir sayı gözün. İnşallah gelen sayı. Cirik ulumul Kur'an içine. Bu sani için nece tertip olunur, nece geldi ve bir bilgi nece sistemleşir Kur'an içinde, sure içinde, ayet içinde. Bazı ayetler bu suradadır, bazı o yandadır. Bir yanda hani ahdese göre şu konular nece yerinde oturur, ibadetler bu kitapta nece oturur, bu enbiyaların hikayesi bir işti. Bu kitap müstehildi bir beşerin değerinde olsun. Ki bir şeyi indi yazsın, 10 yıl sonra parçası gelsin, veya 15 yıl sonra gelsin. Bu tekamül bu kitapta delildi, Allah'ın kitabıdır. Kitap ene ene ayet ayet sura sura, ahırda Kur'an oldu. La tuharrik bihi lisaneke li ta'zele bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'an'a. Bu te'kid Kur'an-ı Kerim'in tertibine Hazreti Resul'ün çözkünde cem olunanda, o da bize cealiri, manası biz de maksuduk ve elimizde olan Kur'an nece cem olunup, nece Allah kefil oldu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in çözkünde cem'ine. Allah subhanehu ve teala cümlemizden kabul etsin. Devam ederek inşallah gelen sayı sunan Kur'an-ı Kerim'in cennet tertibi içinde bazı bilgilerden. Selamun aleyküm.
ورحمة الله وبركاته.

Medine halkı ayakta, Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti, Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek, Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti, kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme, kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de, Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler, o nasipsiz insanlar, gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Bakanlar Kurulu pazartesi ve salı günlerini resmi tatil ilan etti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Katar Emiri Şeyh Temin bin Hamed El Sani'ye babası Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin Doha'da vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Başbakan Ali Falih Ezzeydi ile Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ikili ilişkileri ele almak üzere bir araya geldi. Taraflar iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesini görüştü. Elektrik Bakanlığı istinalar kaldırılacak, borcunu ödemeyen kurumların elektrik hizmeti kesilecek dedi. Merkez Yolsuzlukla Mücadele Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu Adnan El-Cumeyli'ye ilişkin soruşturma kapsamında 27 milyar dinarın ele geçirildiğini açıkladı. Divaniye İl Meclisi ilde yürütülen yolsuzlukla mücadele operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin isimlerini Irak Haber Ajansı'na açıkladı. Necef İl Meclisi gelecek salı gününden itibaren resmi tatil uygulanmasına karar verdi. Kerbela Sağlık Müdürlüğü Arbain ziyareti için kapsamlı bir plan hazırladığını, 8 devlet hastanesinin 5 özel hastanenin desteğiyle hizmet vereceğini ve 96 ambulansın hazırlandığını duyurdu. Necef Sivil Savunma Müdürlüğü Arbain ziyareti kapsamında hazırlanan plan çerçevesinde 40'tan fazla itfaiye ekibiyle 50 temim görevlendirildiğini açıkladı. Bir petrol kaynağı Doğuk ile Musul'u birbirine bağlayan yolda yakıt taşıyan 3 tankerin yandığını bildirdi. Güvenlik medya hücresi ziyaretçileri özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanmaları çağrısında bulundu. Batı Şeria'da Filistinli gençlerle İsrailli yerleşimciler arasında yeniden şiddetli çatışmalar çıktı. İran ordusu Arbain kentinin son dönemde hedef alınmasına ilişkin saldırıları resmen üstlendi. İran, Hazar Denizi'nde ticaret gemilerinden birine Ukrayna tarafından saldırı düzenlendiğini, olayda bir denizcinin hayatını kaybettiğini ve bir kişinin yaralandığını öne sürdü. Kuveyt Wall Street Journal'da yayımlanan ve İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerinin 15 kişinin öldüğü saldırısının ardından Kordofan'da ilerleme kaydetti. Almanya'da küçük bir uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta destek vermesi için Kuzey Kore'den ilave 30 bin asker talep ettiğini söyledi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimiz sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه باستمرار تجهيز عدد من المحولات الكهربائية للمناطق التي تشهد زيادة في الأحمال. رئيس مجلس الوزراء علي فالح زيدي يستقبل نظيره اللبناني نواف سلام ويبحثان العلاقة الثنائية بين البلدين. الزيدي يؤكد على أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية مع لبنان. الزيدي يشدد على التنسيق المشترك بين بغداد وبيروت لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة. رئاسة الوزراء توجه بإيقاف النقل والتنسيب والتكليف من جهة إلى أخرى لمنتسبي القوات الأمنية في جميع الأجهزة والوزارات. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل بمناسبة زيارة الأربعين. وزارة الكهرباء تعلن إلغاء الاستثناءات وقطع التجهيز للمؤسسات المختلفة عن سداد الأجور. محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تكشف عن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف عدنان الجميلي. مصدر نفطي يفيد باحتراق 3 صهاريج مخصصة لنقل الوقود على الطريق الرابط بين محافظتي دهوك ونينوى. خلية الإعلام الأمني تدعو زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من النقل الخاص. دائرة صحة كربلاء المقدسة تعلن عن تهيئة 8 مستشفيات حكومية وإسنادها ب5 أخرى أهلية وتهيئة 96 عجلة إسعاف ضمن خطتها الخاصة بزيارة الأربعين. مجلس محافظة النجف الأشرف يقرر تعطيل الدوام الرسمي اعتبارا من الثلاثاء المقبل. إصابة 5 زائرين بحادث سير على الطريق الرابط بين الديوانية وقضاء السنية. تجدد مواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM كارتك فريكانسمس 90.1.

ile barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz durgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Vaktınız hayırlı olsun. Bir takım arkadaş Bakü'den, Azerbaycan'dan zemsalam yollamışlar. Hem de bir beyati var diyorlar yanımızda. Sizi de orada. Kerküt'e de aynı bir koyratuz var. Diri namazı, men kılmaram namazı. Rakip bir boyak azip, nezek ister namazı. Zekden mazın manasını aç olamamızı istiyorlar. Değerli kardeşlerim, önceden sizi saygıyla ve hürmetle selamlara. Bu bayati, yoksa bu koyrat bizim Türkmen yörelerinde çok meşhur koyratlarımızdandı. Cinas koyrattı. Namazı, ben kılbaram namazı. Rakıp bir boyak azip, nezek ister namazı. Tabi mazı geçenlerde konuştuk Servağacı'nın. Servağacı'nın güzelliğinden, boyunun uzunluğundan her zaman şairler sevgililerini Servağacı'na benzerdiler. O Servağacı'nın ürünü, nebatı mazı diyorlar özüne. Ki Arapçası afas diyorlar. Çok meşhurdu. Hususan kadınlar arasında. Attar dükkanlarında satarlar. Bir gevuz kadarı bir bitkidi. Bunu vaktiyle dögerdiler. Bazı tıbbi istihdamlarda kullanırdılar. Mesela ağız darmanı için, yoksa maide hastalığı için, bazı kadın hastalığı için de kullanırlar özün. Artı vaktiyle boyakçılar kumaşı boyadandılar, mağaza tardılar içine. Hatta o renk daha iyi tutsun. Rakip de bu koyratta her zaman aşıktan meşukun arasında engel olan bir kişiydi. Her zaman koyratlarımızda ve divan şiirimizde rakip bir rakip olarak, bir düşman olarak gösterdi. Koyratçıdır rakip bir boyak azip. Onda boyağı mesela bir kumaş istiyorlar. Kırmızı, bayaz, siyah, mavi, sarı boyatçılar. İşte o maddeyi atardılar boyağı. Suda kaynadırlar, mazını da atardılar. Mazını dögerler, atardılar o boyaktan. Hatta iyi tutsun. Ama o boyağı kaldırmak için boyağı zek istimal ederler. Zek de neydi? Şebdi. O duzlardı, kibrit, karbohidrattan oluşan duzlardı. O da aynı attarlarda satılı. Bir kere onun da tıbbi istihdamatı var, kullanımı var. Onu mesela teri gidertmek için, bir boyağı gidertmek için şebi yoksa zegi kullanırdılar. Burada istiare var, zarbi mesel var. Yani o rakip bir boyak azipti yani sevenle sevilenin arasında. Öyle bir oyun kurup yani boyak ezmek yani iki dostun arasında oyun kurmaktı. Bir kötü bir plan kurmaktı. Onun için koyratçı diri rakip bir boyak ezip nezek ister namazı yani böyle bir boyak ezmekti. İhtiyacı yoktu ne zeka ne maziye ne şebe ne maziye. Eski şiirimizde, özellikle de divan şiirimizde şairler sık sık irsali mesel kullanırdılar. İrsali mesel nedir? Yoksa darbi mesel. Mesel atasözdü. Bir deyimdi, kalıplaşıp ve dillerde oturuptu. Hatta bir mananı yakın etmek için okuyucuya yoksa dinleyiciye o irsali meseli ederdiler. Hatta mananı daha yakın etsiler. Yoksa da alanı daha açtılar. Yoksa da o edebi nasıl daha zenginleştirsinler. Bugünkü irsali mesel bir beyti şiirde var. O beyte Necati Bey'indi. 15. yüzyılın son sonu 16. yüzyılın evvel evvali. Tabii meşhur bir divan şairiydi. Necati Bey nedir? Benim servi serafrazım rakibin yanına varma. Elif kim lama olaşa bir iştiva olur egri. Güzel bir beyt, güzel bir sadır, güzel bir aciz. Hele bakalım bu beytin kelimelerinin manası neydi? Seru biraz önce de dediğimiz ki selva ağacıdı. O ağaçtı ki ne yaz, ne bahar, ne kış, ne sonbaharda yarpak dökmez. Dümdüz bir ağaçtı. Güzel ki bu içinde mazı çıkar. Bunu şairler her zaman meşhukun
güzelliğine dalalet ederdiler. İradi mesel ederdiler. Burada şairleri ey benim servi serafrazım. Serafraz divan şiirinde de geçer. Farsça kökenli bir kelimedir. Serafraz yani başı yüksek. Hem selbağacı da özü selbağacı düzdü. Hem de serafrazdı. Başı yüksekti. Rakibin yanına varma. Sevgilisi nedir? Ey selbi boylum. Boyu üskek, başı üskek güzelim. Gitmeyesin rakibin yanına. Ne için? Burada da bir hüsni te'lil verir şair. Diri elif kim olaşa lama olur bir iştibah egri. Elif her zaman sevgilinin boyuna delalet eder. Çünkü eski harflerle bizim divan şairimiz eski Osmanlı lügatıyla yazılırdı. Elif bir düzdü. Bir düz hattı elif. Lam da lam ebeladı. Yani bir yukarıdan aşağıya sonra sola. Ama lamı getirse, elifi getirse lam yanına yazıda lam. Elif gerek egir olsun, la oğlu o da. Bu da güzel bir istiaradı ve hüsni te'lildi. Diri ey güzelim, ey selbi boylum, ey başı yüksek. Sen düzsen, güzelsen. Hem de ahlaka da delalet eder tabi elif harfi. Diri rakibin yanına gitme, o düşmanımızın yanına gitme. Ne için? Hüsni te'lil verir şair. Diri elif kim olaşa lama olur bir iştibah egiri. Diri çünkü elifin yanına, lamın yanına elifi koysa o egiri olur. Onun için o rakip egiridir. Sen düşsen hem ahlakta hem huyda hem tabiatta düşsen. O rakip egiridir. Lam kimindi? Elif de geçse lamın üstüne egiri olur. Onun için korkarım üstüva. O egiri rakibimiz, o egiri düşmanımız seni bu güzel boylu, düz, dimdik boyu egri etsin. Bir iştibah da nedir? Biz hani konuşmamızda diyoruz şüphesiz ki. Arabize'de diyorlar bila şek. Yani bir sözdü ki hiç kimse ihtilaf etmez. Yani hakikattir. Bu hakikattir. Elif lam yanına geçse egir olur. Bir günkü hoyratımız düz hurmatıdan. 50'li yıllarda cereyan eden bir hadiseden alınmış bir hoyratı. Bu hoyratı düz hurmatı da 50'li ve 60 yıllarda meşhur olan bir şahsiyet var imiş. Nürü Güdül adında. O da meşhur bir adam imiş. Adam yani aynı mabaki Türkmen vatandaşlar. Tekin o zaman iyi bir koyrat diyaniymiş. Hem de böyle amatör yani çağıranıymış. Şarkıcıymış diyelim, türkücüymiş. Bir gün bir toyda bir koyrat diyer. Diğer benim bu aç gözlerim, yara muhtaç gözlerim. Geçti hublar kervanı, almadı bac gözlerim. Tabi kervan kafile demektir. Bac da eski devirlerde, hatta Osmanlı devrinde de bir kervan yani bir kafile gelseydi bir memlekete aynı bugünkü vergi takidi, garibe takidi. Bir vergi alırlar. Bu kere buna derler bac. Hatta mamur var imiş. O bacı alırmış. Ona derler bac alan. Malumuzdu yani Irak'ın içinde de meşhur bir aşiret var bac alan. O da bundan kaynaklaşır. Şair diri, hoyratçı diri. Benim bu aç gözlerim, yara muhtaç gözlerim. Geçti hublar kervanı, almadı bac gözlerim. Hublar, hubun cemiyidir, çoğudur. Hub güzel demektir. Hublar yani güzeller. Yani güzellerin kervanı geçti ama ne yazık ki gözüm bac almadı o kervanla. Yani bac almak belki de bir bakmaktı, belki bir manevi istifade etmekti. Bu adam dahi Nürü Güdül bu koyratı deyip 4-5 gün sonra Duz'un meşhur bir Seyit Kalender çaykınası var imiş. Duz'un büyük şairi Hasan Görem Allah affetsin 1995'te vefat etti. Hem de uzun yıllar hapishanede kaldı. İyi bir milliyetçi bir şeydi. A'maydı da, kör idi. İki gözü, biz kör demeyelim de. Güzel şiirleri var. Hem divan şiiri yazıptı, hem aruz yazıp, hem hece yazıp. Biz koyratı az, bir iki koyratı var. Sıtfa şeyde görer özünü, kalender
çayhanasında Duz'da. Diğer eşittim, ögün bir koyra deyipsen benim bu aç gözlerim, yara muhtaç gözlerim. Geçti hublar kervanı, almadı bazı gözlerim. Deyip bel usta demişim. Dedi keşke böyle diyeydi o özünü. Bir kere o Duz şevasıyla konuşurdu. Bizim de dilimizin güzelliği neydi? Bu lehçe ihtilafıydı, ağız ihtilafıydı. Mesela Beyat'ta ayrı bir tüspür konuşurlar. Amirli de ayrı bir tüspür konuşurlar. Kifri de ayrı bir tüspür konuşurlar. Tilafer'de ayrı bir ağızla konuşurlar. İşte bu da dilimizin güzelliğidir. Duz lehçesiyle, Duz ağzıyla Ustad Hasan Görem 1995'te vefat edipti. Diğer özne keşke böyle diyeydi. Ben diyeyim aç gözleri, yara muhtaç gözleri, sen özü bac verensen, hiç almaz bac gözleri. Her iki büyük zatı da rahmetle ve mağfiretle anarıq. Hem büyük şairimiz Hasan Görəmi, hem dayı Nuri Güdülü ve buradan da Duzlu kardeşlerimize salamlar, saygılar gönderirik. Karadı pirdi gözü, ruhumla birdi gözü. Karadı pirdi gözü, ruhumla birdi gözü. Gevlimin suçu yoktu, gözüme girdi gözü. Gevlimin suçu yoktu, gözüme girdi gözü. Haberdar ol sözüden, incilmesin sözüden. Haberdar ol özüden, incilmesin sözüden. Bir bakan bir de bakar, tok olunmaz gözüden. Bir bakan bir de bakar, tok olunmaz gözüden. Gözleri umeni attı, uşak kimin oynattı. Gözleri umeni attı, uşak kimin oynattı. Bakandam rühüm kalmaz, bu göz diye cellattı. Bakandam rühüm kalmaz, bu göz diye cellattı. Hoşça kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun. Bugün bir ayrı bir programla inşallah baş başa olacağız. Bugünkü programımız araştırma söhbəti. Bir değerli bir arkadaşımız təzə formatdan davet etti bu programa. Bu programda Strix təzə formatının geçmişi, indi olduğu halda coğrafiyası, tarixi nə şəkildirsə, inşallah bu programda bir araştırma, bir programında inşallah güzel bir şekilde geçirmeyi umut ederiz. Bugünkü misafirimiz, değerli ustadımız, Türkmen eğitimin müşrifi, Ustad Ersan Merdan Derviş Dezer. Hoş geldin ustad.
1: Hoş bulduk, programımıza. Sağ
0: olasın. Bugünkü programımıza ustad Strix təzə format el alak. Bir Türkmen elin bir bölgesidir, bir mühim değerli bir program ve bölgelerinden birisidir. Bu bölgelerinde Strix tarihin, coğrafyasının Cenab-ı da orada yaşasam. Buyurun, söz sende.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Herkese saygı ve selam. Sizden teşekkür ederim. Bu Türkmen bölgelerine böyle önem verip tarihin ağırlı, coğrafyasının ağırlı. Bu delil de o milletin yani manatından yaşamaktır. Teze hurmatı bilsen ki eski nehirlerden biridir, Kerkük'te. 1969'da nehir olubdu. Kerkük'ün günayındadır, cunubundadır. 18 kilometre merkez ilmediğin. Böyle mahadiyenin sayısı 15 kilometredir. Bilsen daha milleti yani %99 Türkmen'di.
0: Böyle.
1: İndiki bu son sahibi takriben 50 bindir nüfusu. Bu seçim yani 24 binden 150 eski seçmeni vardı son seçimlerde.
0: Böyle.
1: Bir indi yani halk üzerindeydi çok bir böyle gelişmeler çok içinde hamdolsun. Her taraftan gelişmeler kuvvetli. Bunun tarihini alırsak, teze hurmatının tarihini alırsak, tarihçilere göre onların başında Zuhair el-Qaysi, Büyük Muharrat Zuhair el-Qaysi.
0: Ben.
1: Dedi tezenin tarihi döner tarihten yazmadan önce yani 2000 kabile milat yani ma kabile tedunit tarih.
0: Ben.
1: O hükmeder ki Irak hükmeydi, bu tezenin de hükmeydi tabi.
0: Tabii.
1: Yazılı şekilde geçenler mesela İbn Battuta içinden geçip ama çok adın getirmiyor bir şeydi. İbn Battuta Kerkük gölünde geçip içinden ama adın getirmiyor. Bir menzil oturup içinde.
0: Hı.
1: Yakut el-Hamou da böyle işaret etti. Tavuğu işaret edip dakika tezeyi işaret etmeyip. 1400'de veya bizde bu 1394'te Temurlenk tarafından karabalanıldı.
0: Ben.
1: İşte bir kaidi tarafından, bir lider tarafından veya oğul tarafından, Şebahadır tarafından bir anlaşmazlık olup, araba olup öldürüp de onu, Şebahadır'ı. Daha ortaya da çatışma olup bir katil'am çıktı tezenin hakkında. Yani bütün teze katil'am olup yerini de sürüptü yani o şerde. Bir yerin süres Temurlenk gibi bir yere sürülüp o zaman millet hapse kaçıp, bir tarafa kaçıp, Kürdistan'a kaçıp, yani o tarafa kaçıp, Musul'a kadırlaşıp, yeni bir aşiret verdenden o zaman hala Musul'la kaçıp, Musul'a yedirdi.
0: Musul yani. Tarafında.
1: Ondan sonra dönüp, adı tabii adı tarih boyunca hurmacılık, hurmacık, hurmalı. Ha, bu hurma kelimesini dolanıp, yani çok, sen çok eski tarih dediğin gibi. Bu Temurlenk'in katliamından sonra olup teze hurmadı. O teze hurmatı, o tarihte bir takım miller dönüp, bir takım aşırlar dönüp, bir takım dönmeyip. Hatta diyorlar bu kazazlar, Süleyman'ın da o tezelimişler aslında bu kazazlar.
0: Orada,
1: o zaman katilamdan kaçıplar. Bir takım dönüp mesela o
0: Mulla aşırlardı.
1: Onlar eskiden yani dönüpler Temur'la gidiyor. O zamanlar işte bir de aynı dönüpler. Oya çıkmıyorlar bazıları. Yani onlar eski milletten çıkmıyorlar. Vakit boyunca sonra mesela dönüp, millet yavaş yavaş dönüp, eskiden tamam Bustan'dan meşhurdu. Yani eskiden teze hurmatı Bağdan Bustan'dan meşhurdu. Yani Temurlenk'ten önce bana geldi tarihçilere göre Bustan'lar Beşir yolundaymış çok. Bağustan.
0: Yani Bağlar tezeden Beşir'in orta
1: yerindeymişler. Orta yerindeymişler. Osmanlı Irak hükmedenden sonra yani 1534'te Irak sen hükmetti.
0: Evet.
1: Mesela Osmanlı bir devlet, yani nizam bir devlet sallama yaparmış. Her il, her mıntıkanın sallaması var. Yani bu da değildi, teze çok eskidi.
0: Eskidi, evet.
1: Birinci sallamasında Osmanlı'nın teze hurmatı 123 eviymiş. 123 ev, 20 de azap. Bu azap da nedir? Yani bunun azabın yani malatı var,
0: Bel.
1: malı var, filanı var. Zaribe verip bunun adı yazılıp, o mesela
0: Vergi.
1: vergide adı yazılıp,
0: Vergiler.
1: zaribede, haraca adı yazılıp, buna diyorlar salnama. Yani bu salnamalar orada İstanbul'da mahfuzdu. Yani bir şeyler,
0: Hepsi bir tarihler
1: bir tarihler istedi.
0: bir
1: Mahmut atla bakın
0: bel
1: özüm.
0: bel.
1: 1800'ün bilayasında bir salnama var. Teyze fazla olup. Olup da 163 ev. Neçe de özlemiyor yani böyle azap da var. Yani fazla edipti. Tabii o zaman milletler az az fazla derdi. Yani baksan 1500'den 1800'e böyle çok bir az fazla
0: Bel,
1: edipti.
0: bel.
1: Ona diyorlar numu tabii edipti yani.
0: Bel,
1: He.
0: ha.
1: Onun yanında Osmanlı'nın son döneminde şey olurdu. Bu bağlar tezanın bağları tevzi olurdu. Neyden? Bizde bir göz var. Diyorlar özde tokmaklı.
0: Tokmalı göz abi.
1: Tokmakaldan kıkar.
0: Bel.
1: Mesela başka yer mesela sizin evvel keriz varmış.
0: Keriz var.
1: Bizim tokmağımız var. Bu tokmağın necadı? Gözlü sular tevzi olun içinde mesela. Bizim dervişlerim bunca yeri var. Kehlerim bunca yerine göre suyu olup. Bu da tapla
0: Yani
1: yazıldı.
0: bağın yerine göre, karasına, metre karasına göre
1: Su verir
0: o
1: gözde.
0: su veriliyordu. Bel.
1: Bu bağlarımız da meşhur
0: Bel.
1: mesela eskiden. Yani hoş herkesin her bağın bir adı var mesela. Buradan baştan başladı sağ sol tarafa.
0: O
1: Elbette
0: adlardan
1: Abdülahad Bağı
0: zikres.
1: diyorlar birinci.
0: Abdülahad Bağ. Bel.
1: İkinci Üzgülmez Bağı. Mahmud Bayez Bağı.
0: Bel.
1: Mesela diyorlar Keheler Bağı.
0: Bel.
1: Ondan sonra Fatkan Bağı var.
0: Bel.
1: Ondan sonra Allah
0: Hünkar
1: reisin
0: Bağı var.
1: Hünkar Bağı var.
0: Bel.
1: Muhterim Allah reisin Bağı.
0: Bel.
1: Mızraplar Bağı var
0: Bel.
1: idi. Nezerler Bağı var. O aşağıya girersen Nazım Bağı var. Sonra
0: Nazım.
1: kadar
0: Bel.
1: kalmıştı. Bu takım doğru bir yanına çıkmış çok askerler. Yani bu bağların suları malumdi.
0: Bel.
1: Mesela bazı böyle suyu çok 2 gün giderdi. Mesela büyük bağda.
0: Bel.
1: Yani 24 saat yok.
0: Yani 42
1: 48
0: saatte
1: saat gider bağ
0: su
1: su
0: alırdı özne.
1: alırdı.
0: Orada çiftçiler
1: Sıra
0: alırlar, ayırırlar özne
1: sıraylandı.
0: yoldan. Bel.
1: Bu çiftçinin de bir güzel bir tarihi var tezede.
0: Bel.
1: Arhalar Bekir'in de vakında herkes şiir diyerdi.
0: Bağvancılar.
1: Beste diyer
0: Bel.
1: mesela. Bir gün diyakın Tokmağlı'nın başlarla şeyi kadar birinci maksama kadar
0: Bel.
1: bu çok enliydi. Çok adam isterdi o. Oran ömürler işlerdi bez hatta. Bu olmasın da böyle ömürlü insan işlerdi. O
0: Tabii
1: maksamdan
0: hepsi belden
1: belden hapsi
0: işlerdir.
1: belden.
0: Makine makine yokuyordu o zaman.
1: Belden gence de böyle kürekten kaldı bu kürek. Gelirsen ondan sonra maksamdan bağlara kadar o bir ayrı hoş. Yani bunu hoş bestesi var. Herkes çağırırdı filanı var idi. Yemeği gelirdi. O da bir tarihti. Güzel bir tarihiydi. Yani. Şimdi haliyen savu şey oldu. Su iki az oldu. O yakın bağlar ev oldu çoğu. Herkes ev etti. Ama bu tarafta ayı bağlar kar böyle. Sular oraya
0: Ve
1: kadar
0: şimdi şu
1: geldi.
0: anda da var
1: Ha
0: yani,
1: ha
0: su var
1: ha.
0: gelir
1: Şimdi
0: yani.
1: onu veldözerler böyle. Hafarlar belki arkaları.
0: Belli
1: Bu da tavır
0: makineleri.
1: oldu. Bir takım da şey oldu. Sabitle böyle. Kalıp
0: Böyle
1: sabitle.
0: belli
1: Hatta ip
0: belli belli.
1: istenmez.
0: Üstad bu dedi tezanın etrafında köyleri zikretse kimler var sen lütfen?
1: Dedim şimdi bu tezenin bu bir meclis de var. Nece diğer
0: Yani tezeye olan tabi köyler
1: köyler ha
0: nelerdi?
1: mesela. Bizim en büyük köyümüz
0: Bel.
1: Beşir'di. Beşir takriben 7 kilometre Tezen cunubundadır. Bu
0: Yani
1: tarafta
0: tezanın şeyinden 7
1: 7
0: kilometre
1: kilometre ha
0: Beşir'di. Bel.
1: Beşir'di aşağı
0: Bel.
1: cunub.
0: Bel.
1: Bu tarafta Çardağlı.
0: Bel.
1: Burada çok askerlerdendi. Beşir'den yakın şey var, Şemsa var.
0: Şemsa.
1: Daha kalan var, Telecol var, büyük Telecol, küçük Telecol, Talmağar var.
0: Bunlar
1: Şemsa
0: hapse
1: var.
0: tezeye
1: Aha
0: aitler.
1: hapse ait. 21 köy var.
0: Yani
1: Ha,
0: idariyat hapse tezeye
1: biz de
0: aitler.
1: teze
0: Bel.
1: ait. Ha.
0: Bel.
1: Yani bunlar hatta iyi yani iyi alakamız da var bunlardan yani. Bu köylerden ilgimiz çok iyi. Tarih boyunca. Çünkü bu komşuluğa da bilsen İslam ve Peygamber vasiyet
0: Doğru,
1: edildi.
0: doğru. Ha. Bel.
1: Bizim bir ayı meyzemiz var mesela. Teze hurmada bir kuvvetli lühme var.
0: Bel.
1: Çok bir kuvvetli
0: İnsanlar
1: hurmadır.
0: birbirine çok
1: Çok
0: yakınlar.
1: yakındı.
0: Tabii.
1: Bu da neden geldi? Geldi bu ömür uzunluktan geldi. Yani
0: Bel.
1: sen tasavvur et bir komşu demek sen komşuluğu 350.
0: Bel.
1: Bir
0: Bel.
1: komşu bir komşunun 250'ydi mesela komşuluğu.
0: Ha.
1: Mesela o bir meyzenade. O alem damın satmaz yani. Köyde olan damın satmaz her vahat.
0: Bu bir de yabancı yoktu tezede. Yani
1: Muz
0: mesela koca adı, koca öler babaya gel, baba gider oğlan
1: zabıt.
0: gelir. İşte böyle bu
1: Zabıt.
0: sıra yani. Herkes öz yerine yani severler yerlerini.
1: Yani o büyüyor
0: Tabii.
1: mesela diye onu kimse satmaz hissede
0: Ha.
1: bereket var içinde
0: Doğru
1: hissede
0: ha.
1: meleke var içinde bakarsan üç kardeş çağrı.
0: Bəli.
1: O kardeşler bir de itinaz edilir. O bazı şey olur mesela parasını verir. Şey bir tarazı olur yani. Satır bir mene gel bir iki ev satılır falan. Hepsi herkesi mahfuzu.
0: Doğru.
1: Herkes diyele falan böyle yiye. Bu da bir ey meyzer yani teze kurmanda.
0: Bəli.
1: Bu meşhur gelen sonra çok da tur oldu teze maşallah.
0: Bəli.
1: Meşhur.
0: Müşra
1: Sarıcan
0: gelenden sonra.
1: meşhur.
0: Bəli.
1: Kerkuk.
0: Red Kerkuk.
1: Bir takım yerleri cabi oldu. Bir takım da Mereşe'den. Ziraat çok iyi etti. Ziraat yani şeylerde
0: Yani de
1: doksanlarda
0: buğday keller,
1: buğday
0: arpa
1: keller
0: keller, böyle
1: diyor sebze de
0: sebze
1: yani
0: de var. Sebze
1: 90'larda
0: de var.
1: yani her gün takriben yarısını teze verirdi
0: Yani
1: yani
0: ha, doğru.
1: sebze badıcan da bamyası çok birindi. Şimdi biraz azaldı. Sokuttan sonra
0: Bəli,
1: azaldı.
0: bəli.
1: Alimozifeyi de aldı falan
0: Doğru
1: etti.
0: ha, doğru
1: Azaldı.
0: ha, doğru.
1: O bağlar ki Cenab-ı buyurdu. O bağlar ki mesela bir tahımda mı oldu? Şimdi onun sahabi falan herkes ayrı bağ etti.
0: Doğru
1: Daha
0: ha.
1: başka fazla bağ
0: Bəli,
1: etti.
0: ha.
1: Yazda bağ etti. Herkes kuyu çıkarttı.
0: Doğru.
1: Çok herkes bağ etti. Ama mesela Meşrut'tan da herkesin hissa böyle suyu var. Meşrut'tan
0: Yani o
1: çıkarttı.
0: eski bağlar yakın olduğuna memlekete,
1: Herkes
0: onları döndürdüler
1: şeyi bağ
0: yani,
1: etti. Ha
0: ha,
1: ha.
0: yani uzakta bir memleketin uzağında bir
1: Çok
0: ayrı bir
1: daha
0: yerler
1: usta
0: artık.
1: vurdu bağlar
0: Bel,
1: indi.
0: bel,
1: Herkes bana
0: bel,
1: müşebbetten
0: bel,
1: oldu.
0: bel,
1: Bağlar
0: bel.
1: herkes siyacı oldu. Aynı yani nece biz diğer orada bitmedi yani evler diye bağlar ev oldu bitmedi. Bir aksi tavır oldu. Daha
0: Bel,
1: geliştirdi herkes.
0: bel.
1: İyi bir şey oldu. O taraftan alırsa mesela şiir konusun taze
0: Usta
1: format çok ha.
0: affedersin, şiire geçmeden önce bizim bu coğrafya tezeye bakanda bu tezenin bir simgesi var, bir kalası var. Yani bir güzel kalası var, oradan bir dere geçer. Bunlardan biraz konuşsa bizim çoğu
1: Eskiden bir söz
0: adlar
1: var.
0: ha,
1: Diyarlarda Türkmen orada kala zaten
0: ta, doğru
1: ha.
0: ha.
1: Yani çok eskiden görülür bu teze hurmatın evleri kala üzerindeymiş. Yani o dediğimiz
0: O tepenin üzerinde,
1: o
0: o
1: tepenin
0: tepenin
1: üzerinde ha.
0: üstünde
1: Yani bu
0: almışlar.
1: dediğimiz böyle bu öbür unsurlarda eski Hititlerden Sümerler. O tarihçiye göre diri bu şey Aşur tarihinde yazılı bu
0: Ve şimdi
1: kala.
0: bu eseridir.
1: Aha
0: Kimse
1: eseri de ha
0: bir
1: tarih.
0: şey de bilmez
1: Asara
0: bunların,
1: ait
0: yani
1: tarih.
0: esere ait daha.
1: Diri bu kala Aşurlar vaktinde varmış yani. Kitap tespit eden o bu kala Adel Aşur'da var imiş. Yani tarihte döner Adel Aşur'ya. İyi noktayı bunu işaret etti.
0: Yani bu insanlar onun üstünde
1: Yaşarmış
0: yani
1: geçiyor yani.
0: yaşarmışlar yani.
1: Çok
0: Evet.
1: insan, çok böyle yerli şeyler, böyle bahtler gel mesela. Araştırmacılar gel, aktarlı taparlı. Çok eskidi yani.
0: Bəli.
1: İçinde bir şeyler çıkar çok. İnsanlar aktarlı tapar bir şey. İki hasamız var. Bir
0: Bəli.
1: kör dere yarak. Kör dere birden de var hasa.
0: Ha.
1: Bunlar ikisi Vezit Bezen'in batısından geçer, biri
0: Bir sürü
1: doğusundan geçer.
0: doğrusu.
1: Ha. Şimdi tabi evvel teze hurmatı bu tarafta yok uydu. Eski
0: Bəli.
1: tezeydi
0: Ha.
1: biz.
0: Bəli.
1: Şimdi yani asker o yeni teze, tezden daha büyük oldu.
0: Doğru. Ha.
1: Kör derenin bu tarafına geçti.
0: Bəli. Ha.
1: Yani doğu tarafına geçti, şark tarafına geçti. Bu sultan da sonra indi teze geçti, Cedden de bu tarafa geçti, Leyna taraf.
0: Bəli.
1: Orada herkesin mesela yeri var, bağı var.
0: Bəli.
1: Herkes bağ işine bir dam yaptı. Bu da bir iyi güzel tutavur yani hani bu cunup millet kimin orada
0: Bəli.
1: cunupta görürsen herkes
0: Bəli,
1: bağında
0: bəli,
1: yaşar.
0: bəli, bəli.
1: Şimdi herkes bağında bir dam yapıp
0: Hər kişi öz işi bir
1: herkes
0: yer
1: de
0: edib, özünə
1: yapıyor.
0: aynı
1: Hayvanat da var falan da
0: gezinti bir
1: var.
0: yer
1: Ha,
0: kimin de aynı bağı
1: gezinti
0: da var,
1: da var.
0: aynı bəli.
1: Gezinti var.
0: Bəli.
1: Adam da var. Davar da var.
0: Bağlar da,
1: Hayvanat da
0: doğru,
1: var.
0: bəli.
1: Bu da bir güzel yani tutavur sayılır
0: Bəli.
1: şeyde. Şehir konusunda maşallah günce
0: Usta
1: gün.
0: o
1: Ha.
0: göller var şeyde, Abdali Gölü var filan,
1: Ha güzel tamam ha.
0: onlardan da mesela
1: Bak bizim indi hangi mühim şeyimiz var idi. Neçe gölümüz var diyorlar.
0: bəli.
1: Birinci indi askeri hemen oldu Abdülali Göl'ün ortasında.
0: Doğru. Ha.
1: Adı bu an
0: Ha.
1: Abdülali Göl'dü. Geçse o tarafa bir tayva diyelim Kotur Gölü.
0: Kotur Gölü.
1: O bir
0: Ha.
1: ondan
0: Yani
1: bir de o tarafa
0: ha,
1: Kotur
0: yani
1: Gölü.
0: iki göl vardı
1: Daha
0: orada.
1: fazla
0: Ha,
1: var.
0: daha fazla
1: Gidesin o
0: vardı.
1: tarafa Karaman var.
0: Karaman var, ha.
1: Karaman
0: Karaman
1: var.
0: da vardı.
1: Karaman bizde
0: Ha.
1: bu yani şimdi biz diyarı buru eşeğe.
0: Bəli.
1: Karaman o tarafa sakal tutan var.
0: Sakal tutan vardı.
1: Sakal
0: Ha.
1: tutan yani
0: Ha.
1: tezen bir o eşeğe sayılır.
0: Bəli.
1: Oradan tezen görürsen. He.
0: Tamam. Yani
1: Onun o tarafa
0: oradan
1: Abdülsamad'ın
0: edebilsen göresen tezane.
1: aha. Onun o tarafa Ceyran Derası var.
0: Ceyran Derası.
1: Ceyran Derası eser yer bizden Tavuk'un yani arası yani Ceyran Derası.
0: Yani
1: Evet.
0: buralarda acaba dere dediğimiz halde mesela kışlarda, kış
1: Çok
0: günlerinde su
1: su
0: durardı.
1: durardı he.
0: Su durardı.
1: Yani bela
0: Ha.
1: kalar takriben 10'uncuya kadar kalardı. 10.
0: Kalardı
1: göl
0: onca
1: değil he.
0: kadar. Ha.
1: Yani 10. yer
0: O
1: ziraat olmazdı yani.
0: bəli, ha.
1: 10. göl değil bile özünde yani.
0: Göleydi. Bes etrafında
1: Olardı ha tabii.
0: etrafında
1: Davarlar su
0: ekerdiler.
1: içerdi oradan. Kuşlar davarlar su içerdi.
0: Ha.
1: 13 adı
0: Ha.
1: göl kalırdı.
0: Ha.
1: Ben bir okulun da adını koydu tabii Abdülali Gölü. Ama arkadaşlar şey etti. Bir okulun orada koydum adını Abdülali Gölü. Ben o gölü koydum. Herkes dedi göldü falan da.
0: Keşke
1: Sonra Adida
0: sakal
1: işte.
0: tutan olsaydı, daha güzel olurdu.
1: Ama orada bir yol var. Adıya Özden Alioğlu.
0: Ali
1: Ali
0: oğlu.
1: Yolu'nun adına koyduk bilmek işte. Bir de bir
0: Ben.
1: okulumuz var. Ali
0: Bir
1: Yolu.
0: okul var, Türkmen okulu.
1: Ali Yolu.
0: Ali oğlu.
1: Hemen bu zabıt Ali Yolu'nun üzerinde o okul.
0: Yani bu tezeden takriben gün çıkanında, tamam. Yoksa
1: Yok. Günçhan'ı
0: gün
1: taraftan
0: çıkan
1: yani.
0: ne taraftı yani?
1: Okullar lazım. Maşallah günbe gün milletimiz çok oldu. Tekemen 20 okul var Tezeformanda.
0: Maşallah.
1: 9 tane şeydi yani. Yaksanoydu.
0: Ha.
1: Ortaokuldu, lisede.
0: Lisede.
1: Kalan da ibtidaydı, ilkokullardı. Bir okulda var çocuklar mahalli yani. İlkokulda, Melekler Okulu, Ravza'da. Tabii ben o Ravza iki tane oldu yani. Bir tane bir Ravza, Ravza'nın içinde yapıldı. Çünkü Almırı. Bunun yanında neçe ehli Ravza'da var yani. Şimdi üç tane okulda var ehli açılışlar Tezeformanda. Bunlar
0: Özel.
1: ilkokuldu. Bir de daha lise var. O da lise yani ehliydi. Bu da hapsi neden maşallah öğrenci çok oldu. Yani maşallah asker ulaşı bin tane ulaşı bas 6. Yani sayı maşallah gün be gün çok oldu.
0: Ersen Efendi, bu Türkmen bölgelerinde bazı ayrı bölgelerde çok farklı bir şeyler var. Onlar da tekkelerdi. Mesela Tezi Hurmat'ta tekke var. Mesela Tavuk'ta var. Mesela Düz Hurmat'ta da var. Ve bunlardan bir tekkelerden de bir konuşsa bizim kimin
1: Tabii
0: tekkesi var?
1: tekiyenin çok bir rolü vardı eski zamanda yani.
0: Eskiden.
1: Bunu biz dimen hissederim bu tezen hafızın tekiyeler yani. Yani biz siz asker rejim zamanında bu okumak filan İmam Hüseyin üzerine men oldu. Hunkar tekiyesi ahire kadar kaldı okurdu.
0: Yani
1: Seyitimiz
0: hem
1: vardı
0: özü
1: yani.
0: mektebiydi, hem camiydi, hem toplantı yeriydi. Yani her şey,
1: Her şey.
0: insanlar toplananda, bir şey olanda her zaman orada toplanırlar. Yani hatta içtimai, sosyal mesela
1: Bizzat.
0: bir, o dini mesela bir faaliyetler hapsi tek içinde
1: Her
0: olurdu.
1: şey tekil olabilir. Sen tekke özü hatta şerifte tekke Hüseyin'in biraz camiden hüküm ayırdı. Bunu ortada bilsen, toyda da bilsen, bu iş mesela diyağın adaklamağıdır falan her şey o içinde. Yani bütün içtimai işler o içinde. Onun için çok bir rol vardı. Yani o eski rejimde buna çok baskı yapabilirdi yani biz zavut dedi. O kim tekke oldu ona. Gel bak ihtiyar adamla oturup keseceğim adamsın bir gün uzalıp oturup bunlar ne desin yani. Ama camide bir şey onun da edebilirdi baskı etsin içeriye
0: Doğru.
1: atsın. Fa bu bir tekke var bizim indi Hunkar
0: Hunkar
1: tekkesi.
0: tekası var.
1: Bir tekke var Mulla Ali tekkesi Hasan Halife gilin.
0: Hasan Halife
1: Bir
0: gelin
1: tekke
0: bir
1: de var babaların.
0: babaları. Yani
1: Baba
0: üç sekçe var
1: Nakil'e.
0: İttazi'de.
1: Baba Nakil'e indi burada herkes roluna kalıp yani. Muharrem'de okullu herkesin şeyi var. İşlerine kalktı.
0: Üstad Ersen, bu tekkelerin anlamı, yani milletler, yani acaba o zaman çoklar sufidiler mesela. Yani onun için bu tekkeler edipler. Yani sonra o bir şeyler bağlantılar var yani
1: Bunlar
0: mesela.
1: hepsi Sufi'yle, hepsi
0: Sufiler.
1: Alevi'yle aslında.
0: Hapsi Alevi'de. Yani
1: Babalar tekiyası Safavi'yle ama Hunkar'dan Mulla Ali tekiyası bunlar Bektaşi'dir.
0: Bettaşidiler.
1: Bunlar
0: Yani eden
1: hepsi
0: Safaviler de
1: yani
0: yani
1: bu
0: tasavvuf yolda
1: ikiye bölünüyor o zaman da yani.
0: o zaman. Her
1: Bektaşi'de
0: çeşitli öz yoluydu
1: az
0: yani.
1: yoldan da.
0: Herkes
1: Tabii
0: öz yoluydu.
1: fikirler birbirine yakın
0: Tabii
1: da.
0: tabii tabii.
1: Ama herkesin bir haz zikir var bir sen, bir
0: Hı,
1: nizam
0: tabii
1: var
0: tabii.
1: haz herkesin
0: Yani o da
1: yani.
0: hapsi zikir yerleriydi. Aynı vakitte de
1: Yani o
0: otururlar, merasim ederdiler.
1: baba tekiyesi yani bağlantısı Erdebil'deydi.
0: Baba
1: Bektaş'taki
0: tekkesi.
1: Bektaş'takiler çok Hacı Bektaş Veli'dendi. Türkiye'de yani Kırşehir'den, Hepşehir'den.
0: Tabii bu da bir delildi bunların, yani bunların aslı Türk olduğu yani.
1: Tabii, tabii.
0: Yani bu memleketler, bunlar simgeldir yani. Asıl da bunlar yani bir tasavvuf yolu da bu tekken görende, yani sen diyorsan bunlar uzantıları var mesela Hacı Bektaşvali'ye. Tamam.
1: Bizzat.
0: Allah, tamam.
1: Bunun yanında
0: Üstad, bu ne ilk evvel ha zamandan kurulu bu? Ege, bu tekelerden mesela biraz konuşsa bizim için.
1: Şerif Efendi
0: Ege, bilgilerin var ise.
1: var. Yani bu Mullah Tekiyas eskidi biraz. Mullah Tekiyas bu o zaman halife olup da. Hacı Bektaşvali'nin halifelerinden birden olup da. Her halifenin tekiyası oluyor. Tekiye ne demek? Bir yedi zikir olsa
0: Yani
1: bir mürşit de bir nazar gösterir. Bir karavan
0: Ali,
1: gösterir bir
0: yani
1: tekiye olur.
0: Ali Baba'nın babası yok, o özü.
1: Yok. Bu dediğim Hasan Halife gidin.
0: Hasan Halife girdi.
1: Mullah Ali Tekiyas. Bunlar biraz eskidi. Ondan sonra Ali Baba ile yani kocası İskender Baba.
0: İskender.
1: O zaman Yani
0: İskender Ali babanın
1: kocası.
0: kocası.
1: Ha.
0: Bel.
1: O zaman bu tarikat Arap şeyden yani Safavu
0: Bel.
1: tarikatın Erdebil'den.
0: Ha.
1: Orada
0: Bel.
1: hoşu Erdebil'deymiş.
0: Bel. Bel.
1: Orada o zaman şey tekiyası, Hünkar tekiyası evvel ya Seyyid İbrahim Bil'deymiş. Bu Seyyid İbrahim
0: Ha.
1: Bil'in kocası okurmuş, teki oradaymış.
0: Bel.
1: Orada bir karamat gösterilip, karamat mezarı olurdu.
0: O
1: Bir
0: indiki teke
1: indiki tekiye
0: yerinde.
1: gelip oradan kazıp la bakıp o falan o çıktı o
0: Ha.
1: karamat daha o tekiyen orada kurula. Yani
0: Seyyid
1: Seyyid
0: Hüseyin.
1: Aşur, ha, Seyyid
0: Seyyid
1: Hüseyin Vakfı,
0: Aşur.
1: ha,
0: Seyyid Hüseyin
1: Seyyid
0: Mahalle.
1: Hüseyin Vakfı,
0: Seyyid Hüseyin
1: ha.
0: Mahalle. Ondan
1: Hünkar
0: sonra
1: orada
0: Seyyid.
1: o çok rol aldı daha
0: Bel.
1: beter mesela. Bir güzel şekilde yapıldı. Bahçesi çok büyüğüydü. Yani bizim bu etraf köyleri yani Er Türkmen'in de başka
0: Bel.
1: Hapsi Alem gelirdi.
0: Tabii.
1: Hapsi
0: Alem
1: Alem
0: hapsi geldi.
1: gelirdi. Niyazını alardı mesela.
0: Niyazını
1: Uşağı oldu,
0: alırdı,
1: Miyanlı
0: şeyi
1: filandı.
0: derdi.
1: İnsanlar bazı bu nefsi meseleler oldu diye nefsi falan
0: Bel,
1: bozuldu.
0: bel,
1: Herkes
0: bel.
1: gelirdi marazını alardı.
0: Bel. Hacı Hüseyin, Seyyid Hüseyin'den sonra şey geldi.
1: Seyyid Ahmet
0: Seyyid
1: oldu
0: Ahmet
1: biz.
0: geldi. İndi
1: Seyyid Ahmet rolü çok
0: çok
1: başkaydı. Çok
0: başkaydı.
1: başkaydı.
0: Bel. İndi Seyyid
1: Seyyid
0: şey,
1: Hamit herhalde.
0: Seyyid Hamit yanında. Usta da diyeyim Tezi Hurmat'ın nüfusu diyelim ne kadar
1: İndi
0: dindi?
1: bu son 50 bindi son nüfusu.
0: 50
1: Ha,
0: bin.
1: 50 bindi
0: 50 bindi.
1: nüfusu. Merkez 35 bindi takriben.
0: Merkez
1: Ha,
0: 35 bin.
1: 35
0: Yani
1: bindi.
0: sen dedi o
1: Ha,
0: 50 bin
1: ha.
0: o köylerden.
1: Köylerden. Ha.
0: Köylerden.
1: O
0: Tamam.
1: zaman büyük köyler yeşil yani bizim köylerimizden. Hatta böyle yani takım 7 okuldan fazlası var.
0: Bel.
1: 7 okul iddiası var. 3 okul şeyi var, lisesi var.
0: Bel.
1: Yani
0: Bel.
1: büyük, en büyük köylerimizin yeşil takriben.
0: Bel. Bel.
1: Hatta havdur çok girip içine. Camiler çoktu. Ha, onu da unuttum diyeyim. Bizim eski rejim hakkında 3 cami, 2 tekke var, 3 tekke var idi. Şimdi maşallah olup 27 tane
0: Ha,
1: yani.
0: maşallah.
1: Yani herkesin
0: Camlarımız çok olup.
1: cami çok
0: Ha,
1: olup,
0: maşallah
1: Hüseyinliği çok
0: çok
1: olup.
0: olup. Ha.
1: Tekkeler de tatlı oldu.
0: Okuyanlar da çoktu.
1: Yani tekkeler diyeyim sana
0: Ha.
1: bak şimdi hem Hünkar tekkesi yeni başına yapıldı. Hem
0: Bel.
1: bunun Ali tekkesi yeni başına
0: Bel.
1: yapıldı. Ali Baba tekkesi de iyiydi yani biraz böyle gitti özü.
0: Tamam. Tamam. Üstad Tezan'ın bu geçmişi mesela. Geçmişinden biraz konuşsa yani.
1: Son
0: O diye
1: geçmiş
0: Osmanlı
1: yok.
0: zamanlar tabii Tezi Hurmat vardı. Ondan sonra İşte bu geçmiş cumhuriyet başladı filan. Yani her zaman tabii Tezi Hurmat'ı biraz sıkıntı
1: Her
0: baskı
1: zaman zor
0: altındaydı.
1: malta tehmişatta yaşayıp.
0: Subhanallah. En son durumlar işte bu Daesh zamanında gelende. Onlardan biraz konuşsa bizim için bu Tezi'nin bu kimyasal vurmağından filan.
1: Hapsi mesatı
0: Ben
1: doktor.
0: buyurun.
1: Tabi Osman'ı düşenden sonra
0: Ben.
1: bizim tezim ileride özveriz dikti yani
0: Bel,
1: beltebeati.
0: bel.
1: Bunlar deyip de biz hep Osman'dan kaldık.
0: Bel.
1: O zamanın İngiliz çok bize aziyet veriyor yani
0: Tabii.
1: tepmiş edip bizi.
0: Tabii.
1: Başka köylere getirme falan. Onların nüfusu diye 20-30 tane
0: Bel.
1: onları böyle mesul edip. Yani bu bir aynı heyf almak bizden.
0: Bel.
1: Yani bizim millet o zaman deyip biz hep Osman'dan kaldık.
0: Doğru.
1: Meleki vakti biraz şey vardı, hürriyet vardı ama bilsen çok onda fakirli vardı o vakit,
0: Bel.
1: tehmiş vardı.
0: Bel.
1: Gel sen bu asker rejim, Ba'ath Partisi,
0: Bel.
1: 79'dan başlayınca böyle birinci doktorumuz
0: Doğru.
1: Edemeydi tabi.
0: Ben
1: Birinci
0: bilen.
1: doktor, tabip Edem
0: Ben.
1: oldu. Birinci
0: Ben.
1: mühendis Edem oldu. Birinci müderris, birinci
0: Ben.
1: muallim.
0: Ben. Ben.
1: Bir, toplumun bir yanın kırı.
0: Doğru. Doğru. Doğru.
1: Gel sen 91'de aynı teze katıldın intifazaya.
0: Ben.
1: 91'de
0: Ben.
1: 3 makbara cemaiyemiz var yani bu dağda gömülözler.
0: Ben.
1: 33 şahsı böyle meri insanlar yani.
0: Böyle insanlar.
1: Sen silahlı insan kaçar yani.
0: Tabii tabii
1: Sivil
0: tabii.
1: insan,
0: Doğru.
1: veri
0: Sivil.
1: insan
0: Doğru.
1: kaldı.
0: Doğru.
1: Bunlar hepsini idam etti. Yani toplum şekilde gömdüzler.
0: Bilmem. Doğru.
1: Biz de yani eski rejim çöktü düştü dedik biz bir
0: Biraz
1: nefes
0: böyle,
1: alalım.
0: böyle.
1: Onun kötü geldi. Sen
0: Maalesef
1: çıktı
0: ha.
1: Katil El Havi'ye çıktı bilsen.
0: Böyle ha.
1: Tekrar 63 şehidimiz var. Biz böyle yolda
0: Bes
1: öldürdüz
0: böyle
1: yani.
0: yolda ölüp
1: Yolda
0: da
1: öldürdüz.
0: doğru maalesef ha.
1: Sen onda Hazlı Cenabı Hazlı
0: Böyle.
1: 2009'da bir
0: Böyle.
1: bölge araç girdiler.
0: Ha, doğru ha.
1: Sayısın
0: Çok
1: 8 nefes
0: patlamalar oldu tezede. Ön büyük
1: 8
0: patlama.
1: nefes bir kere
0: Böyle.
1: söndü yani.
0: Doğru.
1: Bir
0: Ha.
1: 450 yaralı oldu bir
0: Böyle.
1: zamanda. Türkiye'de
0: Ha.
1: birden rol oldu yani.
0: Doğru ha.
1: Hastalara
0: Doğru
1: bağırdık falan
0: ha.
1: etti. Ondan sonra bir kere geldi bu DAEŞ. 2014'te DAEŞ.
0: Böyle.
1: 2014'te DAEŞ Beşir düştü bilsen. 17 aldı Beşir düştü.
0: Böyle.
1: Hücum olarak tez üzerine. İşte tezen o büyük bir mani var. Meşru var. Hamdolsun
0: Böyle.
1: geçemem de. Çok tabii DAEŞ yani çok sırbest tezen alsın. Hatta ki nece diğer bir ders versin aşağıda seyircilerden burun kırsın
0: Böyle.
1: edebilmeli yani.
0: Böyle.
1: 13 kuvvetli hücuma taarruz etti üzerine.
0: 13.
1: 13 tane böyle kuvvetli taarruz hücum. Allah'ın yardımı var yani. Adam çok
0: Tabii.
1: yani sen
0: Tabii.
1: o vakit silahlar yüngül filan
0: Tabii.
1: ama
0: Ha.
1: Allah'ın bir yardımı var.
0: Böyle. Böyle.
1: Yani bir kere bir böyle aracı getirdiler. Böyle sıkı diyorlar.
0: Böyle.
1: Bunun şimaldan demir koymuş içine 3 inç memle 2 inç. Ya buna kalfa vurdu kendine bir çivin çaldı. Allah tarafını ola açtı. Satır kıracaktı. Durdu.
0: Durdu.
1: Affetti özünü çaldı. Onun, yani o geçseydi onu
0: Yani
1: kekli durardı.
0: doğru,
1: Yani bu
0: doğru.
1: hapsi bir karamattı. Allah
0: Allah'ın bir
1: cezasını
0: hikmeti
1: sakla.
0: vardı.
1: İşte oradan hala geçe bir mahalle bir kere 16'da bir sen kimyasal silah vurdular.
0: Kimyasal silah
1: Bir
0: vurdular, evet.
1: Maasati taban orada
0: Doğru.
1: yaşayan. Bir Maasati yani gerçekten Maasati'ydi. 42 saruh yarım saatin içinde, 35 dakika içinde vurdular. Yani böyle yağış kim yağdırdılar. Hatta o Çakan demişti, o Çakan, o Müjdem Çakan sonra televizyonda da çıktı, itiraf etti. Çakan demişti, وَدَاعَنِي اَهَلْ تَازَ اِنَّ قَاتِلُكُمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ. Yani bu efendim sonra
0: Yani doğru.
1: onda tesir garibi nafi yani.
0: Böyle doğru
1: Şimdi
0: akit.
1: insanlarımız çok
0: Akit
1: böyle
0: tabii
1: sarardan
0: doğru
1: oğlu
0: çok
1: falan
0: doğru ha.
1: oldu. Neçe haramız oldu peşil kelevi. Yani görür ki o yani çok devir şeyi kaldı onun. Yani bir zor şeylerden geçtik gerçekten. Ama insanda ısrar olsa
0: Böyle.
1: yani biraz önce bir insanda bir
0: Böyle.
1: ısrar olsa mukavemet olsa
0: Böyle.
1: yani biz yani tasa milletinde bir mukavemet var. Yani
0: Allah'a
1: sen
0: şükür.
1: tasavvurdasın o zaman çok alem şey oldu yani o bir kabiliyetten oldu
0: Doğru
1: bizde.
0: ha, doğru.
1: Bu millet bizim o zaman müdüre he gelirdi ya Refik ne diyerdi o
0: Böyle.
1: fere gelir kimse ne giderdi yanına
0: Doğru
1: ne
0: ha.
1: gelirdi o kana hiç tanımın özleri. Bu içeride bir mukavemet var insanda mukavemet bilmek. Bu da yani neden geldi? Tarihten geldi.
0: Böyle.
1: O biz yani biz özümüz diğer İmam Hüseyin'in geldi mukavemet gerçekten
0: Böyle.
1: yani.
0: Böyle.
1: O şeydi şuhada
0: Böyle.
1: yani ondan geldi mukavemet. Şimdi mesela şimdi Ferzan biz bir yol getirmedik seçimde diye getirmedik. Bir İslam yoktu. Gelen yol bundan kuvvetlenmiş.
0: İnşallah ya,
1: Yani
0: inşallah biz
1: buna insan gerek teslim
0: inşallah
1: olmasın. Biz sen
0: doğru.
1: peygamberden 5 adam kaldı.
0: Böyle.
1: 5 adam indi bir ümmet oldu. Yani
0: Böyle.
1: insan gerek olmasın. Adamda yani İslam olmasın.
0: İnsan
1: Mukavemet
0: doğru.
1: olsun adamda.
0: İnşallah, inşallah. Yani tabii bu da bir büyük acı bir durumuydu. Yani bizim Türkmenleri, yani Göbez Türkmenleri, Irak'ın çapında yani bir böyle memlekete vurandalar, manası bunların bir amacları var yani. Yani maalesef inşallah hiçbir zaman zalim adam hiçbir zaman iflah olmaz. Ve insan dürüst insanlar da her zaman Allah ve millet özleridir inşallah. Allah saklasın sizi ve tezahelini hapsine inşallah.
1: Aziz Ederim buradan unutmayayım.
0: Buyurun.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim tabii.
0: Böyle.
1: O dönemde çok çok hastalar apardı Türkiye'ye o
0: Doğru.
1: kim biri benim ailem yani ailem de apardı. Biz
0: Böyle.
1: de vurdu yani bize yakın düştü kimya. Kimyasılar birinin kumları
0: Böyle.
1: bize yakın düştü yani. Tesir etmiştim hem kızımın ailem apardı. Yani o zaman iyi bir rola kalktı. Yani
0: Böyle.
1: mesela bir devlet imkaniyatı var mesela hastalara ilaç için iyi bir rola kalktı. Ben de teze millet burada teşekkür ederim devlete.
0: Doğru. Üstad dersen konuştuk biz tasavvuf üzerine yani. Millet orada çok biraz yani bu 70'lerden evvel tabii. Yani ben gidenden askeri türbalığa bir has simgeler var türbalıkta. Yani ayrı bir türbalıkta
1: Yok
0: görmesen
1: yani
0: onu yani.
1: tabii.
0: Ha, o görüntülerde de olabilir yönetmen arkadaşım çıkardı. Bunlar anlamı neydi bunun? Buyurun.
1: Bunlar Usta Doktor Bey, bunlar Sufiler yani.
0: Sufiler.
1: O zaman yaş ve karama gösterdiler.
0: Böyle.
1: Mesela onun biri adam Allah affetsin Mehdi, biz tezahür Mehdi diyarı yani de
0: Böyle.
1: yani.
0: Mehdi. Ha.
1: O da Mehdi Derviş Mehdi'nin
0: Mehdiyet
1: de.
0: Mehdi diyarı.
1: Ha
0: Mehdiye
1: Mehdi.
0: Mehdi diyarı.
1: Derviş Mehdi'nin de o.
0: Böyle.
1: Hemen
0: Ha.
1: gerek Entrübağ'dan bir güzel
0: Orta
1: orta
0: yerdeydi.
1: yerlerde bir
0: Ha.
1: cümbeti var.
0: O Khairullah Begim'in
1: Kocası.
0: kocasıdı. Kocası da. Ha.
1: O iyi bir rol var imiş.
0: Böyle.
1: Ve sonunda yani sonunda tasavvufa girip besteledi
0: Böyle.
1: çok ibdaim tasavvufta.
0: Böyle.
1: Yani
0: Yani bu
1: ikramen
0: sufilerin bir
1: bir
0: denesiymiş yani.
1: denerse.
0: Ha.
1: Şimdi o tarafa geçse Seyyid Ahmet de bir böyle yapıla
0: Böyle,
1: girirsen.
0: böyle,
1: Seyyid
0: böyle.
1: Ahmet de bir
0: Ha.
1: böyle şey yapıla. Bunlar hepsi nerede? Başka şey de yok tabi bu kümbetler falan bu bas tasavvufta var. Alevlerde var bu İngilizce. O ayrı
0: Böyle.
1: memleket Türkiye'de var. Alevlerde var. Böyle bir
0: Bunlar
1: de bizde var
0: hepsi
1: bu.
0: bir çamurdan yapmadı. Böyle geldikçe yavaş yavaş küçük
1: Ustası
0: oluyor.
1: vardı. Has usta. Bunun
0: Böyle.
1: ustası
0: Bunun
1: vardı.
0: has
1: Has.
0: ustası var idi.
1: Ustası
0: Has
1: vardı
0: ustası
1: böyle.
0: var idi
1: Böyle
0: yapırlar.
1: getirdi özün.
0: Ha.
1: Yapardı özün. Güzel bir şeydi yani. Bu delildi. Milletin yani derinliğine, umkuna. Tarihte
0: Böyle.
1: çok bir umkuları var. Bir de bu neden koydu insanda muhabbet olsun.
0: Böyle.
1: Yani bu
0: Böyle.
1: tasavvufun sonra birinci
0: Böyle.
1: yani reis şey muhabbetti.
0: Böyle.
1: Muhabbetten diğeri muhabbet olmasa hiçbir şey olmaz.
0: Böyle
1: Her
0: doğru.
1: şeyin başı
0: Böyle.
1: muhabbetti.
0: Böyle.
1: Bu muhabbet ne olur? Dağılı, müştemaat topluma dağılı. Bir kere onun bir faydası olur.
0: Ben.
1: Ama rahineyden, kerahiyeden filanla çok bir şey anlamsam böyle şeyde. Çünkü teze hurmatı dediği hükümün asla Alevi'ydi hapsı. Mezhepsellik de ağız içinde yani. Yani insan var, tayfaçılık o bundan biri ağız içinde işi. Bir kültürü var, dinde kültür var. Yani
0: Ben.
1: bir sakafi dini kültürü var.
0: Bir açış bakışı var
1: Bunlara
0: yani.
1: bu
0: Yani
1: ince şeylere bakması
0: ben
1: yani. Bu da
0: doğru.
1: bir önemli, bu da özellik, tezen bir özellik. Bazen insanlar var, hicret edip, mesela şimdi bir tane var, bu yakında bir festival edeceği konuşuyor.
0: Bela.
1: O zaman hicret edip düşüp Moskova'ya, ben Seferberlik'ten de evvel bir
0: Bela.
1: sabah düşüp orada. Orada şairim şiir yazıp,
0: Bela.
1: o şiirinde teze hurmatlı sokakları vasfediyor.
0: Bela.
1: Şimdi gün geldi, bu tutavar olmadı mesela nizam düşenden sonra. O şiir düştü cemaatimizin eline.
0: Bela.
1: Şimdi onun için inşallah bir festival olacaktı. Bir
0: İnşallah.
1: muhtemel olacaktı. Şiir muhtemarı o okunacaktı inşallah. İşte
0: İnşallah.
1: başka yere. Başka az da orada düşün mesela Türkiye'yi düşen var insanlar var. Düşüp Türkiye'ye indi orada bir şeyler yağdı mesela. Bir büyük toplama olup. Tezden o etlafer düşüp. Yani bunlar hepsi nerede? Eskiden devlet edilir.
0: Ben.
1: Mesela şimdi iki aşiret var. Duzan tezenler aslında. O zaman Cirtayip'le Duza. İşte meşet meselesi, o hicret meselesi. Yani bu da bir delildi. Ortaya da ne oldu? Bir muhabbet oldu. Kaynaşma oldu yani.
0: Ben. Üstad, ben bir defa bir arkadaş geldi buraya. Araştırmacı Şemseddin Türkmenoğlu. Bu çok güzel bir şekil yazdı. Bir destan yazıp teze hurmat
1: Yanında var.
0: üzerine.
1: Çok güzel destan
0: Çok
1: var.
0: güzel. Yani adam
1: Hunkar,
0: okudu
1: Koca
0: malum
1: Hunkar.
0: sözü. Koca Hunkar. Ha. Çok güzel. Okuyanda da olsun, özde yazıp da olsun. Çok güzel bir şekilde. Yani ben keşke yani teze cemaat hep bu bölge, hep yerlerin zikredir özünü.
1: Zikri.
0: Yani biz konuştuğumuz şeyler hepsi şiirden konuşur
1: Orada
0: adam.
1: nasında zikri olur diye
0: Çok
1: hükümün.
0: kibar bir şekilde.
1: Mesela
0: Ha.
1: biri dua yazardı.
0: Böyle ha.
1: Biri Cülhayd böyle yazdı özü.
0: Böyle ha.
1: Cülhayd. Biri Hele'yi baş tutardı.
0: Böyle.
1: Biri tesbih burada. Hepsi burada yazıp. Seyyid Ahmet mesela dua yazdı. Hep şeyi yazmış şimdi. Güzel güzel
0: Böyle.
1: dokunmuş hem özü.
0: Evet.
1: Bu da deli de gene işte mantı tavrına yani bir tane
0: Böyle,
1: destan
0: böyle,
1: yazsın.
0: böyle.
1: Ondan sonra Allah affetsin Derviş Hamdi de bir destan yazdı.
0: Böyle.
1: İşte bir tab etmedi özün var Allah
0: Ha,
1: affetsin.
0: ha.
1: Ama var indi yani YouTube'da var. Teze
0: Yani
1: kurma destan
0: ses
1: ses de
0: diyeyim, ses
1: Mem
0: diyeyim.
1: oğlum okur özün yani.
0: Güzel,
1: Sesini
0: güzel,
1: okur özün.
0: güzel,
1: Güzel bir
0: güzel.
1: şeydi. Yani Dede Şemseddin eline geçtiğin takımın
0: Şemseddin
1: Derviş Hamdi
0: Türkmenoğlu.
1: yazıptı.
0: Ha, maşallah,
1: Vallahi.
0: güzel. Ersen Efendi sen konuştu o türbe üzerine. Ben bir gün kocamın türbesi üzerine gidendim. Dedim, ben bu türbenin içinde ne var yani? Doğrusu ben de böyle baktım, bir küçük kapı var türbede. Girdim içeriye, böyle girende içeriye. Türbe tabii orta yerindeydi. Bu kümbeteki böyle bir metre fazla yani genişliğindeydi iki taraftan. Böyle hayal ettim, bunlar mesela bunların ehliyeti gelendeler üzerine. Yani ki anlamı var bunun. Bir türbeye makayet olmak, yani mazara makayet olmak, yani hava tarafından, yağış tarafından, bu bir. Bir de zannedersem bunlar ki aile dine gelendeler, kadınlar oturmuşlar, girermişler orada dua edermişler. Yani bu türbenin içinde bir küçük böyle bir bağırtı, böyle tam eğilsen bir yarım metrecadır.
1: Bunun tarihte doktor şey var, bunu diyeyim sana bak.
0: Bunu
1: Bu
0: da böyle çok şey düştü bana, fikrime, dedim
1: Doktor
0: ben bunun içinde ne var?
1: Bektaşi'de
0: Böyle.
1: boyuna gitsen gerek. Yani bu o
0: Ha.
1: kapışçı olmak
0: Ha.
1: yine de böyle kapısı mögüsü. Yok ama
0: Ha.
1: şimdi Dede Cafer tekkesine
0: Bektaşilerin de bir güzel bir şeyler var. Kapıları her zaman
1: alçak ol.
0: alçaktı.
1: Hatta yine insanda bir tavazu
0: Doğru.
1: olsun. O veli yanına girende
0: Ha.
1: ergisin girsin.
0: Asıl da benim geldi, Osmanlılar zamanında da bu vardı ihtimal
1: İşte
0: vardı. Ha.
1: Hacı Bektaş böyle
0: Aynı
1: Müslüman vardı.
0: aynı o zamanda. Yani sen girende o her zaman kapı senden
1: Kuş
0: küçüktü.
1: ölden haber abi.
0: Ha.
1: Şimdi kalıp Dede Cafer
0: Hürmet.
1: tekiyesi daha o da kalıp
0: Aynı
1: kapsın bu
0: benerdi.
1: kadarcık
0: Ha.
1: kapsın bunca hali.
0: Ha.
1: Falan buna bir nizam olsa bu bir kere bilsen bu yolda biz ya yani yolda
0: Böyle.
1: tarikatta bir nizamlar var. Edeb
0: Böyle,
1: erkan
0: böyle.
1: var.
0: Böyle.
1: Ya sen mesela şeyh orada otursa murid derviş biraz uzakta otursun cin çöksün gerek. Bu
0: Böyle.
1: nizamlar var işte. Bu da gün be gün azalır da ben bize ulaştı o yüzden var yani.
0: Böyle.
1: Seyyid Ahmet yanında oturdu bıhtiyarlar yani. Edeb erkan oturdu var idi bundan yani. Ama şimdi biraz azaldı. Bektaşlar yani tabi Köksü de var idi o zaman. Yani Tisinde de varmış Bektaşi. Bir tekke
0: Belde
1: varmış.
0: ötesinde de varmış.
1: Şimdi
0: Women
1: halen
0: bel.
1: bizim bir tekkemiz var. Kaim derler Dedemer'den tekkesi. Hesir pazarında.
0: Hasır bazı
1: Ha
0: burada.
1: yani
0: Kalkta.
1: biz orada
0: Ha.
1: bize Nuvab Camisi'nin arkasında.
0: Aha.
1: Şimdi kalbe tekke hazır.
0: Kalıptı.
1: Bir tekke de varmış. Kore'de, Kore tekkesi.
0: Kore tekkesi.
1: Hemen Türbağın dibinde kaldı. Şimdi o emlerlendi, şeyin
0: Ben, ben,
1: emlerlendi.
0: ben.
1: Yani bu yol dediğimiz gibi o kapların bir remziyası var yani.
0: Bel, bel,
1: Daha.
0: bel.
1: O başına geri geçiyor. Mesela o zaman görürsen bu sultanlar ne büyük
0: Bel,
1: camileri yap ya
0: bel.
1: o kapları büyüktü.
0: Bel, bel.
1: Ama bu Bektaşi'de sen bak sen nazarı çekip yani o
0: Bel.
1: ihtiram meselesi,
0: Doğru.
1: saygı
0: Doğru
1: meselesi.
0: aslında. Ben hatta İmam Zeyn Abidin'e gidende bir yere apardılar bizi. Bilmem Hacı Kemal dediler adam. Bir tekkeler vardı, kocaların kalmıştı. Aynı dedi o kimmiş gibi.
1: Bela.
0: Ben. Üstad, acaba bu tekkelerde ne zikredermişler bunlar acaba?
1: Tekkeler
0: Konuşsa öyle
1: Ustad,
0: bir bilgi var
1: ha
0: ise
1: tabii.
0: ben.
1: Tekkeler çok kalabalık cuma gecesi olardı.
0: Ben.
1: Bu neden geldi? Bu esasen Bektaşlı'da cuma gecesi namaz var, zikir var.
0: Yani aileden sonra, aileden
1: Ha ha, akşam
0: akşam
1: ya.
0: ise
1: Ha.
0: ben.
1: Onun
0: Cuma'ya.
1: yanında günde günde var idi.
0: Ben.
1: Mesela diğer günde günde bak. Ramazan'da günde günde zikir ayırdı. Herkesin günü var,
0: Ben.
1: tarihi yani günün bir duası
0: Bir
1: var.
0: duası var.
1: Falan
0: Ben.
1: da o Ramazan malı.
0: Ben.
1: Gelse Muharrem ayları,
0: Ben.
1: Muharrem'den başlar. Sen 10 gün her bir mahsuma mahsustu. Mesela
0: Ben.
1: İmam Hüseyin, Hazreti Abbas, Zeynep, Kasım. Bunlar herkesin bir günü var.
0: Ben.
1: Tabuk'tan sonra, Aşura'dan sonra 40 günde her günün bir şey yapıyor. Muhtar'ın kitabı başlardı. Hani Muhtar,
0: Muhtarın var
1: ha,
0: idi,
1: ha.
0: Nesibinin var
1: Ha,
0: idi,
1: bunların her bir günü var. Ha.
0: Teberder var idi.
1: Ha.
0: Ha? Ben
1: Gel
0: bunları
1: sana sor.
0: işitmişim.
1: İndi Recep ay
0: Ben.
1: gelsin. Bu
0: Doğru.
1: Recep'imiz. Evvel Nur
0: Ben.
1: Bayramı.
0: Ben.
1: Bayram olardı tabi.
0: Ben.
1: Bir Recep Beyram olardı yani. Şimdi
0: Ben.
1: kitaplarda da aynı amal var. Avvar Recep
0: Ben.
1: bel amal. Ama bizim yanımızda Türkmen milletinde bir Recep Nur Beyramı'ydı.
0: Nur Beyram. Ben.
1: Nur Beyram'dan daha başlardı Mevlidler ayı. Mesela
0: Ben. Mevlüt ayı.
1: Mevlüt ayıydı. Herkes dua ederdi. Mevlüt derdi. Bunların da her birinin bir okumağı var.
0: Ben.
1: Yani nece olmuştu? İleke taksim olmuş tekkede.
0: Bel.
1: Bazı kere çok mürekkez kalabalık olur okumak. Bazı
0: Bel.
1: kere ayın içinde olurdu.
0: Bel.
1: Evet.
0: Usta dersen Tezi Hürmet'in şiirlerinin kimler var idi, kim var, kim kalbinde, kime gözkenler kimdi, okuyanlar kimdi
1: Aziz
0: böyle.
1: şairlerimiz bizim çok büyük şairlerimiz olmayıp, hiç olmayıp çünkü bizim Fuzuli yakın ismi durarken bunlar
0: Bel.
1: kitaplarını okurlar.
0: Bel.
1: Hayran diye.

0: başka yere müteessir oldura
1: Ben.
0: ve özlerinin büyükler diyelim bu mesela bu fuzuli kitaplar mılara müteessir oldura şairler çıktılar. İnde Allah fesin biri Necep Necdet Allah geçinde Allah fesin berberlerden diyen
1: Necat.
0: Necat
1: Necat.
0: Berber
1: Necat
0: geçindi o
1: Berber oldu.
0: geçinde Allah fesin.
1: Ben.
0: Kabber tezahal kalıp hala
1: Ben.
0: memlekette otururum.
1: Allah'ım.
0: Allah razı etsin uzun ömür versin. Derviş Anvai diye için Allah affetsin. O
1: Derviş
0: büyük
1: Anvari.
0: şairin
1: Ben.
0: bir yani çıkarsa bir üç divan çıkar olabilir.
1: Ben.
0: Genç şairlerimiz bir sürü maşallah 17'den fazla hala.
1: Var yeni genç
0: Başlarında
1: şairler
0: Recep
1: var.
0: Berber, Nakşi
1: Ben.
0: Köyloğlu, Kasım
1: Ben.
0: Demirci, Avni,
1: Ben.
0: Nazım Tezeli, Mehmet Ali Can, Mehdi Derviş, Necat Şan, Abbas Berber, daha Muhammed, Çaycıoğlu, Murtaza Çaycıoğlu. Bunlar bir sürü maşallah. Tekrar ben herkese böyle aşiretleri de paylanmış şairlerde. Yani
1: Maşallah.
0: her aşirette de var. Sağ, bu da bir güzel bir şeydi yani. Bir aşiret fakir kalmıyor. Her aşirette Musa Muradlı, Ekber Muradlı. Yani herkesin bir hissası alınıp şairlerden. Münasebet olunda görürsün maşallah. Bir sürü şair sıra dolaşması salavatlar.
1: Ben.
0: Yani bu iyi bir
1: Ben.
0: şeydi. Bizim o eskiden mullaların çok bir rolü vardı. Dediğim ki böyle bunlar o turatı ulaştırdı bizim için.
1: Ben.
0: Mesela Allah affetsin Mulla Hadı var idi.
1: Ben
0: Mulla
1: mullalar.
0: Muhammed var
1: Ben.
0: idi. Allah affetsin.
1: Allah'ın
0: Dayım
1: kesin.
0: vardı. Kassap Kasım Ayni okurdu.
1: Ben.
0: Mulla Musa var idi. Mulla Sabri.
1: Ben.
0: Sizin büyük mahalle Mulla Haydar.
1: Ben.
0: Mulla Haydar vakti
1: Allah
0: karaba
1: Haydar gibi var.
0: yokuyormuş. Mulla Haydar yani damda azan verermiş.
1: Ben.
0: Karabada ne güzel
1: Ben
0: hele.
1: karaba yok.
0: Ama
1: Doğru.
0: diyorlar o bir turastı.
1: Ben.
0: Bunun yerine mesela bu turası adamın temsil edilir. Bazı insan bunu aynamaz. Ama biz
1: Doğru.
0: bunu telemmüs etmişiz. Şimdi ben gençlere diyorum, öğrencilerime diyorum, biz de size teslim edeceğiz bunu.
1: Ben.
0: Yarın mekret olasız.
1: İnsan bu yollardan birbiri yani insan yani kalı hayatta
0: Bızı,
1: tanını
0: bızı.
1: doğrusu.
0: Mesela bu
1: Ben.
0: özelliğin biri mesela, indi mesela, indi bunca böyle yol teze, 35
1: Ben.
0: bin nefer adam hepsini herkesi dün tanır.
1: Doğru.
0: Bu güzel özelliktir
1: Ben.
0: yani bu.
1: Maşallah.
0: Şimdi mesela bu müseyyebde yok Ferzal'ın bir anlamı ki teze kim? Şimdi o nahiyat, o kazan ama yok içinde. Her kişi kimseyi tanımaz. Alhasıla yok farz ama bizim bu özelliktir teze
1: Ben.
0: kurmakta. Bu da bir yani heybet de verir özne. Mesela eski zamanda mesela davarlar ve çobanlar çölde yatardı.
1: Ben.
0: Mesela o tarafta bir şey olanda mesela bir düşman geldi, bir sıkıntı geldi, bir yırtıcı hayvan geldi. Bir dalga çıkardı.
1: Ben.
0: Köy başına hapsi yakışırdı.
1: Ben.
0: Bu nedenle bu yelen lühmedendi bu.
1: Ben.
0: Bu demez benim işim yoktu, benim çobanım da işim yoktu. Ama bu nedir lühmelik? Bu bir
1: Ben.
0: lühmedi yani. İnşallah bu da kala ve fazla da olur.
1: İnşallah, inşallah.
0: Tasvimimiz de var inşallah. Bu
1: Ekim.
0: gelen yol inşallah
1: İnşallah.
0: daha fazla tasvim eder inşallah. Daha fazla aday yatırır inşallah.
1: Usta dersen eskiden yani biz de yılımız bu 70'lerde güzel toylar olurdu tezede. Mekter'den, Zırnay'dan. Yani meyadıma geldi ve askere toy olanda bir 3 gün hele teferdi.
0: Evet, tezen toylar meşhuruydu. Ha, çok berbat.
1: Tezanın toyları çok meşhuruydu. Ama maalesef şimdi bunlar kalmadı yani. Bilmiyorum de yani işte insanlar daha ben hissederdim eskiden daha zevkliydiler. Bakardık, girerdik, görerdik mesela heley tapirler mesela erkek, kadın beraber aynı heleyde girdiler. Aynı heley mesela herkes heley çakiri yani sabaha kim? Yani o bir saat, 2 saat. Seher helayı var idi. Tamam. Yani bilmiyorum yani senin görüşün nedir yani bu millet acaba biraz
0: Vallahi
1: çok olaylar geçtiğine ihtimal var
0: her reisi
1: yani
0: budur. %80
1: ha
0: budur bak.
1: yani
0: Mesela
1: insanların başı evvel millet daha biraz daha sırhatiydi olabilir. İşte biraz insanlar bu olaylar çok olduğuna biraz Irak'ın başına çok sıkıntılar olduğuna ve biraz daha zannedersem bu işler biraz zayıf oldu maalesef. Ha.
0: onu değil, açıklayayım sadece doktor
1: Buyurun.
0: bak. Yani 80'de mesela her başlarda.
1: Ben.
0: Bizim 79'da tutumlarımız oldu yani ama 80'de her başlarda yani şehit şey üzerine genelde bilirsin.
1: Doğru.
0: İdamlardan ayrı. İdam dedim o bir sürü idamımız oldu. Oralardan ayrı
1: Ha,
0: şehit.
1: ondan da ayrı doğru.
0: Daha bu ne oldu? Bu toy
1: Ben.
0: mesela bir tane konuşunda şehit
1: Ha,
0: olsun
1: ha. Bak daha insanın zevku kalmadı.
0: kalmaz.
1: Biraz daha savas kalmadı.
0: Bu
1: Ben.
0: dedi o zaman bu toylar
1: Hı
0: vardı
1: hı.
0: ama aynı vakitte hürmet de vardı mesela.
1: Böyle.
0: Bir
1: Böyle.
0: tane taziye susaydı
1: Böyle.
0: bir yıl karası soymazdı.
1: Böyle.
0: Toya
1: Böyle.
0: gitmezdi. Burada hapsi vardı ama
1: Ben.
0: daha bu oldu, şehit oldu vacibeyden.
1: Ben.
0: Yani yalma geldi.

0: Bir kere bir gelmada 13 şehrimiz geldi.
1: Doğru.
0: Yani bu neler? Yoğurdu müştemaı yoğurdu. Bu kefse falan koymadı müştemada.
1: Doğru.
0: Yalma geldi şeyden sonra bir kitoy oldu yani. Savaş duranından sonra 89'da bir kitoy böyle oldu.
1: Böyle.
0: İşte 91 geldi üzerine.
1: Doğru.
0: 91 geldi daha beter aram daha. Biz sen 91'den sonra tezeler diye kavga iyi.
1: Böyle ha.
0: Yani bes teze nüfusu teze okuru cinsiyede bir daire almazdı insanı.
1: Doğru.
0: Çoğu bir sıkıntı yaşadı ile sokakta kadar. İşte daha bu şeylerde toy hangi biraz az oğlu.
1: Doğru.
0: Onun üzerine de yani bir müştemelde bir teocüh dini oldu yani.
1: Doğru.
0: İnsan, yani biz tarihçi düz konuşan insafen yani. Mesela şimdi o toylar daha oğlu mevlüt oğlu. Mevlüt oğlu.
1: Böyle.
0: Muhazara verildi. Taban Yemek de çoktu insafen yani. Şimdi olan hayır. Mesela hayrat olan. Mesela şimdi herkes şeyde bir büyük bela doğru kişiler
1: Doğru,
0: toyda.
1: doğru.
0: Yani bu da bir hayırdı. Bereketten geldi. Milletin iktisal kuvvetli oldu.
1: Millet biraz daha saygılıydı birbirine.
0: Tabii.
1: Yani bundan eskiden de ben eşitmişim derler. Mesela bir denestir toyadır. Evvel çokluk hapsi şeydi, davul zırnaydı. Mekterden bir Hasan yetişende mesela bir evde bunun taziyası var. Diğerde davulun mihtarı terse çalardı.
0: Bazı
1: Davulcu.
0: eskiden beri.
1: Yani terse çalardı. Anneme biz yetiştik bir yani bir güzel sesten daha yani bir saygı var idi
0: Ha.
1: milletler insan
0: Ona saygı
1: birbirlerine.
0: göster.
1: Bel, bel.
0: Ha.
1: Usta dersen bir eskiden de tezede bir gayb dağı var idi. O neydi o
0: Hemen sen
1: anlamına
0: gönlüne
1: gelir?
0: göre şey var yani bak
1: Ha.
0: ha. Bu da bir meyzet de zaten.
1: Ha, ben görmemişim tabii. Ben
0: Ha.
1: seçtimişim yani.
0: Pirgayıp
1: Ha.
0: dağında o bir vali gömülü orada adı
1: Bel.
0: Pirgayıp. O
1: Ha.
0: Bektaşların bir halifesidir.
1: Bektaşların bir halifesidir.
0: Hacı Bektaş
1: Bel.
0: Veli'nin bir halifelerinden bir
1: Bel.
0: tanesi.
1: Bel.
0: Tamam bir tek daha var Leyla'nda.
1: Bel.
0: O bir
1: Leyla'mda da var.
0: ailenin de var. Şimdi
1: Yani
0: o
1: bu Pirgayı biraz tezeden takriben ortadadır.
0: yani
1: Dağ uzarındaydı böyle.
0: 3 kilometre
1: Üç
0: takriben
1: kilometre,
0: dağ
1: dört
0: üzerinde.
1: kilometre.
0: Biz de o dağ üzerindeydik.
1: Bel.
0: Onun da bir tarafı bir dayı var. O da adı Cihanşah. O da bir halifeymiş eski zaman.
1: Cihanşah.
0: Onlar hapsı sufiymiş, halifeymiş görükür. Orada gelip de zikredip de veya etikaf edip de
1: Bel.
0: orada gömüp de veya
1: Bel.
0: makamlardı yani. Bizdeki besteye iki
1: Bel.
0: metfendi görükür.
1: Bel.
0: Pirayıp. Pirayıp bu özelliğine teze de
1: Bel.
0: o yıllık çıkıtlık oldu. Mesela yağış
1: Çıkıklık ol,
0: olmaz.
1: yağış olmaz.
0: Orada çıkardık. Yani
1: Millet çıkardı
0: çıkardı.
1: hapsı.
0: Yakın mesela bunun
1: Ha.
0: 4 yıl evvel yine çıktık.
1: Ha. Ha.
0: Bir güzel özellik var mesela. Ne derdi usta bak doktor? Davarları çıkardırdılar.
1: Bel.
0: Davarları balık kuzuları koyunlardan ayırdılar. Aç aç
1: Yani
0: kala.
1: çıkındılar.
0: He, aç
1: Yani
0: kala.
1: davarlar da zaynen
0: Ha, biraz
1: pardılar.
0: böyle yani Allah'ım duygusal şey
1: Aha.
0: vardı.
1: Bel.
0: Bunlar ses bellerle yani ses çıkardılar. İşi
1: Bel.
0: ayırıp sen özün.
1: Ha.
0: Yani karnı o
1: Her
0: ses
1: kişileri.
0: ulaştırsın.
1: Ha.
0: Yani
1: Bel.
0: burada koyunlar acıdan ölecek. Kuzular süt yok acıdan ölecekti. O geçişler daha
1: Ne
0: beterdi.
1: güzel,
0: Mesela
1: ne
0: geçişlerden daha
1: güzel
0: ses
1: ha.
0: çoktu.
1: Daha ses çoktu.
0: Aha, fe
1: Bunlar
0: da
1: milletten hapsi beraber çıkardı
0: aha.
1: giderdiler dağ uzarına,
0: Daha üzerine
1: Pirgayıp'ına.
0: bir kere ondan sonra herkes koyuncular getirir. Herkes bir koyun kişiler, iki koyun kişiler.
1: Orada
0: Orada.
1: bir
0: Orada.
1: ziyafet
0: Ha,
1: olurdu. Herkes
0: bir büyük ziyafet olardı.
1: bir ziyafet olurdu.
0: Eski
1: Dua
0: zamanda
1: ederdiler.
0: bir ziyafet olardı. Mesela
1: Bel.
0: Diyakhan, Seyyid Ahmet ve Ahmet herkes birine çok kuzu verer bir ziyafet olardı.
1: Ha.
0: Ama indi ne oldu herkes? İndi
1: Kazan biri de var.
0: herkes bir ziyafet
1: Herkes o
0: büyük
1: özledi özü.
0: kazanıyordu.
1: Bel. Orada dağıdırılırdı.
0: Dağıdılar.
1: Ha.
0: Yani mesela o çok mühimiydi. Yani kuzular koyunun ayırmak. Yani
1: Bel.
0: o
1: Bel.
0: bir Allah Subhanahu ve Teala merhamet gözden baksın üzerine
1: Doğru.
0: böyle.
1: Usta çok şahitler var. Diri yani giden de orada mesela böyle insanlar böyle niyetler fakiydi. Bir giden de orada Pirgayıp dağına bir bakasana hele dönüp dön bir maşallah başlardı yağış.
0: Çok
1: Ha,
0: mücerrattı
1: çok
0: bu.
1: çok böyle
0: Daha
1: yani olurdu.
0: mücerrattı.
1: Yani insanlar manası
0: Allah
1: Rabbil Alemin bunların dualarını kabul ederdiler. Ve
0: utandırmaz
1: insanlar
0: öz.
1: da
0: Allah
1: bilsen
0: kulunu
1: yani insanlar
0: utandırmaz.
1: da kulun Allah'ın yani Allah Ali Vatan'da dua eden de Rabbil Alemin hiçbir zaman yani şey etmez, Ali döndürmez. İnsanlar gevli pek olan da her zaman Allah'a daha yakındı. Allah da özüne yakındı inşallah. Allah muvaffak etsin, sağ salamat etsin. Teşekkür ederim Usta Sayın.
0: Sağ olasınız.
1: Ersin Efendi.
0: Biz de teşekkür
1: Bizim
0: ederiz
1: sağ
0: sizden.
1: olun
0: Fırsatı
1: sizin
0: verdiğiniz de
1: programımıza geldi ve
0: tezenin
1: bize
0: tarihinden konuştuk.
1: çok
0: Sağ
1: sağ olasın.
0: olasınız.
1: Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programda herkese kalın sağlıkta. Eyvallah.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
3: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Vaxtınız xeyirli olsun. Bir takım arkadaş Bakü'den, Azerbaycan'dan biz hem salam yollamışlar hem de bir beyati var diyorlar yanımızda. Sizi de orada Kerkük'te aynı bir kıraatımız var. Diri namazı men kılmaram namazı. Rakib bir boyak azip nezek ister namazı. Zekden mazın manasını aç olamamızı isterler. Değerli kardeşlerim, önceden sizi saygıyla ve hürmetle selamlara. Bu bayati, yoksa bu koyrat bizim Türkmen yörelerinde çok meşhur koyratlarımızdandı. Cinas koyrattı. Namazı, ben kılbaram namazı. Rakıb bir boyak azip, nezek ister namazı. Tabi mazı geçenlerde konuştuk Servağacının güzelliğinden, boyunun uzunluğundan her zaman şairler sevgililerini servağacına benzerdiler. O servağacının ürünü, nebatı mazı diyorlar özüne. Ki Arapçası afas diyorlar. Çok meşhurdu. Hususan kadınlar arasında. Attar dükkanlarında satarlar. Bir gavuz kadarı bir bitkidi. Bunu vaktiyle dögerdiler. Bazı tıbbi istihdamlarda kullanırdılar. Mesela ağız darmanı için, yoksa maide hastalığı için, bazı kadın hastalığı için de kullanırlar özün. Artı vaktiyle boyakçılar kumaşı boyadandılar, mazat tardılar içine. Hatta o renk daha iyi tutsun. Rakip de bu koyratta her zaman aşıktan meşukun arasında engel olan bir kişiydi. Her zaman koyratlarımızda ve divan şiirimizde rakip bir rakip olarak, bir düşman olarak gösterdi. Koyratçıdır rakip bir boyak azip. Bunda boyağı mesela bir kumaş istiyorlar. Kırmızı, bayağı, siyah, mavi, sarı boyatçılar. İşte o maddana atardılar boyağı. Suda kaynadırlar, mazını da atardılar. Mazını dögerler, atardılar o boyaktan. Hatta iyi tutsun. Ama o boyağı kaldırmak için boyağı zek istimal ederler. Zek de neydi? Şebdi. O duzlardı, kibrit, karbohidrattan oluşan duzlardı. O da aynı attarlarda satılı. Bir kere onun da tıbbi istihdamatı var, kullanımı var. Onu mesela teri gidertmek için, bir boyağı gidertmek için şebi yoksa zegi kullanırdılar. Burada istiare var, zarbi mesel var. Yani o rakip bir boyak azipti yani sevenle sevilenin arasında. Öyle bir oyun kurup yani boyak ezmek yani ki dostun arasında oyun kurmaktı. Bir kötü bir plan kurmaktı. 13 koyratçı diri rakip bir boyak ezip nezek ister namazı yani böyle bir boyak ezmekti. İhtiyacı yoktu nezeke ne maziye ne şebe ne maziye. Eski şiirimizde özellikle de divan şiirimizde şairler sık sık irsali mesel kullanırdılar. İrsali mesel nedir? Yoksa darbi mesel. Mesel atasözdü. Bir deyimdi. Kalbileşip ve dillerde oturuptu. Hatta bir mananı yakın etmek için okuyucuya yoksa dinleyiciye o irsali mesali ederdiler. Hatta mananı daha yakın etsiler. Yoksa da alanı daha açsılar, yoksa da o edebi nasıl daha zenginleştirsiler. Bugünkü irsali mesel bir beyti şiirde var. O beyte Necati Bey'indi. 15. yüzyılın son sonu, 16. yüzyılın evvel evvali. Tabii meşhur bir divan şairiydi. Necati Bey nedir? Benim servi serafrazım, rakibin yanına varma. Elif kim lama olaşa bir iştiva olur egri. Güzel bir beyt, güzel bir sadır, güzel bir aciz. Hele bakalım bu beytin kelimelerinin manası neydi? Seru biraz önce de dediğimiz ki selva ağacıdır. O ağaçtı ki ne yaz, ne bahar, ne kış, ne sonbaharda yarpak dökmez. Dümdüz bir ağaçtı. Güzel ki bu içinde mazı çıkar. Bunu şairler her zaman meşhukun
güzelliğine delalet ederdiler. İradi mesel ederdiler. Burada şairleri ey benim servi serefrazım. Serefraz divan şiirinde de geçer. Farzca kökenli bir kelimedir. Serefraz yani başı yüksek. Hem selbağ ağacı da özü. Selbağ ağacı düzdü. Hem de serefrazdı. Başı yüksekti. Rakibin yanına varma. Sevgilisi nedir? Ey selbi boylum. Boyu üskek, başı üskek. Güzelim. Gitmiyorsun rakibin yanına. Ne için? Burada da bir hüsni te'lil verir şair. Diri elif kim olaşa lama olur bir iştibah egri. Elif her zaman sevgilinin boyuna delalet eder. Çünkü eski harflerle bizim divan şairimiz eski Osmanlı lügatıyla yazılırdı. Elif bir düzdü. Bir düz hattı elif. Lam da lam ebeladı. Yani bir yukarıdan aşağıya sonra sola. Ama lamı getirse o elifi getirse o lam yanına yazıda lam elif gerek egri olsun la oğlu o da. Bu da güzel bir istiaradı ve hüsni te'lildi. Dedi ey güzelim, ey selbi boylum, ey başı yüksek. Sen düzsen, güzelsen. Hem de ahlaka da delalet eder tabii elif harfi. Dedi rakibin yanına gitme, o düşmanımızın yanına gitme. Ne için? Hüsnü te'lil verir şair. Dedi elif kim olaşa lama olur bir iştibah egri. Dedi çünkü elifin yanına, lamın yanına elifi koysa o egri olur. Onun için o rakip egridir. Sen düzsen hem ahlakta hem huyda hem tabiatta düzsen. O rakip egridir. Lam kimindi? Elif de gelse lamın üstüne egri oğlu. Onun için korkarım üstüva. O egri rakibimiz, o egri düşmanımız. Seni bu güzel boylu, düz, dimdik boyu egri etsin. Bir iştibah da nedir? Biz hani konuşmamızda diyoruz şüphesiz ki. Arabizade diyorlar bila şek. Yani bir sözdü ki hiç kimse ihtilaf etmez. Yani hakikattı. Bu hakikattı. Elif lam yanına geçse egir oğlu. Bir günkü hoyratımız düz hurmatıdan. 50'li yıllarda cereyan eden bir hadiseden alınmış bir hoyrattı. Bu hoyratı düz hurmatı da 50'li ve 60 yıllarda meşhur olan bir şahsiyet var imiş. Nuri Güdül adında. O da meşhur bir adam imiş. Adam yani aynı mabaki Türkmen vatandaşları. Tekin o zaman iyi bir koyra diyaniymiş. Hem de böyle amatör yani çağıranıymış. Şarkıcıymış diyelim, türkücüymiş. Bir gün bir toyda bir koyra diyer. Diğer benim bu az gözlerim. Yara muhtaç gözlerim, geçti hublar kervanı, almadı bac gözlerim. Tabi kervan kafile demektir. Bac da eski devirlerde, hatta Osmanlı devrinde de bir kervan yani bir kafile gelseydi bir memlekete, aynı bugünkü vergi takidi, garibe takidi. Bir vergi alırlar, bu kervana diyorlar bac. Hatta mamur var imiş, o bacı alırmış, ona diyorlar bac alan. Malumuzdu yani Irak'ın içinde de meşhur bir aşiret var Bacalan. O da bundan kaynaklaşıp. Şair diri, hoyratçı diri. Benim bu az gözlerim, yara muhtaç gözlerim. Geçti hublar kervanı, almadı bac gözlerim. Hublar, hubun cemiyidir, çoğudur. Hub güzel demektir. Hublar yani güzeller. Yani güzellerin kervanı geçti. Ama ne yazık ki gözüm bac almadı o kervanla. Yani bac almak belki de bir bakmaktı, belki bir manevi istifade etmaktı. Bu adam daimi Nuri Güdül bu koyratı deyip 4-5 gün sonra Duz'un meşhur bir Seyit Kalender çaykınası var imiş. Duz'un büyük şairi Hasan Görem Allah affetsin 1995'te vefat etti. Hem de uzun yıllar hapishanede kaldı. İyi bir milliyetçi bir şeydi. A'maydı da, kör idi, iki gözlü, biz kör demeyelim de. Güzel şiirleri var, hem divan şiiri yazıptı, hem aruz yazıp, hem hece yazıp. Biz koyratı az, bir iki koyratı var.
Sıtfa şeyde görer özünü, Kalender çayhanasında Duz'da. Diğer eşittim, ögün bir koyra deyipse benim bu aç gözlerim, yara muhtaç gözlerim, geçti hublar kervanı, almadı bazı gözlerim, deyip bel usta demişim. Dedi keşke böyle diyeydi o özünü. Bir kere o Duz şevasıyla konuşurdu. Bizim de dilimizin güzelliği nedir? Bu lehçe ihtilafıdır, ağız ihtilafıdır. Mesela Beyat'ta ayrı bir tüspür konuşurlar. Amirli de ayrı bir tüspür konuşurlar. Küfrü de ayrı bir tüspür konuşurlar. Tilafer de ayrı bir ağızla konuşurlar. İşte bu da dilimizin güzelliğidir. Duz lehçesiyle, Duz ağzıyla Ustad Hasan Görem 1995'te vefat etti. Diğer özne keşke böyle diyeydi. Ben diyeyim aç gözleri, yara muhtaç gözleri, sen özü bac verensen, hiç almaz bac gözleri. Her iki büyük zatı da rahmetle ve mağfiretle anarık. Hem büyük şairimiz Hasan Görem'i, hem dahi Nuri Güdülü ve buradan da Duzlu kardeşlerimize salamlar, saygılar gönderirik. Karadı, pirdi gözü, rühümle birdi gözü, karadı, pirdi gözü, rühümle birdi gözü, gevlimin suçu yoktu, gözüme girdi gözü, gevlimin suçu yoktu, gözüme girdi gözü, haberdar ol sözüden, incilmesin sözüden, haberdar ol özüden, incilmesin sözüden, bir bakan, bir de bakar, tok olunmaz gözüden. Bir bakan, bir de bakar, tok olunmaz gözüden. Gözleri o məni attı, uşak kimin oynattı. Gözleri o məni attı, uşak kimin oynattı. Bakandam rühüm kalmaz, bu göz diye cellattı. Bakandam rühüm kalmaz, bu göz diye cellattı. Hoşça kalın.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

0: yandıqca köz istərəm. Qalx gidək xan yerinə, baxaq kervan yerinə. Qoy qadavu mala gəlsin, can gəlməz can yerinə. Nə dedi, dedi o bizə? Bir gün gəldik üz-üzə, biz kolay bükülmərik, dizimiz gəlməz dizə, ustaya qəzəl yoxdur, kulaq asma hər sözə.
1: Sağ olasan, ağzı ürəyi və sağlıq usta. Ara sıra da istər yani bir belə
0: bir hava da
1: gənclər içində yani qoyratı sevdirmək çünki bizim təməl taşımızdır ədəbiyyatın təməl taşıdır şeylər. Ədəbiyyatçılar birliğində ustad yani haftalıq, aylıq fəaliyyətlər uz var, toplantılar uz olur.
0: Devamlı.
1: Buradan bir belə bəhs etsəniz.
0: Devamlı fəaliyyətlərimiz var. Fəaliyyətlərimiz də belə kolay olmur. Çünki münasibətləri bəkiləriq. Bir kitab imzası olur. Mesela kitap imzasında da gene bizim emeğimiz geçirir. O kitaba kim emeğimiz geçir? Yani basım evinde veya bir ön sözünde o şairi anlatmak için zaten son zamanlarda ablamız Remziye Meyaz Hanım, hanım efendi için kitap bastık. Züt Kahve adlı. Onu da nail olduk ön sözünü yazmaya. Edebiyatçılar bir ondan önce Raza Çolak Bey'in kitabını şair. Hazırladık. Onu hazırladık. Onun için de töreni yaptık. Remzi ablamız için de töreni yaptık. Ondan sonra Pakize ablamızın kitabı geldi. Güzel bir kitap. Onun için de tabi ettik. Yine de ön sözünü yazdık. Basında da işraf ettik basımına da. Onun için de kitap ön sözü yazdık. Biz edebiyatçılara daha doğrusu kanat çekmek istedik her vakit. Yani acılarında Allah etmesin, sevincilerinde özleriyle olalım. Elimizden geldiği kadar işte hastalarımızı soruq. Hastalarımızı başkalarına da yani, haberini veririk. Çok edebiyatçıların haberini anladırıq. Mesela insanların haberi olsun ki bizim şeyler. Fəaliyyətlərimiz, təbii bizim fəaliyyətimiz zəngindir. Biz ustalığımız bir də ən mühim ustalığımız. Bilirsən biz yani 2003-dən sonra mən Kərkük qazetasını çıxartdım, o dergisini çıxartdım, 50 sayıya yaxın çıxartdım. Ondan sonra bağladıq o zaman Türkmen Eli dergisinə. Bir gün Türkmen Eli dergisi Ədəbiyyatçılar Birliğinin bir şeyidir. Yani
1: bir aynasıdır.
0: Bir aynasıdır. Da. Yani bir yayın orqanıdır. Aynı zamanda qazeta da çünki Ədəbiyyatçılar Birliği da Ərəb Türkmen Cəbəsinin bir kuruluşu sayılır. Biz əvvəli gündən bu nazranı vermək istəyirik. Dilek insanlara bu Ərəb Türkmen Cəbəsinin bir kuruluşudur. Yani bizim bize emek veren dayağımız olan cəbəmizdir. Cəbəmizin siyasatında cəbəmize hizmet etmek için de burada mevcuduk biz, varıq biz.
1: Ustad, yani biz neçə dəqiqəmiz qalıbdır programa. Yani siz bir büyük edebiyatçı olarak hem de Türkmen Edebiyatçılar Birliği Başkanı olarak hem de bu uzun birikimden ve tecrübeden sonra yani Koyratı şiiri nece görürsünüz Türkmen edebiyat alanında ve hem de yengi kıxan genç şairlerimize, edebiyatçılarımıza ne öğütleriniz var?
0: Valla kötümser değilim. Her şeyle milli şuur olduğu zaman şeyinde içinde o mavzun konusunu güzelleşir. Çünkü Türkmen'i işlemek, mazlumiyatını işlemek, tarihini işlemek, coğrafyanın zengin bir meseladır. Onun için bir kusur da görmüyorum. Yani içinden çıkan gençler oldu, güzel koyratlarıydan, şehirleriydan ve başlılar kitap tabi etmeye de bunda da kusurları olmuyor. Yani ben onlara da bir dayak olarak tecih etmekten yanındayım. Tecih ederim özlerini her zaman. Yazırlar, güzel yazırlar da. Ben, biz bile hayran kaldık yazdıklarına. Bu inkar olmaz. Kaldı ki çalışma, şairlik Allah'ın bir vergisidir. İlham Allah'tandır. Yani, ama insan özü de çabalasa, özü de muhavele etse, özü özünü yetiştirsin. Biz zengin bir edebiyata sahibiz. Edebiyatçılarımızı okumak güzel bir şeydi. Biz uşaq ikən belə yaxlaşdıq böyük edebiyatçılarımıza, sorduq, her şeyi sorduq özlərindən, yardımcı olduq. Yazdılar bizim için, bunda bir şey yoktu.
1: Doğru.
0: Onlar öncüdürler, öncü oldular bir günə qədər. Biz özümüzü bu şekilde

0: yetiştirdik. Tenkidi kabul etmediler. Yani nakidi kabul etmediler. Yol göstermek için gitsinler, danışsınlar. Bizim her zaman devamlı toplantılarımızda bu önerilerde buluruz insanlarımız.
1: Sağ olasın ustad. Ağzı ürəyinizə sağlık. Yani bilmem sağlık durumu da elverişli dergildi ama bizi kırmadınız. O yüzden ben tekrar ve tekrar Zat-ı Aliye'ye teşekkür ederim.
0: Sağ olun.
1: Dünya durdukça durasız.
0: Sağ olasın.
1: İnşallah.
0: Sen
1: bu cami içinden eksik olma.
0: Önceden de söyledim. Sani Aliye'de güzelleşi her şey. Programlar güzelleşi. Öd güzelleşi. Tambur güzelleşi.
1: Sağ olasın usta.
0: Dedeler yadigarı güzelleşi. Onun için ben mutluydum. Dinavuk'dan hemen dedim. Başarılar dilerim programlar. Sani Aliye'den yardımcı olmak. Bizim için bahtiyarlıktır.
1: Sağ olasın usta. Teşekkür ederim Zat-ı Aliye'ye. Bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak arzusuyla hafızı Allah'a ısmarlarım. Kanı sağlarım.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Evine yaklaştığımda 20 yıl süren hapis yıllarını oldukça merak ediyordum. Celil Sabunçu ile o anları konuşmak, görüşmek hem kendisini hem de bizleri tedirgin ediyordu. Geçmişten rahatça bahsetmek kolay olsa da o günlerin ağırlığı her bir anıyı hissettirdi bizlere. 20 yıl, bir ömrün üçte biri, gençliğini, hayallerini ve sevdiklerinden ayrı kaldığı her bir günü o dört duvar arasında harcamıştır. O duvarlar ki sadece bedenini değil, ruhunu da hapsetmiştir. Dışarıdan baktığımızda hayatına devam eden sıradan bir insan gibi görünebilir. Ancak içinden kopan fırtınaları kimse fark etmiyordu. Sohbetimiz devam ediyor.

0: Hacı, affedersen. Sayıraya mı indiyiz?
1: Ha ha. Sayıraya indiyiz. Ki sayır olduk.
0: Ki sayır olduk.
1: Ki sayır olduk.
0: İdam hükmü olan.
1: Ha, o da bir sayıra.
0: Bir de sizi andırdılar onlardan.
1: Ha, onlar da andırdılar.
0: İdam olanlardan.
1: Ha.
0: 17 yılden 10 yıllar gittiler.
1: Yok, kaldılar sayıra, baktılar bizi.
0: Baktılar
1: sayıra. Sayıra içinde kaldılar, tamam. Baktılar bizi. Bak. Bizi andırdılar. Böyle üzerine manyakı biz de, bizim de yerimiz burada. Yani 20 yıl çoktu. Şeyler, bu katil idam yanında takibe var. Takil, ahkam takibeye koydular bizi. Yani karartan andırdılar bizi. Sonradan dediler, yok minin, siz de minin gelin şeye, ahkam khasaya gelin. Al mahkumin ahkam al khasa siyasi, siyasi sizin.
0: Biz ona girdik. Sanu madde ona çaydı hacı?
1: Bir, benim maddem 156, 156 ala 158.
0: تنظيمات خارجية.
1: بق 156 دي تنظيمات خارجية. 158 دي تجسس تجسس صالح دولة. بق.
0: تجسس.
1: يعني كم هذا؟
0: سن أولي شيء عفتوت مات سن أو 158.
1: 158 ما نقيم. تجسس مال. أما 156 91 إلندا حكم 91 إلندا عفو جالد 156 دا عفو يتد. بس بزني شو تشوفون؟ 58 وارد بزمنا. ما أنا مش بريء بمننا. Yani bizim tecessüs yoktu.
0: Yok.
1: Bizim Türkiye'de ilakamız yok idi. Ne edicimiz var, ne gitmişiz, ne gelmişiz, ne bir itisarımız olacak, ne bir işimiz var yanlarında.
0: Doğru. Anduz idam kapsında,
1: bari.
0: Onları aldılar içeriye.
1: Yok, durdular kaşarımızla.
0: 8 tane aldılar.
1: Ha, 8 tane durdular. Allah affetsin üzerine. Allah günahlarından geçsin. Allah ya Rabbi inşallah cenneti a'lada oturur. Yerler cenneti a'lada.
0: İnşallah.
1: Ha. Daha o mesul zabıt girdi içeriye, evlakı teslim etti özlerine. Dedi tamam bu idam da burada, biz ama bu 20 yıllar yanımıza dağ gibi bırakır, aparın. Döndüler zabıt dediler, siz minin, biz 4 tane minlik seyreye gittik, onları aldılar içeriye. Onları aldılar içeriye.
0: O son görmeği uydu özlerine.
1: Son görmeği mi diyeyim?
0: Son görmeği.
1: Son görmeği, onda vidaiye edip, emellik, Allah affetsin.
0: Su verdi özlerine?
1: Ha, su verdim özlerine. Çağırdım bana şeyce. Askeri olan özler, hamsilerinde silah var. Çok korkundular bizden. Ellerinde silah çırpak da. Mantur girdiler, bakın yukarıdan çırpak. Bir sene Temmuz ayıydı. Bu grev saharası çok sıcağıydı. Ellerinde de Kreşinkov silah çırpılar. Bütün müsellahiydiler. Baba edemez silahı koyacaksın, su versin. Ola bir müşkül ve bir iş ederek özlerine.
0: Sen de küçüklerdin.
1: Ha, ben de küçüklerdim. Çağırdım, ben de dedi, ya su ver özlerine. İndirme şerbo şerbo küp küp var ya küp az küpler de var idi. Tomato suyu kutusunu kasmışlar, tas etmişler. Onda su verdim özlerine içtiler.
0: Allah rahmet etsin.
1: Allah affetsin özlerine.
0: Allah affetsin.
1: Allah affetsin.
0: Orada o idam olanların vaz'ı neydi? Marş
1: vallahi,
0: okudular.
1: Vallahi
0: heyecana geçtiler, ne oldu?
1: Vallahi yüzleri gülürdü, başları üşşak. Başları üşşak ve fakirden de gittiler idama. Vallahi hepimiz çok korkuyor okudularım.
0: Bela.
1: Vallahi hepimiz de müthiş katılak. Üzerinde kahir, o yığlamak, o nedamat abed yokuydu. Abed. Başarılı şak getirdiler.
0: Mehmet Korkmaz özlerdi.
1: Mehmet Korkmaz özlerdi. Rahmet Durucu özlerdi. Başarılı şak, rahmetli silah. Rahmetli o bir silah. Hamsun'un başarılı şak anladığı getirdiler. Çünkü bilirler, merz yola gelirler. Hak yolunda yerindiler. Ne olursa olsun.
0: Hiç korkmadılar.
1: Hiç korkmadılar.
0: Hiç manuviyetler de bozulmadı.
1: Ben vallahi, vallahi bana kefte oynamaktan gittiler.
0: Allah Allah. Gerçekten mücadeleciydiler.
1: Gerçekten. Allah affetsin özlerine. Bunlar bir büyük nümuzacıydılar. Aslında bunları biz gördük. Bizim manuviyet dedik. Sizin nerede sizin? İlli çay sayaramıyoruz. Ne biter çıkaramaz. Bu ama bir gelir toprağa. Türbeye girer. Başı sıkaktır. Boyunu bozulur. İplike. İplik boğur özünü. Başı sıkaktı bana korkunu geldi.
0: Öldürecekler özü, hayatı
1: ölüm,
0: bitti.
1: Ölüm de daha nerede? Evet. Orada bir şey vardı. Bunu sırmamı hazır söyleyeyim. Bak biz sonradan bunu bildik. Bunu bilmedik sonra evvel evvelde. Bir mahkum idam 90 gün var özü için.
0: Evet.
1: 90 gün.
0: 3 ay sonra
1: evvel 45 gün özünündü. Ölmez, idam olmaz. O 45 günde kitabı gider, kitabı geldi. O bir 45'te bilmezsem ki bir hafta gider, bir hafta sonra, bir ay sonra ورخاصي قال تنفيذ عدم والله. أما بزم شهيدلارمز الله عفيتنا زنا دقوس جن قالدلار.
0: دقوس تموز عدم.
1: دقوس تموز عدم يتصل زلار.
0: حتى قوم هاد أهل تلاني جورس.
1: ما أهل هاد جورس نقرق بيش جنبي تفصل مفروض زلار جرق بيش جن قاصران. أول قرق بيش جن زلار نند. يعني بو إلّا بو قانون قطع إعدام ده بوار ننزع أنام جذب إعداما حمسنا بني سلاشوف ده بزمسن تيجي أوردن أنان وار أنان وار يعني مثلا بدنا نسخب حكم إعدام وسؤاله بشيء ولب أند هذا مؤبدا
0: بو بحج بوش أي وير إلّا ولا بل رأفة بحاله بالمرحمة قالي
1: يو مرحمة دولة
0: داكش قرار
1: بالدليل كشفه له برا الله لنا قالي أو أزمة مثلا بشيء اعتلاف إدار أندر إلّا بو ده وار
0: يعني düşmanlara bunu bu olmadı. Hemen
1: 9 gün 9 gün verdiler özel 9 gün verdiler. 9. gün akşam zaten bir çektiler. Bari. Adam ettiler.
0: Allah rahmet eylesin. Size apardılar hara?
1: Bize apardılar. Sizin ahkam yanışasındadır. 5 dakikada ekstra yer maktan. Fakibanın yanışasındadır. Ahkam khasa. Sizin siyasiyin, mahkumin siyasiyin ahkam khasa. Bizi ona apardılar. Orada parlar kendi vaktini girdiler içeriye. Orada bir kanun var diye gitsin yasaya göre şak yardı bile başından. Orada vurdular bizi, çok vurdular bizi. Parlar bizi mahzara koydular. Orada mahzarda kaldık. Mahzarda kaldık.
0: Yani hacı siz, siz sıcında da başlarda vurmağa siz.
1: Ha onda belaydı.
0: Abu Ghraib'de de.
1: Belaydı. O sonradan kalmadı. Belaydı, belaydı. Kanun belaydı. Geldik. Onu sana vurarlar. Niçin? Hatta gözü kırılsın. Sizin de bir garant iş etmiyorsan. Ama bu da var idi. Bizi koydular her ara mahzara koydular. Mahzarda bizi andırmadılar kaalara. İlâ an o da kuzdana cemaatimiz.
0: İdam oldu.
1: Sekizdana ilam oldular. Tenfiz oldu hüküm ilamları bitti. Ama bizim bütün muazzeha açtılar. Muazzeha açtılar da muazzeha açtılar. Kim geldi yanımıza adı yazılı sizinle. Havuyayla. Havuyaslarla sizin yazarlar. Her mesela benim mahkum bir sicil var o adıma. Bir gün bu filan geldi yanıma.
0: Kardeşim geldi.
1: Bacım geldi, nenem geldi, filan geldi. Hamsı yazalım. Havuyası ile de. Ha, bana da hamsı yazılır.
0: Bu bir tek sizi için. Başka seciller yoktu.
1: Ben bizimsin. Baksa kim gelir yanımıza? Ha, bana da hatta bunu da sıksılar, bunu da sıksılar bizden.
0: Bari. Bu gerçekten tutmalara çok özel bir muamele var imiş. Hatta İsrail için tecessüs edenler var tutunup tamam. Bu böyle bir muameller yok.
1: Yok yok diyor. Olar için böyle şey yok. Biz bizim için bir daha da böyle ettiler.
0: Size
1: hatta görüşmemiz de muhacahımız kaada da geldi. Bir ayrı yer etmişler. Biz has bir yere etmişler. Sabah ola bize falan da ola. Orada kapıda bir has şurta otururdu. Anda sicil mezu var idi. Kim geldi bir ama alardı adını. Yazardı girer içeri göre görüşmeye. Ha, yerimiz de ayrıydı, görüşmemiz de ayrıydı. Niçin bizi, ben üstünde bizi sıkıştılar, baktılar. Biz kimiz? Bunlar nerediler, kimdiler bunlar?
0: Çok korkudular siz.
1: Ha, tabii.
0: Sonra sen atlar kağaya?
1: Hepimiz Andrı'da bir yerde kağaya.
0: Bir kağaya.
1: Ha, onlar idam oldular, gittiler. Tekriben üç ay adlar yazıldı. İşte bildiler kim geldi, kim gelir yanımızdan. Bunlar hamsını tekir ettiler. Andrı'da bizi aradı, mahzenin anında kağalara geldi.
0: Kağalara. Hacı bir olay da var sen yaşadığın sıcında özür
1: dilerim.
0: Siz devlet sizi tutmakla yetinmedi. Sen sıcındayken de iki kardeşi o idam ettiler.
1: Bale.
0: Yani o da var. Bir Halil bir de Muzaffer. Halil senden büyüğüydü.
1: Bale Halil benden büyüktü, Muzaffer benden küçüğüydü.
0: Küçüğüydü.
1: Allah afiyetsin özel. Onlar aşağıydılar. Yani düşündüler dediler biz kim için harbi ediyoruz? Ne harbi?
0: Kardeşimiz zaten içeride girmeyi...
1: İçeride sonra harbeke de batıl harittir. Batıldı. Daha bir uzun fetre firar ettiler. Bir uzun fetre firar ettiler. Evde serdabımız var saklanardılar. Atlar kardeşim, o büyük kardeşimin evinde saklanardılar. Ala kullim. Daha 87.
0: 27 Eylül.
1: Ha, 27 Eylül, 87. 87'de alım başarı kasaksa çıktı. Anama paraları İran'a, Türkiye'ye yetirirdi kasaksa gelirlerdi. Bunlar zahat oldu. Daha bunlar ispek ettiler kasaksıyla gitmeye. Çünkü firarlık korkulu. Bilmezler nasıl daha enderler üzere oturdular sana. Sonra sana ilandı, ölümdü. Dedi biz ne çıkıyor ha kalağın burada yani.
0: Zaten devlet de sümhası, aktar, aylanda sümhata gider devlet yandı.
1: Sümhamız bizim adını yazdı Sicil-i Sevda'da. Kara Sicil var idi Irak'ta. Sicil-i Sevda. Her kim mağarız idi bu hükümete adı oradaydı.
0: Bari.
1: Adı yazmış sözü Sovyet'te yazılır. Muhammed'in sözü Sovyet'te yazılır.
0: Bunlar kaçmak ister.
1: Bunlar da kaçmak ister. Bunlar da kaçmak ister. Kaçak kaçak kaçak. Ve yaşayak bas. Bas. Ben kaçmak 27
0: Eylül.
1: Eylül.
0: 87.
1: 87. Kasır'da gittiler. Diyana mıntıkasına kadar yetiştiler fakirler. Diyana'da tutuldular. Onlar da geldiler aynen 3 gün kaldılar idam oldular. 3 gün. Çok yok 3 gün.
0: Sen bunlardan hepsinden haberi yok.
1: Hiç haberim yok. Sizinde hemen haberim yok bir şeyden. Onda daha ablam geldim bu anca hey ama dedi bu başka kardeşlerim gittiler bana kasırla idam oldular.
0: Bu da başka bir ağaç.
1: O da bu tabak. Büyük, büyük musibetiydi o. Yani büyük musibet. Ondan dedim benim nenem vefat etti 82'de babam kahrinden geçildi. Babam maşallah kuvvetliydi. Çok kuvvetliydi babam. Ben bu benim sözüm olmağım, iki kardeşimin idam olmağı babamın belini kırdı. Ben. Babam gitti buna. Allah affetsin özlerdi.
0: Orada nece aldı bu haberi?
1: Vallahi yani nereye? Ben çünkü ne, bak. Biz bir hükümet ağır altında yaşadık. Birlik hükümetteki zalimdi, katildiler. Adam öldürmek yanlarında su içmektir. Beşer öldürmek içeride çok zehirli su içmektir. Biz mütevakka ağabeylerden yani bir hükümetten hem olursa idam eder. Yani ağızları idam.
0: Hatta Talkan'ın parasını da
1: tamam.
0: Şehidin yani, ailesine.
1: Geldiler, geldiler dedikçe canınızı havuzu getirin, varakayla 150 topka parası da verin. 150 ne verin topka parası, 150 lira.
0: Onu da öldürdük
1: olsun. Ha. Babam vaktine yanına geldi, ablam selam dedi, 300 bin lira verdik, Talkan parası. Annem bize o varakayı verdi, getir canınızı aldık. Canınızı vermediler bize. Canaza ben hastalığına düşüp kan canlarından akıllı. Dedim ben takıldım. Bir de gelip para verersin bize. Babam 300 bin lira verir toka parası.
0: Allah intikam alsın. Gerçekten zor bir durumdu. Siz de bu durumda, bu haber de gelsin size. Allah yardım etsin.
1: İşte.
0: Allah inşallah günahınızdan geçer.
1: Sağ olasın. Var olasın.
0: Elhamdülillah. Kaldım sen Abu Garib'te.
1: Tamam.
0: Yaşadı bu yılları. Sonra hacı 91 senesi geldi. Millet intifaz etti. İntifada Şabaniye, devlete kanşet. Saddam düşeceğiydi. Siz orada olay neydi? Sizin ne yaşadınız? Baklırdınız millet gelsin sizi kurtarsın.
1: Yok.
0: Veya Amerika cihazı gelsin yok. Sizi kurtarsın.
1: Biz, bak bizde bir sizin vardı, radyosu vardı. Günde gece adamı koyardık kurnaya. Biz özün himayet ederek hatta tutulmasın. Bu radyonun akbarları dinlerdi. Monte Carlo, Landa'nı dinlerdi.
0: Yani hacı içeride bir radyo vardı.
1: Aa, ha, bir tek radyo
0: kimin
1: vardı.
0: Kimin yanındaydı?
1: Bir arkadaşımız yanındaydı.
0: Kasım.
1: Aa, tamam Kasım.
0: Kasım Mahavi.
1: Mahavi, affara. Kasım, Allah affetsin. Öldü. O da mühendisiydi. Ha. Zabıt mühendisiydi, difa'ta. Hazmet Davu hüküm yemişti.
0: O radyo işitti.
1: Ha, o radyo dinlerdi.
0: Nerede korkmazdı radyo işitse görürsün.
1: Akıl biz himayet ederdik o yüzden.
0: Neden?
1: Yani odanın odanın korunasında başlayan uçardık üzerine. Şu üçlerinde kaplı dalanardı. Bakardık. Haraz içerisinde diyardık üzerine. Mesela Katar oldu.
0: En iyi.
1: En iyi ha. Radyonu saklardı. Çıkardık. Bana bir şey yoktu. Ha. Olmadı böyle şey. Biz himayeyle o dinlerdi akbarı. Yani ne dedi bize? Dedi Amerika geldi bizi çıkardı. Amerika yetişti Feduce'ye. Feduce'ye yetişti. Biz de Feduce ne karım? 20 dakika karımdı. Eğer teyrede geldi, sen bizi koyarak para gider. Biz o emeldeydik, gece gel teyre, iner gider.
0: Siz yaparsın canım.
1: Aa, onlar Hüseyin Şerisen'in mevzu oldu.
0: Ben.
1: Hüseyin Şerisen.
0: Kaçmak mevzu oldu.
1: Aa.
0: Kaçmak
1: mevzu oldu. O kaçtı. Rahmetli sabah dünyanda ilham ettiler onun seharasından.
0: Ben.
1: Allah affetsin özünü. O da Allah gitti onun için. Ben nakvoldum hara Hafife'ye. Hafife'de kendi vakti baktım çıktı televizyonda seraşırı.
0: Orada sizin televizyon var.
1: Aa, televizyon
0: siz
1: var.
0: Siz gene televizyona bakarsınız.
1: Aa, gene bakalım. Valla hakikaten o tüpürdüm televizyona. Apardılar beni zinzaneye, şey bu müfradiye koydular.
0: Hacı müsaadeyle.
1: Ha.
0: Sen oturup sen Hafife'de.
1: Ha.
0: Televizyon var.
1: Ha.
0: Siz baklısınız Saddam düşsün.
1: Düşün bitip.
0: Bir baktı o televizyonda çıkıp.
1: Bitip gece bizim belki gece teyre gelsin gizlak teyreyle kısak. Hatta Haraslar bir dönemize dedi. Dedi teyre gelsin sizi apardı bizi Hamsaddam ilham eder bizi. Biz de minnak suyla gizarık. Yani hatta geldiler baba teyre geçse bu sizinden bizi mindirmezler. Bizi vurarlar koymazlar minakın. Yalvarmışlar bir arkadaşımıza baba sen bize difa eyle biz de minak suyuz. Biz kalsak bizi hükümet eylem eder. أبادر أخشمنا وشق يدم صباح قدر
0: إنفرادية قويدر ساني؟
1: بنا ذا صباح صباح من إنفرادية تاك جرغوز زنزانة قويدر معنا
0: نادي عن زنزانة حاجة
1: أوه زنزانة يعني بكتك برير سيوخ بوريوخ ير يتمق بينزلة وسيوخ بوغلو سان أورلا أورا قويدر معنا أسي أونو تاكتم
0: الله أكبر أسي أوني دخل
1: أسي أول أسي أونو تاكتم
0: عزارتلارو تشنو جت مادي أياغو
1: والله بشر نادي بشر عن تلجاني ينسى هر شيء ده. تمام يا سيوخ.
0: سند أو زمان كقرداشو ده عيدا ميدم.
1: كقرداش من عيدا ميدم. ترى من أمان مال سخم جدم أفكارم مال جدم إشليم جدم يتشم عرزايا جدم تخشت مار واجبات والوزار ميدم. إيه ببرد برد توا ميزانية قد بولد برد بهم بيش بلاش نولد. بدو أيندو ولا جيتلار. تيرا موضوع قرمادو أخبار تختي يمان
0: سن أتشاي زنزانة يا
1: ondan sonra ki daha o canımın yandığından canımın yandığından tüpürdüm özüne ya.
0: Ne yapasın? Özü kontrol edebilmem. Çünkü beklenti var.
1: Bilinen de var aynen Süttar Bağdat Kalkı. O da kalktı sildi televizyonu, terasına sildi, televizyonu sildi. Şimdi de pardon akşamsı vurdular. Çok vurdular bizi. Al-Hak bak bu hak hakikati selam selam bana. أبدا أنا وارد بزمن طارق أبوش مسيحي جلس على الشقة ذا بزور الله مشتاس على مشت طارق أبوش قاتل الله لأن طارق صار أطول مشت غرفة ذا بدل بيشت له لأن والله سيد أنا مشهور مسيحي أنس شواد له فقير مش واقعي له لأن والله سيد أنا مشهور تيجي تحكي نبى تفرد نو أسيب تبو ما حكيت نال أطول مش حط مش غرفة ذا زابط أنديم شغله بس biz akşamdan kebir yemişiz ha.
0: Vurup burası.
1: Akşamdan kebir yemişiz üç geceye kadar. Üç gece bizden vazgeçti. Bari. Tarık cayasına şahat dedi, şahat. Dedi her seferinde şahat getirelim zarfıza. Eğer sana nasıl diyen o tamam. Al-Hak uşağa çağır, adama çağır. Allah ya Rabbi. Kalıpsa Allah muvaffak etsin özünü. Ölüpsa Allah affetsin özünü. Allah geldi bizi dife eyledi. Valla seyirde böyle şey görmedim. Böyle şey yok. Bir kurfada oturmuştuk. Olmadı böyle şey.
0: Ama sen
1: üç ayı yedim.
0: Yani hadi sicinin de içinde bir sicin var.
1: Tamam.
0: Yani o seni koyup kaydı, o ferahlıktı ya.
1: Sicinin içinde sicin var, sicinin içinde sicin var.
0: Allah Allah.
1: Ben azal, 4-5 kat sicin sadakadan korkmadım. Ola yer altı da var, Ahmet Baba var.
0: Allah.
1: Valla.
0: Neler var.
1: Valla yer var, ola koyarlar sana. Bilmezsen gece ha zamandı, gündüz ha zamandı. Yemağı bu ters verirler sana. Koymazlar azan sersiyecek, koymazlar sana güneş görürsen. Allah vekili koymazlar sana böyle eti ve çürkün yerinden.
0: Bari.
1: Allah vekili olsun.
0: Bu sicinde olan Kerkük Kurtuluş Ordusu üyeleri, siz, Tahrir Kerkük Cemaati, orada nece geçindiniz kaada? Birbirimizden yardımlaşmalar necaydı? Ne yapırdınız?
1: Vallahi kardeş, biz elhamdülillah gittik sizinle geldik. Yani geldik, kuvvetimiz yerindeydi. Bizden ihtiyarlar var idi. الله يا رب حمسنا الله عافيه دلار الله عافيه دلارنا زواد انور نيفت واريده فاتح شاكر واريده
0: بهادين
1: قزوة واريده الله عافيه
0: محمد عزة خطط
1: محمد عزة خطط وارد بسمنان باختيار الله يعني باختيار ما دبي الفقير يا ما قاتل بلو جيتن او قابلني يا اخي بلي او مثلا بعض جنسو كاسلار تنكر جلار سو قاتل بسمنان O gidebilir, dabbe geçsin, dabbe su getirsin, her yerine bir adam. Bizim kalabalık, 2000, 3000 beşer var içinde. Sıra durup buradan ara kadar. Bak şey hara gelir. Hani yollar yoldur çıkar. Biz gideriz yarım edelim o yüzden. El-Hak yani bütün hizmetleri, işleri.
0: Sen de hacı
1: yok besmen, rica ederim bak burada yok besmen. Bütün gençlerimiz, bütün gençlerimiz bir işe kalktı. Ben özüm yalnızım diyemeyim. Memnun arkadaşlarım, yoldaşlarım, cemaatim, al diyemem sana. Hamsı yardımcıydı ihtiyarlara. İhtiyarlar yaşadılar, yani bu azabı çektiler. Biz yardım ettik hocam, bütün gençler yardım ettik hocam.
0: Tabii siz hacı 20 yıl kaldınız.
1: Tamam.
0: 20 yıl yani dilde demağı bana kolaysa bu 20 yıl insanın hayatında neçe 20 yıl var?
1: Bir 20 yıl var.
0: Yani neçe 20 yıl var? Yani bir uşak nereden doğmuşsa sanki önünde uçar ya. Ben, çıkanda bak, o 20 yaşında.
1: Bak ustalık burada bir sen de diyeyim sana. Ben bunu kahriyorum. Kahriyorum. Bak biz bir tarihi. Yani her şey, bak bizim mevzuğumuzda her hakikat var. Nece tutuldu, şakiyeden, sütün oldu. Filan bizimle filan şahadlık adam diyelim sana. Filan bizimle filan filan filan. Şimdi bazı kimseler var, bizi inkar eder. Ahir biz inkar olmarız dedem, babam. Biz inkar olmarız. Çünkü bizde, şimdi mesela ben devlet Irakiye, destur-i Iraki. İspat edildi, itiraf edildi, ben sizin siyasiyem. Bana maaş verdi, bana müehelat verdi. Sen ne diyorsun bana? Böyle şey yok idi. Ne
0: siz
1: yok?
0: Siz nereden geldiniz? Harada kaldınız? Nece yok?
1: Eydi ben nece senedim baba adları veririm sana. Filan sizin değil, filan filan filan. Filan tarih ciddi. Ya anne bak Hamza kullanmadı. Hamza hakikatim yanandı. Ya,
0: tabii.
1: Sen eydi bunu diyende ne de zemiri kabul etti?
0: İnşallah.
1: Özü zemiri muhasebe etmiyor sana. Sen bir hakikat dedin. Eydi ve bu cenzarımız. Genç baba ecdadı aslana benzerler. O rahmetli Muhsin, Muhsin Ali tekrar edip muallim. Nene babası haza gittiler. Haza gittiler. Kurban bayramıydı. Onlar gittiler. Bunu tuttular. Oraya geldiler. Bunu uşağı idam ettiler. Canaza verdiler ellerine. Sen insan valla kurtuluş yokuydu. Sizin bula sizin olmuyordular. Bu zemiri kabul eder bu hakikati. Baba idamlar. Rahmetli Silah, rahmetli Rüşdi, rahmetli Obristop.
0: Ahmet yani, Korkmaz.
1: Yani bunlar Hamsi İfa Asıl, bunlar Yaman'ıydılar. Yani biz buna bunu... Hamsi Yaman diyorduk, bunlar Yaman'dı. Baba sizin çaktık. İndi bana yoktu bir Irak'ta, bak Hüseyin Daşim. Irak'ta bütün muhafızlarım antanlar. İndi bana koy bir TR'ye git, Duhok'a parmağına, hatta parayın 5-6 sizin siyasi. Süleymaniye parmağına, hatta şeyin, Basra'nın muhafızı Esad İdani, memnun sizinliydi. Kayıt Kuvvet Beriye, Abu Al-Iz, benimle neydi? Reşit, öbür süpüle, sabit, kayıt, kuvvet, geçiydi. O da aynen bizimle neydi. Ya filan, babam, kardeşim, bunlar hamsi yanandı. Bunlar hamsi bizim sizinleydiler. Bunlar bizim ne de tanırız bunları.
0: Hacı, sizin rolünüz, fidakarlığınız, güneş kimin belledi? Hiç kimse bunu inkar edemez. O yüzden de biz programlar yapıyoruz. Sizleri milletimizden baş başa getirdik. Ne kadar biz Celil Sabit'i tanımışsak da ama bazı var resimini görmüyor.
1: Tamam.
0: Sen şimdi millete konuşursan,
1: tamam.
0: Millet de size olan saygısı, tamam. Hürmeti bire iki katı artar ki hiç tamam. İnkar olmaz. Doğruyuz bunu, tamam. Hiç kuşkusuz olmasın.
1: Tamam.
0: Bu illeri siz geride bıraktınız.
1: Tamam.
0: Git 20 ili Umru'dan, sen girdi 20 yaşında çıktı 40 tamam. Yaşında. 20 yıl 17 gün içeride kaldı.
1: Tamam.
0: Çıkmağı anladım bana. Nece çıktı?
1: Vallahi çıkmağı anladım sana. Hüküm bitirdim 20 yıl. Üzgünüm kaldım.
0: Bari.
1: Üzgünüm kaldım. Girdim müdür sizin yanına.
0: Bari.
1: Dedim özüne hemen. Dedim yanında şey nüragi yanarım bana. Öz silahiyatı var. Dedim girdim yanına. Dedim şeyine hara himayesine. Dedim girdim bana ammu yanına. Dedi tamam.
0: Sen tamam. Gün saysan. 20 yıldır gün
1: saat saat sayıyor.
0: Saat saysan.
1: Bak bu ömürdü. Bu ömürdü. Bari. Bu ömürdü.
0: Bari.
1: Bunu sayarım saat saat yok gün. Üzgünüm kaldım, girdim yanına dedim, Üstad ben sizin bitirdim, hüküm bitirdim. Üzgünüm kaldım, bu üzgünü saymamsın. Yani fişe billah ver bana. Kime hala bilmem indi, ehlaktım haradadılar. Çarşıcı haradadı, garacı haradadı, tanımarız. 20 yıl hemen zor yerinde oturmuşum. Yani bilmem, ancak hatta yetişim garaca, memlekete, ehlazımı aktarım, kapım. Leri kimdir dedim vallahi kef buydu göt faydım gözlere saldı faydım geldi. Üstad Haşim faydım geldi faydım açtı. Vallahi dedim sana. Varakana aç varak kırıldı.
0: 20 yıl geçmiş.
1: Kağıt elinde kırıldı. Yani yok öyle gönderdi kırıldı özünü. İyiydi. Bir varak geldi saydı tutulmağım mahkemeni bir gün önlerdi. Zayiat taksim bilmem ne vurdu özünü. Dedi vallahi tamam diysen doğru diysen. 3 gün okalım. Dedim fişe bir de helal gönderdim. Yani bir de 20 yıl bitir, bütün nerede? Sen bitir. Hemen dedi sana salmam. Benim bana de sen. Dedi sana salmam. Dedi kütübelere mukabalata diyelim bana. Bunlar sen hükmü olursa oradan. Bunlar sana silirler. Yoksa sana salakım.
0: بلا سانستر يا خسان صلاح
1: اه شو بدي اروح ساوسن مخابراتا dedim baba şeydi anam dedi yoktu şey bilirim sağ olsun ne yani amr lillah vahid şey bana değil kitabı etti ara mukhabarata bekle 10 gün bekledim 3 günde oradan 20 gün beklemişim ben kitabım gelsin ne diye zaten ama kitabım acaba ne söyler benden geldi oradan şey dedi yastak ne anı yani İstanbul'a koydum etlak sarah ilahın yanına buzdan öldüm Elhamdülillah.
0: Orada sağlar.
1: Oradan da sağlar ben elhamdülillah.
0: Nasıl olsun. Tarihte çıktı?
1: Vallahi kardeş doğru haka bak. Yetiştim eva. Yetiştim eva. Yarınsı dediler şeydi. İlbaş. 2000'di.
0: İlbaş.
1: 2000 baktım evde hemen sıkmağım münasebeti. Bir de hem de ilbaşıydı. Böyle mum, bu gül, bu
0: şilit. Tören yaptılar.
1: Aha tören evde yaptılar.
0: Yani var, 30 12 1999'da sen çıktın. 79'dan 99'a kadar sen içeride.
1: Bəli, bəli. Bəli. Yani 2000'i ettim evde. Bunu mu tamam? 2000'i ettim evde.
0: Bəli. Bu başladı o hayat.
1: Bəli.
0: Burada Emin seni takip edirdi.
1: Ay ben önce günde giderdim çok ederdim.
0: Ay. Giderdim.
1: Ay ben günde. Ay günde. Günde sabah giderdim. Ara Emin o gülfe çizere yanına çıra. Mansur. Oraya giderdim çok ederdim.
0: Bəli.
1: Saat 19 yarım tokadan giderdim.
0: Sonra Karama'ya gönderdim.
1: Sonra dedi bana Yaval da ruhlu Karama. Dedim Gittim Karama'ya. Karama'da Mukaddem Muhammed vardı. O Davut Kıyış'ın kardeşi.
0: Ben.
1: Davut Kıyış'ın daha sonra Karadan
0: bahane bir yerde. Nikat Fennani.
1: Onun kardeşi Mukaddem Muhammed. Olduzu vardı. Nili olduz. Günde giderdim orada tokaya derdim. Ben teksit vardım. Yani orası yok, seyir yol yok, tanımır yol. Yani kostal yol tanımır.
0: Yani
1: teksiye binince teksiyle geldik ben. Özür sizden sıkılmışız, mütelefen bir şeyimiz yoktu. Daha dedim, günde dedi, meykalım, kaydı yoktu. Bir gün yok, bir gün geçtiler. Giderdim oraya, bir gün yok, bir gün giderdim. Yani giderdim benden, günden benden bu sual, aynı sual sorarlar. Rahat Erbil, lah. İzle ahad min Erbil, lah. İsterlem aleyk Erbil, lah. Abi de ruh Allah ver. Günde bunu sorarlar.
0: Erbil.
1: Hatta bir gün sordum dedim seyri. Ne için ala Erbil? Masaret nefediyom ala Hella, Bagdad, Basra, Musul. Dedi Beret ve la. Valla öntü fırnaz. Akbar ve haddi khafın uzkum. Abin dedim ana. Akbar ve haddi khafın uzkum.
0: Onda korkurdular siz mesela orada Irak'ın
1: orada hocam ahir bu.
0: Düşman partileri var. İletişimde olmayan siz diye.
1: Kimse geldi, kimse geçen gitti.
0: Hacı sonra sen evlandın. Elhamdülillah uşağı oldu.
1: Bəli, elhamdülillah.
0: Nə çox uşağı var indi?
1: Üç oğlum var.
0: Allah saxlasın. Allah
1: bağışlasın. Elhamdülillah.
0: Muzaffar.
1: Böyük oğlum Muzaffar Muhammed.
0: Rahmatlı qardaşının adına
1: qoydum. Qardaşımın adına qoydum. Rahmatlı Muzaffar qardaşımın adına qoydum. Böyük oğlum Muzaffar. Küçük ortancı oğlum Yusuf. Hazret Yusuf'un adına qoydum. Yusuf'un oldu. O da Bühtanan oldu. Küçük oğlumla qoydum adını Erselan.
0: Allah bağışlasın.
1: Yusuf'un kuleyde okulu. Lügat İngilizce'de okuru. Lügat okuru İngilizce. Ersenan'ın da uşağı tutuşları okuru.
0: Allah saklasın sizleri inşallah.
1: Bu ailem de benim iki yere gittim bak bu dışarıdan vermediler bana.
0: Korkurdular sana kızmasın.
1: Korkurdular bana böyle.
0: Ama bir şey...
1: İki yere gittim bak bu dışarıdan korktular bana dediler. Bulgar'da bir tane en var. Çok korktular.
0: Onda muhabere takip edildi sana sıcından çıkıp sen. Ama burada alakalı. Sayın seyircilerimize bir şey demek isterim.
1: Böyle.
0: Tasadüfen. Kısmattı.
1: Tamam.
0: Rahmetli Azzeddin Celil'in bacısıyla evlendi.
1: Bari tamam.
0: Ki sıcında idama gitti gözü o
1: günde. Bari gördüm.
0: İller geldi, tamam. İller gitti. Tamam. Sen tamam. O idam olan gözü o günde.
1: Kısmattı, her şey kısmattı.
0: Sonra bacısıyla evlendi.
1: Valla üstadın özlerinden kardeşi Allah saklasın özünü.
0: Mehdat.
1: Mehdat, usta Mehdat. Selahçı Mehmet'im dedi valla babam sana ne yedim topmalık. Ha abasıyla yapar özünü. Memnunum
0: Allah mutlu etsin sizi. Allah,
1: elhamdülillah ben Allah de eyyem özerde iyiydi. İyi iyiydi topar. Şimdi iki aile de ikisi de mazlumdular. İki aile ikisi de aynen şerbetle su içirttiler. Aynen bu gittiği hükümetin zıknabutundan içirttiler. İncidik, azab yedik, çektik,
0: dert İnşallah çektik. Bu derdi milletimiz görmez bir daha. Siz yaşadığınızı kimse yaşamaz inşallah bir daha. Milletimiz hep hür yaşar inşallah. Son bir sual sorayım sizden hacı. Hiçbir pişmanlık duydu
1: bu hayatımda? Yok, başımız şarktı. İndi mən hara gəlsəm başımı şişə geyirirəm. Bazarda olsun, bir dairəyə gedim olsun.
0: Biz sizdən qürur duyuruq.
1: Bir müştənaə gəlsəm başımı şişə gedirəm. Elhamdülillah kötü bir şey etmədik. Amma etdiyimiz hamısı milliyyətçilik ilə milliyyət-milləti dəfə etdik. Tamam ömrümüzü koyduk, bəs fida olsun millətə.
0: Bəli, millət də bunu unutmaz, çünki siz ən zalim bir rejimin qarşısında millətin avukatı oldunuz, millətin səsi oldunuz. Hacı, bura gəldiyi üçün çox təşəkkür edirəm.
1: Başım
0: çox bəklədim sağdan oturmağı.
1: Gözüm üzərinə,
0: sağ olasan. Ən sonunda sizdən oturduq.
1: Sağ olasan.
0: Çox mutluyam.
1: Var olasan, sağ olasan.
0: Geçmişimizi millətlə də paylaşdınız.
1: Sağ olasan, sağ olasan. Bandanam, həyat, baş üzərinə, gözüm üzərinə.
2: Geridə qalan 20 yılın acı anıları bu kısa süreye sığdıra bildik ancak. Aslında konuşulacak daha çok şey vardır ama özetlemeye çalıştık. Celil Sabuncu 1, 2 hatta 10 sene değil tam tamına 20 sene zalimlerin kırpaçı altında inledi. Bedeni esir olsa da ruhu hep özgür, hep şad yaşadı. Celil Sabuncu dava arkadaşlar ile kol kola yürüdü. Her bir adım özgürlüğe atılan bir adım olmuştur. Her bir bakış yarınlara duyulan bir inancın ışığı olmuştur. Aynı gökyüzüne baktılar, aynı acıları paylaştılar ve aynı hayallere sarıldılar. Bir mahpusun duvarları bile bu kardeşliği, bu yoldaşlığı, bu sonsuz inancı sarmaya yetmedi. Hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunmak istiyorum. Bu programı hazırlayan ve sunan ben İhsan Özer.

1920 ayaklanması. 1918'den 1920 yılına kadar Irak, İngiliz askeri işgali altındaydı. Bu durumdan hem halk hem de yönetim tedirgindi. Irak'ta vakaleten yönetim başında bulunan Sir Arnold Wilson başarılı ancak sert bir yöneticiydi. Yönetiminde yerli halka hiçbir görev verilmemişti. Irak'ın geleceği hakkında verilecek kararın gecikmesi durumu daha da tatsız hale getirmişti. İngiliz Manda rejiminin ilanı hiç kimseye tatmin edememişti. Sonuçta halk arasında yönetime karşı çok ciddi bir ayaklanma patlak verdi. Haziran 1920'de Rumeyse'de meydana gelen bir olay ayaklanma hareketini su yüzüne çıkardı. 4 Temmuz'dan itibaren genel bir ayaklanmaya dönüşen baş kaldırdı. Irak'ın birçok bölgesine sıçradı. Olayları bastırmak üzere İngilizlerin aldığı önlemler sonuçsuz kalınca ayaklanma Irak'ta genel bir milli şahlanış görünümü kazandı. Roma ise 20 Temmuz'da bastırıldı. Semaba ise 14 Ekim'de geri alındı. Orta Fırat'taki aşiretlerin tamamı da ayaklanmaya katıldı. Daha sonra aşağı Fırat müttefik halkı ayaklanmaya iştirak etti. Bağdat'ın kuzeyinde ve batısında yeni hareketler meydana geldi. Bakube bölgesinde maliye dairesine 8 Ağustos'ta hücum edildi. 12 Ağustos'ta Deltaba'da direnişçilerin eline geçti. Ayaklanma bir grup milliyetçinin öncülüğü ile 13 Ağustos'ta Şahraban'a sıçradı. Burada 4 İngiliz binbaşı ve bazı subaylar öldürüldü. Daha sonra geçici bir hükümet kuruldu. Hanakin ve Kızılarbat'ta başlayan ayaklama 14 Ağustos'a kadar sürdü. Mendili'de ise Bağdat'ta bulunan Talip Paşa ile sıkı ilişkide olan Nakipzade İlyas Ağa İngiliz siyasi hakiminin elinden yönetimini alarak geçici bir hükümet kurdu. Ayaklanma bu arada Kerçük'te de başladı. Burada güvenlik sağlandı. 26 Ağustos'ta Kifri'ye giren aşiretler tarafından İngiliz siyasi hakimi binbaşı G.N. Salmon öldürüldü. İngiliz generalı G.A. Lodgman ise aşiretler tarafından Kuzey Bağdat bölgesinde öldürülmüştü. Telefer Türklerinin kaçakaç yılı dastanı. Musul'da faaliyet gösteren Türk cemiyetinin fikri hazırlıkları yaptığı ayaklanma Irak'ta en büyük Türk ilçesi olan Telahfer'de milli dayanışma ve vatanseverliğin örnek sahaları ile doludur. Telahfer'in ileri gelen liderleri kentin dışında toplanarak ayaklanmanın planını ve hareket hatlarını kararlaştırdıktan sonra bölgenin Arap aşiret reisinin de milli ayaklanmaya katılmalarını sağladılar. İngiliz kışlasına yapılan baskın ile harekete başlayan Telahferliler amansız bir mücadeleye girerek İngiliz subay ve askerlerini öldürdüler. Daha sonra İngiliz ordusunun ayaklanmayı bastırmak üzere büyük birlikler hazırladığı haberi alınca Telahfer halkı yalnız yatalak ve yürümeyecek kadar yaşlı olan kimseleri bırakarak çoluk, çocuk, kadın, erkek Telahfer'i boşalttılar. Karaçuk dağlarının eteklerine sığınan halk 3 ay süreyle burada mevzilenmiş ve büyük sıkıntılar çekmiştir. Telahfer'e giren İngilizler kentin boşaltıldığını görünce buradaki evlerin bir kısmını top ateşiyle yaktılar.
buğday ambarları başta olmak üzere halkın depoladığı zahire ambarlarını ateşe verdiler. Daha sonra şartlı olarak yurtlarına dönen tilaferli halkının ileri gelen lider ve aydınlarının birçoğu tutuklanmış, bazıları işkence görmüş, bazıları işkence görmüş ve bir kısmı sürgün edilmişti. Halkın arasında derin izler bırakan bölge halkına acılı günler yaşatan ve tarihe kaça kaç yılı olarak geçen 1920 ayaklanması Telafer Türklerinin kahramanlık destanının anılarını günümüze kadar yaşatmıştır. Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunduk. Bir daha buluşmak üzere esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Turçman FM Radyosu Çerçüs'ten sunar. Hayat yolculuğu. Hayat yolculuğu programını hazırlayan ve sunan Doktor Mehmet Cabbar ve yönetmen Dünya Bulut.

Değerli hürmetli bacı kardeşlerimiz, Yüce Allah'ın salamı, bereketi, rahmeti olsun üzerinize. Hoş gelipsiz, safar yatıripsiz, Türkmen FM Radyosu'ndan Hayat Yolculuk programına. Bildiğiniz için bacı kardeşlerimiz, haftada bir sizlere sunarak bu programımızı. Aslında programımız bir fetva programıdır. Yani bir saat zarfında, bir saat süresinde kimin sorusu var ise inşallah gönderebilir bizlere. Veya hutta telefonla arayabilir bizlere. İnşallah Teala sorusunu dinleriz, ondan sonra cevabını bildiririz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyur, Bismillahirrahmanirrahim. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemun. Yani her Müslümana gereçti bu dini anlasın. Hatta ki Allah Teala emrettiği işleri, sözler yapsalar, Allah Teala dediği işler de haramdı, sözler haramdı, bu yapımlar haramdı. Veyahut da bu alışveriş haramdı. Bu hayatta bu ahlak kötü bir ahlaktı, harap bir ahlaktı, haramdı bu ahlak. Mesela bunları gereçti Müslüman kardeşlerimiz. Her Müslüman anlasın. Her Müslüman anlasın. Her Müslüman öcülensin. Her Müslüman bilsin ne halaldı ne haramdı. Ondan sonra yapsın özüm bacı kardeşlerimiz. Onun için Allah Teala peygamberler gönderdi. Kitaplarını asmanına inandırdı. Aynı vakitte ümmeti Muhammed teç bir ümmeti Allah Teala emretti özlerine. Her vakit hepsi Allah'ın yoluna davet etsinler. Ama bacı kardeşlerimiz asıl da bizde davetten fıkıh konusu fark eder. Yani davet oldu. Bir insanı desen cigara kullanma daha, cigaranı içme haramdır. Bu davetti. Ama diyende bu halaldı, bu haramdı. Bu fıkıh konusudur bacı kardeşlerimiz. Aslında da fıkıhı ve fetvanı almarık internetten bacı kardeşlerimiz. Yani çok insan var baksın diyor ben her ne sorun var ise Google'da yazarım çıkarım benim için. Kimdir doğrudur bacı kardeşlerimiz? Onun için Türkmen FM Radyosu da razı olsun üzerinden bizim için programı kurdular. Haftada bir seferle kavuşuruz. Bir saat içinde kimin sorusu var ise inşallah cevap veririz ağzına. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz her hafta sizlere bildirmişiz. Bu hafta içinde ne soru ulaşıp bizlere, o sorulara ne cevap vermişiz? Aslında o soruları yazarız, cevabını yazarız. Sizlere bildiririz ağzın programımızda bacı kardeşlerimiz. O zaman programın iki tarafı var, iki kol var. Bir kolu bir tarafı oldu ki bacı kardeşlerimiz bize ulaşan soruların cevabını ne vermişik veririk bildiririk sizlere de aynı vakitte. Bu bir. İkinci, kimin sorusu var ise sorabilir, arayabilir bizlere. Numaramız 0770-161-64-61 0770-131-3461 Bacı kardeşlerimiz bir kurdaradan sonra dönüksüzlerin ilk sorumuza hoş geldiniz.

أود يا الحرمات باجي خرج تارمس بزدار السلام نور والله شبت صوم باهر خاتون عليكم السلام طلاب نفيس إبراهيم خاتون عليكم السلام ورحمة الله نسمات القرآن باللامس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسامة الناصر نخوش جالبسة عليكم السلام طلاب عبد الله ترشمان خوش جالبسس عباس خلع الفاند عليكم السلام طلاب خوش جالبسس باشتن جوز زهرنا الله راز olsun نور الناصرنا دا حبسنا çok sağ olasın diyarıq حبسنا diyarıq نور الناصر buyurur bir ölümüz var 24 yaşında her keşdiri yuxuda gördük عمره داد بيلدغم دبل بشي يازبتي يعني خاتون ديار ان شاء الله خير ده اما بس اصل ده برنامج فتوى برنامج ده اون için يخونو açıklamarıq تفسير احلام بزده yoktu bacı qarışlarımız soruz var ise halal haram tarafından ibadat tarafından veya hutta muamelat tarafından alışveriş tarafından evlilik tarafından inşallah cevap veririk saki efendi aleyküm selam rahmetullah gaye hatun aleyküm selam rahmetullah baştan gözden Allah razı olsun cümle havuzdan sağ olasın. Bacı kardeşlerimiz ilk soru bizlere bir hafta ulaşmıştı. Oydu ki kardeşim ameliyat edilir. Oğlum ben zekatımdan verilmez ne yoksa yok. Bakın bacı kardeşlerimiz aslında bir insanın görevi din tarafından her vakit sorsun. Bacım, kardeşim, emmim, dayım, bibim, dedem sorum özlerini bacı kardeşlerimiz. Evladım var ise sorum özlerini. Niyetler niyetmeler. Yani aslında ben beklemeyeyim bana ilç yakınlar bana, kısımlar bana geçsin başkasına el açsın. Beklemeyeyim bana telefon etsin desin borç verebilsen bana. Yok. Baba Allah Teala niçin bu kadar paranı verdi sana? Yani sen dikkatü etmirip, dikkatü gelmirip böyle baksan bana Allah Teala bakarta verip. Ben cümle bakarta yerim içirem içinde. Bakarta ben neydim? Hiç diyeyim sen bunu. Aslında وَالَّذ۪ينَ ف۪ي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمُحْرُمَ اللّٰهُ تَعَالَى buyurdu. Aslında bir kardeş, kardeş sorar, bacın sorar, bacı kardeşlerimiz. Ama geldiyse kardeşim veyahut da bacım ameliyat yedir, oğlu zekatın vermezine, diğer burada bakarız bacı kardeşlerimiz. Yoksul ise, ha verir kızın zekatından. Yok besbele. Geldiyse ayrı evdedir. Tabi. Ayrı evde yaşır. Veyahut da bir evde 200 metrede sen aşağı özü yukarı her birimizin ayrı kazanı var her birimizin ayrı kesabatı var her birisinin ayrı para cebi var diğer ameliyat lazım ise özüne halva veresin özüne zekatı veresin özüne ne zaman yoksul ise benim kardeşim mesela koy diyek 30 bin doları var diyorlar 3 defter var mesela evde böyle koyup özün ister kulağın ameliyat etsin parası da var İmeni şizli çatım vermezler bacı kardeşlerimiz. Veyahut da cebine girdiği bu ayda para benim paramdan daha çoktu. İmeni şizli vermezler çatımı. Bacım da aynı. Bacı kardeşlerimiz. Zekat geldiyse bacı kardeş bir ayrı ev dostlar ayrı kazandı. Çi yoksul olsalar. Yani ben senden soracağım. Ben oğlu zekatım verim bacıva. Oğlu verim kardeşiva. Ha ya vallahi hamdolsun iyi durumlar. O zaman sen de verme. Sen de vermesin. Ama zekat seviyesine ulaşıplar ki böyle insanlar zekat versin özlerine sen de öresine kardeş. Burada verdiği o zekatı yoksul kardeşine, yoksul bacıya çi suabı var. Bir zekattı, bir de aynı vakitte bacı kardeşlerimiz sılat rahim sayılı. Onun için Peygamber buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem çi suabı var içinde. Bu bir. Çi geldiyse yok elhamdülillah parası var idi. Hamdolsun çalıştı, ameliyatı yaptı, böyle filan. Ama indi başkasına para borcludu. Bakarız bacı kardeşlerimiz. Borcluysa, mesela gün ayda 1 milyon girdi cebine, 400 bin çıra, adam çırasıydı, 600'ü kaldı. Çi öcürancısı var, fakülte, üniversite öcürancıdılar. Onlar her bir sayıda 150 bin çekildiler özünü. 300 bin kaldı özü için. Bakarız borcularınıpsa, Allah'ın rızalığında borcularınıp, yani halal olan şeylerde borçlanıptı. Yok borçlanıptı sayrasını arabasını delkşipti. Yok borçlanıptı mesela kumar oynayıp haşasızdan. Yok yok borçlanıp ameliyat yüzünden. Borçlanıp işte zarar etti. Borçlanıp Allah etmesin tüçeğini yandı. Parası kalmadı. Orada bacı kardeşlerimiz o kardeşim yoksul olsun olmasın o borcunu öderim yerine
ne kapsından? Borç diye. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de borçlu diye affedersin. Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah Teala vel garimin. Garimin kimlerdi? Borçlu insan. Naksı borcudan dedi halal borcudanlar. Yok kumardan, kumar ucundan borçlanıptı. Yok. Halal tarafından borçlanıptı. Burada bacı karıştarımız paramızdan, zekatımızdan belki de hapsını da verir gözüne. Ben böyle görürüm bacı karıştarımız. O paranı vermeyer galine. Sonra kardeş kime borcusan? Valla filan çez filan babasına 10 milyon borcluyum. Tamam. Dedi ki öne para var. Yetti. Alıp 5 milyonu sil. Veya kutta alıp 10 milyonu. Kime borcusan? Valla süpermarket sahibine param yoktu. Ev şu akçı süt alalım yemekti filan. Yetti öcünde parasını ver bacı karıştırmasın. Ama paranı verme eline. Bir zamandayık insan var eline para girdiği zaman hemen telefonu dekişirin. Hemen kalkır bir arabaya ince al arabasını dekişirip borcularını. Yok kardeş. Ben sana veririm yok yoksul diye. Ben sana veririm borcunu diye. Neden veririm sana para borcunu diye? Hatta borcu ödesen. Onun için cereçti. Ben senden sorum kime borcluysan onun borcunu veririm bacı kardeşlerimiz. Galim Ali kardeş. Aleykümselam. Rahmetullah. Türkmaniye eftihir. Hayır akşam hatun bacımız. Hocalar Allah razı olsun. Zeynep babası. Aleykümselam kardeş. Baştan gözlerine. Allah razı olsun. Can Kuş, aleyküm selam tullah. Yaşar Efendi, aleyküm selam tullah. Baştan gözlerine. Asina Hatun, aleyküm selam tullah. Baştan gözlerine. Allah razı olsun. Sağ olasız. Dalya Hatun'du, Zeynep Hatun'du. Halil Anlası, Derzi bacımız. Aleyküm selam tullah. Baştan gözlerine. Bacı kardeşlerimiz Celal'ın öbür soruya. O da paranın zekatını kim verir? Bakın. Ben sana borç verdim. Ben sana borç verdim 10 milyon. Borcu veren benim. Borç isteyen benim. Borç alan, borçlu olan sensen. Lancada 10 milyondu. Aslında o paranın zekatını çıkardan benim bacı kardeşlerimiz. Yani sen cidden il zekatı çıkardın. 2-3 ay sonrası para hiç kalmadı. Allah etmesin tükene bir şey oldu. Malı kalmadı. Kahtu menden borcu aldı. Hatta ki tükeneyi baştan kurasan işliyesen. Tamam. Gelen il aluda 9 milyon 900 bin var. İyiydi. Bu para hardan sana? Maldan tükeneden işledim. Paranı kim verdi sana? Şeyh Mehmet verdi sana paranı. Mehmet Hoca sana paranı verende 10 milyonu. Yarın veya kutta gelinli filan saatte bizim vaktimizde cerrahçta paranı veresem benim. Borcumu döndüresem. Sen o borcu koyarsın yanı şeye günde 25 bin, 10 bin, 5 bin koyarsın yanı şeye hatta ki 10 milyon olsun veresem benim. O paranın zekatını sen vermesen, yani bir paranın zekatını borçlu insan çıkartmaz zekatını. Borcu veren çıkardı. Benim param ki saudadı borcdu. O zaman ben çıkardım zekatını. Bu bir. Çinci not bacı kardeşlerimiz. Ne zaman çıkardım zekatı o paranın? Bende 40 milyon var. Onda sana borcu verdim. Bu 50 oldu. Eydi 10 milyon bende de. Sen de bu yahu dağdı. Tamam. Bir madem ki bilirsen o insan döndür o paranı. Cumali bir insandı. Bundan önce verip sen döndürüp bir daha zamanında sağ için. Bu çinci de çeladı. Çinci defa borcu versen özüne. Bu insan madem ki vakti vaktinde paranı döndürürsen o için, o zaman o paranın zekatını verirsen. Ama geldiyse, yok valla vurdu kaçtı gitti. Zaten görürsünüz maalesef bazı ofis dükkanlarında baksan bir insan çalışan orada alemandı. Baksan paranı vurur kaçır gelir. O para bacı kardeşlerimiz. Verdiğim sana borcu bilmem döndürürsen benim için çıkardırım zekatını kalan paramdan. Ben dolduğu paradan beraber. Ama yok valla hiç döndür müsen? Dedim bana bir yıl sonra o da 5 yıl oldu. O zaman bacı kardeşlerimiz o paradan el yakaram. Biz ya daha bitti el yaka. Yani saymasan 50 milyonu var 40 cebuda 10 borcun insan yanında. Sayasan sadece 40'u var. Neden? Çünkü o milyon uçtu gitti bacı kardeşlerimiz. Ölmüş paradı. Ölmüş para döndür mü özüm? Vakti zamanı ha zamanıydı. 10. ayın birinde. 11. ayın biri döndürmedi. 13. ay oldu, 1 oldu, 2 oldu daha. 8. ay ulaşacak. Cidden ilden süresi vakti bitti, zamanı getirdi. Ama getirmedi. O zaman ölmüş paradı.
Masal Hatun buyurdu. Oğlu bir arvacasın umraya mahramsız, kimsasız Bali Hatun demişik. Bunda hilaf var. Bazı fukahalarımız, bizden avvalçılarımız, yani dediler hadisler var, ayetler var. Ona göre dediler olmaz geçsin bir arvat. İlla ki kimse olsun özgüden. Bazı hocalarımız buyurdular, yok oğlu geldiyse, yani güvenirse insanlara, o zaman da güvenli bir zamandı. Orada kimse kimseye de şer satmaz, kimse kimseye de çölcesini yermez. Herkes öz yolundaydı, oğlu geçsin. Bazına buyurdu, dedi yok. Bir 5-10 kadın olsun özden, arvat olsun özden. Bir 3 tane olsun özden odada. Biz, o, her oda mesela 4 insan var ise içinde. Biri özüdü. 3 tane bacılarına gelirler mesela. Yaşlıysalar oğlu zaten beraber kalsın. Yani birbirine mekayet olun. Ama biz diğer bu zamanda bacı kardeşlerimiz mahrem istemez. Neden? Çünkü bir de herde elhamdülillah çarşı havalimanında uçağa bindik. 2 saat sonrası Medine Menevvere'de indik. 2 saat hemen peygamberinde indik sallallahu aleyhi ve sellem. Ötelde aldı odasını, neçe kadından beraber, 3 kadından beraber, ötelde kalır beraber. Bu bütün dolanmakları, mezarları, hapsi kadınlarla beraberdi. Umre'ye niyet ettiler, ihrama girdiler, kadınlarla beraberdi. Mekke'de yer alırlar, aynı kadınlarla beraber. Orada tavaf ettiler, umre'ye yapılar, kadınlarla beraber. Barabara dönürler. O zaman diyarık istemez, illa ki mahram olsun. İlla ki mahram olsun o zaman istemez. Ama diyarık bacılarımıza, burada, orada elbise o zaman kayıt olun. Orada Mekke'ye cürmavun. Yani bazı cürmavun maalesef. Sanki bir töreni yaptı baksan. Özü umreyi gelipti. Ha vallahi. Yani bir kalem bu sağ gözüne vurup bitirip kalemi boyu boyu. Sola bir kalem vuruptu. Ha vallahi. El uzun şişirdi. Bacı hara geçsen. Bacı bu filan devlet dacı. Bu umradı. Onun için elbise o zaman kayıt olun. Orada konuşma o zaman kayıt olun. Hatta ki kabul olsun sizden umre inşallahü teala. Esen Cüzacı Hatun, aleyküm selam, rahmetullah, baştan göz Allah razı olsun, sağ olasız, Allah sıklasın. Daliye Mustafa Hatun, buyur, geldiyse nene baba, sadece evlede oğlana para verirler, kızlarına vermirler, oğul yoksa yok, diğer olmaz. Asıl da bir baba nene, hayatta içen, oğluma verdiği gene kızı da aynı paranı versin. Hele be azı oğlana verir, kıza hiç vermir. Kıza hiç vermir, bu haramdır. Öbür haram harda ama bundan biraz azdı. Oğlana verir, kıza az verir. Oğlana 5 milyon veripti, kıza 1 milyon veripti. Nişi baba, yani ben çok şey yeşdirem. Baba, yani kızına vermir. Baba ne özüne vermişsin kıza? Valla bu kız yarın çürüçen için kalı. Hatta evlenimse. Hatta evlenimse. Nişi başı üstüne gitmesin kişisi yanına. Diyesin babam bu kartı verdi bana. Yani biz vaktiyle yeşdirdik. Filanças evlendi. Bu kartı altına pardı elinde. 5-6-10 buhça pardandı, elbise pardandı, filan şey pardı, bu samavara pardandı, bu kablara pardı elinde. Bu çüpe filana pardı elinde. İndi ne oldu? İndi bazı maalesef bunu yapmıyor. Hele bazı onları yanlış yapıyor. Hınna töreninde, çabın kesmek töreninde, hoca etiyle pardır orada. Baksan, nenesi kalkır. Bir koydayan düzün yapır olsun, bir çift metre zırna çalar olsun. Ne adı? Vallahi ben kızın anasıyım. Kızım ki bu işi yaparım. Diğer kıyamet Allah Teala'ya cevap ver. Onun için dikkat edin. Olmaz bir baba nene. Oğlana versin, kızına vermesin. Geldiyse de oğlan yoksuldu. Kız elhamdülillah devlete vazifet sahibidir. Veyahut da elhamdülillah kişisi var evlenipti. O para verir özüne. Cennete cennetinden izin alsalar. Kızımız oğlu kardeşime veririk, oğlumuza veririk. Yoksuldu. Boyumuz az dele. Bir insan hayatında oğlan kızı aynı seviyede verir. Aynı para verir. Bana bir, bana bir. Bana çi, bana çi. İnsan ölenden sonra lizzeker mitlu hazzin ünseyen oğlan çi kalı, kız çi bir kalı. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Bir hurda ara verin. Aradan sonra kalın bizden kaldığı sorular bakalım nerede, cevaplar nerede?

بلدي يعني الحلم ما تواجه قرشتار مزبير ده خو جاب 68 في ام راديو سنن حياه يول شرق برنامجنا نمره 0-7-1-0-3-1-3-4-1-3-1-3-4-1 باجي قرشتار بس كمن صور صور سف فتوى طرفنا ان شاء الله تعالى حل حرام بيلدرخ اراسم بزداره تلفوننا واتسابتن ان شاء الله جواب نورخ وتين خاتون عليكم السلام ورحمه الله باشتن جوزدارنا sorusu varid bacı kardeşlerim TikTok yoluyla yazıptı. Bir kadın bir nene geldiyse karnında uşak var. Ama hala uşağa can ulaşmıyor, ruh ulaşmıyordu. Oğlu saldırsın özün, diğer oğluma saldırmak. Yani ben bacı kardeşlerimiz ayet hadisi koyun bir yana. Ayet hadisi baştan gözler ama indi konuşuyorum mantık tarafından sizler için. Vaka halde indi. Ben sana bu kalemi verdim. Bu kalem ne kadar değersiz ise ne kadar bu kalemin kıymeti yok ise, ne kadar kıymeti yok ise, diyemezsen Allah istemiremezsin. Üzüme çal, Allah doktor istemiremezsin. Etmezsen bu işi. Ne yüzünden? Çünkü ben sana sevdiğime bu kalemi verdim. Değeri var yanımda. Ama geldiyse, Allah Teala sana bir evladı verip, ey Allah'ım, istemirem bu uşağa. Yok, bu da acaba, ben neydi? Vaktiyle bir kadın telefon ettirmene, öz kısmımlandı. Başka şimdi dinlerim bana. Dedi, Mulla Mehmet dedim böyle. Dedi, bir sorun var dedim böyle. Dedi, konuşumuz arvadı. Dedim böyle, abla sensen yani, buyurun konuşayım. Dedi, konuşumuz arvadı. Biz sen, yani yoksuldular böyle filan borcudular. Uşağı ve karında olabilmiri, 2 aylıktı, ıstır salsın uşağı. Diyem nişi, vallahi değiller borcluyuk filan. Dedim filan abla dedi böyle. Dedim, borcun çefil Allah'tı. Siz borçlanmadınız kumar uzunan, borçlandınız. Ev yiyince baştan yaptınız. Allah Teala size destek açtı. Ay bay, ev işinize biraz makayet olun. Ayağınızı çok uzatmayın yorgandan fazla. Yorgandan biraz aşağı ayağı uzadın. Bir de aynı vakitte duayla Allah Teala sana yardımcı olun. Ama bu uşağı saldırmaz. İndi uşak bacı kardeşlerimiz 5 lisede. Gelende bize böyle bakanda gözüne der bu dayıydı. Bu koymadı seni sağlam. 13 bacı kardeşlerimiz buna dikkat edin. Allah Teala bana bir evlad verip yoksulsan Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de nahnu narzukuhum ve iyyakum. Öbür ayette nahnu narzukukum ve iyyahum. Size de evladınızı biz Allah Teala özür diliyor buyuruyor ben rızık huzur veririm. Onun için bacı kardeşlerimiz biz dua yerine, istiğfar yerine Allah'tan isteyek ey Allah'ım sen bize başka bir evlad verirsen fazla evlat ey Allah'ım bize yardım destacil ol hatta çi uşağı iyi besleyek. Rızkın da özden önce gönder. Zaten Allah Teala böyle edir. Sen hele bilmeden nefsi gönderir bir incire bir haberi yoktu. Adam incir almanım için. Arvat para yoktu cebinde. Kaç adam çi incir dostsa. Gönüm incir ister. Hemen kalktı çi incir atır sağaç. Onu niye du? O sağaççı da acı. O uşağçı da. Onun için Allah Teala uşağın rızkını yazıptı. Bacımız. O uşağın canı var, ruhu var yoktu. Olmaz saldırırsan. İlla çi bir halette. O da geldiyse 3 doktor. Üç doktor bakın. Üç doktor senedir bu uşak kassa karnuda sene zararlı var. Seni öldürür. Zahıt boğar sen Allah etmezsin. Veyahut da kalbe zararlı var. Veyahut da bu uşak kassa uşak sak çıkmaz öler uşak. Uşak sakat öler. Üç doktor diyenden sonra üçü de tamam iyi doktordular. Ondan sonra diyerek sana bu uşağı saldırabilsen bacımız. Ama boş boş yer uşağı salmak olmaz caiz de öz başımıza. Ne dualar rızkımız çağımdı. Veyahut da ben adamla anlaşmıram. İstemem uşağım olsun. Bacıba haçat yerimez Allah Teala yanında. Burada katil sayısı mekayet olun. Gamzeli iso hatun buyurur selam aleyküm selamatullah. Dil hükümle de bir erkek arkadaşlarım beraber cülle yazdı. Eve geldiği zaman üzüm onu oldu. Bak bacım bu çok adamların derdidir. Çok adamlarda bu ayıp var. O bu ayıptı. Bu şeriatta günahçarlıktı. Yani ben bütün cülümselerim, iptisamelerim, cülümselerim, cülmeklerimi, çeflerimi, konuşmaklarımı, şakka etmeklerimi hapsi yazdı adam. Ev ocalında hemen üzüm on oldu, öz bir parça oldu, müstatil dört kurnalı oldu üzümle. Ne oldu kardeş? Bunun üzerine çaresini diyorum. Kardeş, ne olup da? Ya başkasın cülüsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nenelerimizle nenemiz haçtan beraber yürüşmek yarışma ederdi bacı kardeşlerine kaçmak. Yala baham çim çim geçer. Harda?
kimse yoktu Medine'de onca yerde. Bir sokakta kimse yoktu. Üstüt peygamberdi. Arvadiden, eşiden böyle şaka ederdi bacı kardeşlerimiz. Böyle hanecler ederdi. İnin ol adamlara. Bütün çefi, bütün safası, bütün her şeyi yazda bırakırım. Aslında biz diyerek kahru derdi koy yazdı. Eve girsen bir şey yoktu. Çünkü arvad üzüve bakırım. Arvad dilve bakırım. Uşakları üzüve bakırım. Babamız bir gün bitti. Sanki cihan savaşı olubdu. Üçüncü cihan savaşı balla etmezsem. Babamız böyle üz dönübdü. Çıksa kalmaz daha öcünde. Her besi bir odaya kaçar. Odama kaçar. Bu zerzemiye kaçar. Ne olubdu? Babamız kızıp. Yarın sabah tutsanız. Ey, ne olmuş baba? Vallahi bilmiyorum. Babam böyle geldi eva. Özde bir saat önce çayhanada Cülmağ'ın sesi Ahmet'e yollaşırdı. Keçel Ahmet çayhanasına oturup Cülmağ'ı Ahmet'e yollaşırdı. Kardeş burada günah çarsam. Bacı kardeşlerimiz sizlerin programımız devam edelim. Kimin de sorusu varsa inşallah Teala cevap verir. O zaman Allah'ın izniyle gurup. Allah razı olsun. Hatun aleyküm selamun tullah. Şuman kızı hatun aleyküm selamun tullah. Hoş gelipsem. Hoş gelipsiz. Buyururum. Öbür hatun Hudu'l Asif'e buyururum. Diri oğlu bir insan bacısına vermezsin, hissesini, hakkını mirastan. Ha oğlu. Bakın bacı kardeşlerimiz. Biz dedik bir babanın 5 evladı var. 2 oğlan, 3 kız mesela. Bir örnek vururum. 2 oğlan, 3 kız. Baba ölenden sonra şeriat dirisine oğlanlara 2 pay ver, kızlara birer pay ver. Yani 2 oğlanı çarpı 2 ile 4. 3 bacı da var 7. 7 yer bölesem buna. Nenen diyeyim birim. Sadece oğlu var babamın. Mesela 2 oğlan, 3 kız. O paranla 2 yeri böldük, 7 yeri böldük. Her oğlana 2 pay veririk, her kıza 1 veririk. Geldiyse de kardeşim biri dedi ben istemiyorum payımı, verin bacıma. Verin kardeşime. Bacılar bütün dedi, bütünü dedi. Bu kardeşimize verelim. Bu kardeş dedi bir kardeşe verelim. Veyahut da her naksa deyirse oğlu bacı kardeşlerimiz. Ama rızalığıyla. Mesela ben derim, benim payım 10 milyondu. Verin bacım çıkarsın, boyuna zıt olsun. Mesela. Bacın biri o kardeşime vermeni istemiyorum mesela. Ama asıl da böyle paylanır. Her kişi payın alandan sonra koyuna verse versin. İstemese tenazül etse versin. Başkasına bacı kardeşlerimiz bu oğlu Allah'ın izniyle. Dünyada varı hatun. Aleyküm selam rahmetullah. Baştan gözlerine. Stephen hatun. Aleyküm selam rahmetullah. Buyurur. Eşim bana hıyanat etti. Erkeğim. Kardeşler vadiden. Bakın bacı kardeşlerimiz her vakit de diyarık girme kardeşin evine. İlla kardeşi evde olsun. Bazı kardeşler maşallah arıva girdiği ucunda kudeli aziyasını kolmar hapsi yazdı çöz yazdı özü için. Kardeş gelinde sanki bacı kardeşler. Biz dedik bacı kardeş ucunda bas babi girmesin. Şu şeytan ölmeyipti. Şeytan daha boynu bu kabalıkta olup üzerimize. Ve haram daha fazla olupti. Ve sabır etmemek şehvet, haram şehvetten kalmıyordu bacı kardeşlerimiz. Onun da üzerine internet var, yol alıştırır. Bacı tembeli olur, kardeş tembeli haram işler olur, alıştırır, öcelerdir bizleri. Bakın adam var, kardeşi kanşaları, bilmir kardeşi ne bir gözden bakır özne bacı kardeşlerimiz. Buyurur, eşim beni hıyanet etti, kardeşi arvadiden, yani öz eltisiydim bacımızın. Uşaklarımı da apardı. Diri üzerime de özü şikayet açtı. Şolar adamdan. Diri bana ya hakkı istemezsen bir şey benden ya da boşaram sana. Afiyet olsun. Bakın bacı kardeşlerimiz. Çok insan var kanun yoluyla Allah'tan korkamayan mahamiler yoluyla kahır kanunu başka bir kalbe koyurlar. Kanşarı hatta ki bütün ne var çabın filan çizasında hapsını versin. İlla ki sıkır özün kurnaya. Ya verirsen bana çabınları altını filanı ya da koyarım seni böyle. Bazı adam var bir şey yapar. Bazı arvad var bir şey yapar bacı kardeşlerimiz. Burada günah çağırdılar. Tamam cehden bir cehli kanun diyenler çordu. Kanun tanımaz. Mazlum zalim şimdi. Kanun yer ispat üzerine. Cehde kişi had paraydan yalan diyesin. Her birisi bir $100 koy cebine, bir çağıt koy cebine. Yemin içersen onun için diğer bunun arvadı dünen İtalya'daydı. O yüzden fakir oturup Kore'ye pazarında. Oturup Musalla'da.
yemin içerler. Elin çalır Kur'an'a. Dedi şahadın biri getti mahkemeye şahadlık etmeye paraydım. Durdu kazı ucunda. Kazı kalktı ayağa. Herkes dursun ayakta yemin içer bu kardeş. Dedi Allah'a yemin içer. And iç yemin içti. Dedi böyle gördü böyle gördü. Dedi ahir Ali okuyor Kur'an'a. Böyle bak diye bir dakika. Dedi kardeş sen bana yatırdı. Dedi yemin içerler lan diyemedi Kur'an var içinde. O da ayrı paradı ha. Yani yemin içerim. Ben senin 100 dolar alırım mesela. Elimde koysam Kur'an'a 200 dolardı. Bakın bacı kardeşlerimiz ne de bir cüraat Allah'ın hakkında. Onun için adam var kanunu tamam kullandı. Tamam kanun da bu. Ama şahadları baksan Allah'tan korkmalar paraya karşı bir şeydiler. Veyahut da bu yapay zekalı işler var. Bu zeka sınavı. Bununla bazı iş yapar arvadı üzerine. Arvadı atır esfeli safinden illa koyur boşansın. Boşanasan benden bir şey de kalmaz benim çizimde. Hapsın Allah mağludan. Bazı kardeşlerimiz burada günah çağırdı. Kanun sana da neyse ama Allah hardadı. Allah cezbi burada yakin olsun sizden iman olsun. Allah ben görür kanun olsun olmasın. Ona dikkat edin bazı kardeşlerimiz. Neval Halidi Hatun. Allah razı olsun sağ olsun Hatun. Ebin Aslan. Aleyküm selam. Hoş yapsan baştan gözlerine Allah razı olsun. Ali Kemal kardeş, aleykümselam, rahmetullah, berekatü buyurdu. Dir kalktım, bütün payımı verdim kardeşime. Ondan sonra dir attım beni. Subhanallah. İşte bazıları, valla eylik etme. İnsanlar eylik mandacılar. Diyarık biz eylik ederiz. Ama çi insan var ise hocamda, biri eylik'e, yani layık tozuna, biri layık daci olup ona veririm. Geldiyse de, bilmiyorum insanları, ben eylik ederim özüne. Allah'tan ben sohbeti açırım. Bakıramam kan şarımı versin. Tabi aynı vakitte de onu unutmayalım. İnsan var ne kadar eylik etti vezine Subhanallah durmaz gözünde. Nançürlük eder bacı kardeşlerimiz. Ve bu nançür insanı Allah Teala sevmez. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Allah Teala? Buyur وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ Birbirinize eylik edip sağız unutmayın, nançür olmayın. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Dir cehennemin çoğu böyle baktım. Zencinlerden, ümmetinden, zencinlerden arvadlardı. En çok arvad cehennemdeydi. Neden ya Resulallah? Yok kadın olduğuna. Ama Peygamber Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dir ne kadar eylik etsev nençülük eder. Adam sen ne desen benim için? 65 ildi sen çıbı adam günde başta birer çakut çaldı. Sen çıbı adam günde parmakla ellerin koyur pireğimiz ataşına. 65 ildi hiçbir eylikin demedi. Adam niyetu, adam niyetu. Burada günahçılıktı bacı kardeşlerimiz. Mehmet kardeş buyurdu. Şeyh Efendi hacı adım yazdım. Beyci oğlum evlenmeyipti. Diller bana olmaz desen hacı. İlle oğlu evlendirsem. Böyle şey yoktu bacı kardeşlerimiz. Bakın. Hac farz üzerime. Hac bir defa hayatta farz üzerime. İndi fırsat var. Adım yazdım. Adım yazdım. Adım çıkırı yolcu derim hacım. Ama geldiyse çinci defadı hacım. Çinci defadı yolcu diyar bu çinci defa etmek hacı sünnetti. Tatavvu'tu. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bacı kardeşlerimiz dört defa umre edipti. Bir defa hac edip. Ne yüzünden? Çünkü bir defa etmeseydi fazla etseydi insan olur. Her giderdi hacım. Her yıl 7 milyon Vererdi haca. Yok yok. Bir tek defa farz üzere. Tokluk da acım. Aslında da bir defa hacdan sonra o umre yerine de, o çinci hac yerine de bir tane evlendirse o evladı udan, evladına bir tane nasıl evlendirse o mensubu daha fazladı. Ama burada diğer yani herkes yerine fetva vermesin. Bu ablamız Mehmet adında benim adım abacıdı yani. Ablamız istedi etsin haca. Sonra bir şey olmayıptı. Yani bir gün kur'a ederler. 3 illikti bu Kur'a. Allah etmesin. 3 il malında hiçbirisi çıkmadıysa adı o paramı versin, oğlanı evlendirsin. Sonra bunlar naksı oğlan para lazımdı özüne. Yok her geldi oğlan. Yani senin çoğulu açısı evlensin isterim. Birinin affedersin. Parası var, öbürsünde var. Ama bir sır para verirsin hatta toy etsin. Toy naksı toydan, düğün bir Bak tutsun çıraydan 150 bin lira filan sen açığa getirsin. İçime olsun içinde kalk. Buna ben para vermem.
من سن اولان ترمرم پرامنن جت میم حاجة پران ورم سنم سن مام چی میتر زرنا چالسن او پرده بیر پارچه آلتون آلتون دب بیر پارچه یتاق تاخم دب بیراز قصشن البیساد بیت هیدا الله مند من سن پران ورم برم خصن چی نمالم چن میتر زرنا چالسن الله تعالی بیر قرآن کیم دم ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واجه خرشتار مس بیر خورد آردن سورا قلن بزنن قلن سولار آخر خصبتن

0: بالدي اهل الحلمات باجي قرشتار مس بير دهد ونص دردن حيات يورشل بروغرامي تشماني في ام راديوسنن قلبي من صاحبه خاتون بير عليكم السلام ورحمه الله بيزجل بير خاتون عليكم السلام ورحمه الله دير باجم دير اخداشم دير عفيداسس نرن من باجم جادي درلر حتى شي ايش من بوشانم ناد والله برشي انا بارامر طبي برده ديار دنيا وزاخرته ساتسس سحر جادو باجي قرشتارمس شفردم شفر اياغون زدان بارماق دشلر ايو يخان الله يوني خار يوسف الناس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دير برجدان altın almak yok hatun olmaz. Geçen bölüm Dönsel Tuşmanif Emir Radyo Siyasa Facebook'ta giden haftanın bölümünde bir 3-4 dakikalık bunu konuştuk. Yani bir merkez çıkıptı, bir yer çıkıptı, adı her neyse aleme kahırı 10 milyon verdi. Dirsen ayda bana 362 bin lira döndersen bu 10 milyonu vermiriz Alva. Sana bir çağı duverdi. Adı bütün bilgiler üzerine adına döcü. Manda paraça. Dir sana 3 ilde 3 ilin içinde her ay mene 362 bin verirsen. Saydım özün 36 ayda 362 binler çıkırsan için 13 milyon 62 binler. Yani senden 3 milyon 62 bin faiz alım. Hele nedir sana? Get filan altınçıdan altın kaldır o parada. O altınçı da kasap da altınçı da acı buradan çarşı biz diyerek. Kahırı fazlasını sana satır altın. O altında satan da cenaze herhalde. 3 milyon 62 bin burada zerel. Altınçı Allah bilince koyup savaş altın baha. O da bir zerel. Satan da o dözün cene zereldi. Faiz haram haram. Onun dözerine dirsene valla bu murabaha isteyen murabaha. Yok bacımız altın almak dedik borcdan olmaz, kıstan olmaz. Ablamız buyurur zekat altının her il çıkardırık bali hatun. Madem ki altın kalıp sende sen zencinsen. 20 miskal altın olan zencindir. 20 milyonu var. Onun için deriz çatını veresen her yıl. Hatta esici olursa 20'den az ise vermesen. Ama ne kadar 20'di veresen zekatı. Alo buyurun. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Rahmetullah berekatuhu. Hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk yaşık hayatım. Yaşık da bir sualım var. Şimdi bu altın üzerine çalışan da.
0: Bale.
1: Yaşık bu altın mavzuğu.
0: Bale.
1: Diyarın altıncı vardı şimdi. Biri mesela geldiğinle benden altın kaldırdın an.
0: Tamam.
1: Ben o altını döndürürüm paraya.
0: Yani ne cevap? Benim altıncıyım.
1: Mesela.
0: Ben altıncıyım. Bana.
1: Mesela diyarın mesela 4 milyonluk altınla kaldırdım özünden.
0: Tamam. Parasını verdi o?
1: Parasını vermedim.
0: Vermedi o. Bu bir faiz. Bana.
1: Bana ne diye? Mesela diye bu altın 4 milyonluktu. Sen bana daha para borçlusan. Altın borçlu dövsen.
0: Tamam. Yani sana altını anladım. Altını sana borçtan satırı para vermeden sen altını da koy sonra kalsın yanında. Dirsene sen bana para borçlusun. Bitti daha.
1: Altını verir sana.
0: Verir sana.
1: Altını verir sana. Dirsen bana daha altın borcu da öksen sen bana para borçlusan aydan ne getirirsen mesela bana para verirsen. Yarın yani neydi diller? Diller neydi özlerinde? Diller mesela mesela سعر قخمغ النقطة حرم المصن
0: بالا
1: ondan تعرفا
0: يو حق سيو بزدا حديث صريح ور بزدا پیغمبر افندمس حي على صلاة الشري بر حديثته صحيح بخاري ومسلم يلبته الذهب بالذهب يدا بيد البال altın ver paranı al elbeldi o da kadıda gel o da kadı verim seni al menden ama valla para sonraya kalsın kısıtan ölmene Aynı dolar almak o. Şimdi pazarımıza aynı dolar belediler. Ben seni 160'tan sayarım dolar üzeri o. Ayda bana bu kartı ver. Olmaz haramdı kardeş.
1: Haramdı
0: bana.
1: Çok sağ olasın.
0: Gözünden hayat. Baştan gözlerine razı olsun. Sağ olasın kardeş. Allah sıkılasın sana. Allah yere geçsin hepimizi bu haramdan. Bazı kardeşlerimiz maalesef bir zamanda yaşadık. Yani koy böyle diyeyim. Bir doktor yani doktordu. Mesela koy diyelim damak doktorudu, beyin doktorudu. Edebmem ben doktorum, illa okuyayım öz kimin. Ama o doktor mullu olup, bakkal mullu olup, altınçı mullu olup, fitarda hayısnada mullu olup. Olmaz mı hacı kardeşlerimiz? Herkes ver öz eline, herkes öz sahabe eline ver işi. Yani ben doktorum bu radyoda Allah razı olsun, neçeli program sunuram. Yönetmenin işi bildim ama olmaz oturayım yerinde. Yönetmen de bir program sunucu. Bana dikkat edin bacı kardeşlerimiz. Herkes öz yerine saygı göstersin. Kançarın da diyen uzmanlığın özmanlığını da yani saygı gösteren. Bunun işi budur bacı kardeşlerimiz. Bana dikkat edin. Maalesef altınçlarımız da maşallah mullu olublar. Kalkırlar çoğu fetöler yerlerinde. Valla bu halaldı, bu halaldı, bu halaldı. Halaldı acı kardeş. Valla haramdı. Valla denguz yetişimin haramdı bu. Faizden yani borçtan almak altını faizdi Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hatun aleykümselam rahmetullah buyurur. Oğlu selaçtan o adam üzerine arvadı vurur. Valla o kardeşle diyerek bir pisici affedersiz. Bu örneği veririm. Bir pisici sıksa bir kurnaya kırmışlar senin. Eşu da arvadu da hatta sebebi nedeni var ise vurmaya gerek yoktu. Konuşmak var. Ar-Rahman allama al-Kur'an halaka al-insan allamahu al-bayan konuşmak anlatmak kanşara ot konuş özden fayda etmiri apar özden basyanla kızuz bir iki üç yedir kalsın çocuğun burada öcüt nesihat verin özne iyi olmasa boş yiyin özün bitti ama khereşere zilletçe khereşere bokusça alamın kızın kul almayıpsan kulluk elhamdülillah bitti İslam dini kulluğun yerini çöçünü çastı. O yemin de çıktı kullası derler. O filan şey azat azat azat bir şey kalmadı bacı kardeşlerimiz. Onun için olmaz. Eşi arvadı uğrasan boş boş yer. Ahmet Yıldırım aleykümselam rahmetullah hoş geldin. Baştan gel Meryem Hatun aleykümselam rahmetullah. Yusuf Annası baştan gözlerine. Ömer Hüseyin numaramız kardeş 0770 131 64 61 Tuşman FM radyosu indirse o radyonu dinlesen bizlere. Gir Facebook'a da aynı Tuşman FM radyosu yazsa o çıkarsan o için. Numaradan telefonu ararsan bizlere numaramız 0770 161 64 61. Meryem Ayet Hatun aleykümselam rahmetullah buyurur. Şeyh Efendi, Kur'an-ı Kerim'i okuram ama bazı şeyleri anlamıram bazı sözlerini. Allah kabul eder mi? Bela hatun kabul eder. Biz hocaya 20 yıldan fazla, gene bazı ayetler var. Döndük bir daha Kur'an-ı Kerim'in tefsirine. Anlayalım bunu. Ve çok yer, ve indi de, benden bir ayet sorsa, bilirsem cevap veririm, bilmesem hemen dönem tefsire. Hiç ayıp da acaba acı karışlarımız. 6.326 ayetti. 226, 326 yani 6000'den kusur ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Cevabıları hapsin anlayasan yaddan çıkır bacı kardeşlerimiz. Onun için naksı ayet anlamsan hakkı var. Duras o dakikada sor. Veya hutta bazı kitaplar var internette, kitaplar var, tefsirler var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim tefsirleri Ebn-i Kethir'de başkası. Veya hutta programı telefonu aç. Selefinden ayet anlamıram. Biz de bakarak tefsirine ağaçlar olsun siz için Allah'ın izniyle. Nur al-Kamer Hatun, aleyküm selam, rahmetullah, berekat, baştan gözlerine. El-Verdel Beyda, Hatun bu nene ve bacı cadiyedir kız için ruh-i şer'i açsın evde. Bir de nene bacının elinden bir şey almasın. Bir de telefonla koysun aralarda. Yani emin ise nenem celliğimize cadı atır veya da cadiyedir bana, valla ciritmem yuvasın. Kusura bakma, Allah sana nene. Telefonlaşırım sana, hastayım, telefon cevabı verebilmem. Zaten hastayım. Veyahut da diyelim özne, şuallarımı okuru, yani bir doğru bir özür diyelim özne, mahana diyelim özne. Hatta koymayayım cahsın. Çünkü bu cadıçar, şerdöc illa ki senden nenavın adını sorsun. Yok, bazı şere attığı bu bardak su var. Bu bardak suyu, bundan cadı da rüzgar var. Bana mekayet ol bacı karıştırmış. Nefahat Kur'an'ya kardeş buyurur. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem salavat vermek azandan sonra sesten, eşkere cahır sesten, caiz yoksa yok. Bak kardeşim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyurdu, bildirir bizlere. Azan okuyanda, azan müezzin, azan okuyanda öz kimin selavın. Ondan sonra salavat verin bana. Ondan sonra dua el vesile. Allahümme rabbe hadi davati tamme. Bu duanı okuruk. Biz salavat bacı karıştığımız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmedi nece olsun. Sesten olsun yok sessiz olsun. Bildirmedi. Onun için bildirmediği zaman iki taraf da tamamdı. Sesten okuyan dir peygamber demedi sessiz. Sessiz salavat veren demir peygamber. Dir peygamber demedi sesten verin.

0: Bayda getdik.
1: Bəli.
0: Orada tətbiq edərdik.
1: Bəli.
0: Girdik bilgisayar odasına.
1: Bəli.
0: Hocam bilgisayar odası. Ayağı soyasan.
1: Bəli.
0: Bir bayaz kala girəsən. Ses yoktu. Bəli. Ses olmağı ilə bilgisayar duracaktı.
1: Tamam.
0: İndiki bu bilgisayarlar kimin dağıydı? Onu bir hatırsın. Cenabı da okuyorsan bunları.
1: Bəli, bəli.
0: Her bir dolma kazanıca bir sizi var idi. Bu malumat şey derdi. Ki indi onun, indi bir kurs sizi onun 50 denasını alı.
1: Bəli, bəli.
0: Onlardaydı. Girirdik şey derdik. Ses etmez, ses çıkartma bu şekil bayanatlardan. Sonuçları bir programacın aylar sürerdim onun yazmağıyla. Punching machine,
1: tamam,
0: şeylerler özüm bu vermemez tabi olurdu. Yani bir zor bir şeydi. Onun için elim ehsa öge yetmirdi. Diyeyim sana o vaxtlar çoxu yedeviydi. Elden yapılırdı bu şeyler, hesabatlar. Ondan sonra bunlar birinden sonra girdi bütün alanlara. Alarsa ilk alan şey oldu. Askeri şeylerinde Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da düşmanın gerek bilesen karşının sayısını.
1: Bəli.
0: Hatta ona göre ben gücüm olsun.
1: Bəli.
0: Her şeye hazırlıyım.
1: Bəli.
0: Girdi ölümül askeriye o vakit diğer bir özlem oldu. Ehsadan çıkar.
1: Bəli.
0: Buhutul ameliyat. Operation research.
1: Bəli. Operation research. Bəli.
0: O vakitler girdi bu ölüm. Ondan sonra bilesen bir hatta tecessüs meselesinde yani ben hatırlarım bir gün bir tanesi yazmıştı. Mısır harbinde İsrail'den bir tane seçtiler ekmek un veri Mısır Sina'da olan ordusuna Mısır'ın.
1: Ben.
0: İsrailler ona para verdiler. Biz istediler biz sizin demediler anca asker var. İstemiyorlar bunu. Çünkü onu şekildeler. Bence onu satasan. Bence onu alsan ekmek yapasan. Yedim bunca ton. Bir askerden sordular esirden. Günde ne çıksan bunu verilesene. Günde iki ekmek verilemene. Üç ekmek verilemene. Ona göre hesap ettiler. İşte bildiler, ulaştılar. O sayımdan Sina katağından bizim bunca 12 bin, 13 bin asker var. Bu askerler sınıflara göre bunca metfaiyeli filandı. Ona göre karşılığını aldılar.
1: Ben.
0: Burada yani gözükür ehemmiyeti nancaydı İhsa ilminin o konuda.
1: Belki.
0: İhsa Irak'ta ilk cihaz merkezi kurulun yok idi. Bir daireydi. Dairetil İhsa. Bağlıydı uzaret ticaraya. 50'lerde 40'larda o vakitler. İlk cihaz merkezi kuruldu, ayrıldı özünden 1972'de yani
1: Bel.
0: Son dönemlerden yani belemize diye bir yengi bir daire oldu.
1: Bel.
0: 72'de kuruldu cihaz merkezi. Sonra Planlama Bakanlığı çıktı.
1: Bel.
0: İşte bu elimler tatavvur etti. Bunun da ihsa da o vakitler onu görse bizde bir kitap var çıkar her il. El Mecmu'al İhsaiye Seneviye. Yani bütün devletin istatistikleri her konuda ağlının ne var bu konuda ziraat olsun, iktisat olsun, neft belgeler olsun, nüfus malı olsun, her şeyler bunlar çıkar ilde bir illik. Bu geçen il ne var her ulaştı sayılar, onlar geçer. Onda baksaydı 150 safhaydı, bir kitabıydı, basit bir şeydi. İmkaniyet onda kazanmak, ulaşmak bu malumata çok zahmetiydi.
1: Bel.
0: Ondan sonra tavret indi. Onun yanında da ilde yüzlerce kitaplar çıkarı. Mecmu'al İhsaiye de 5-600 safhadı. Hatta ihsaiyetler girdi teknoloji malumata. Ölümül fada'a. Felak.
1: Doğru.
0: Her ne diyerse indi bir günde hiç çekilmeden ihsada var.
1: Ben.
0: Bazı maalesef milletimizde ameten Irak genelinde konuşulan yani Türkmen sahasının diyemiren yanında hapsinde bir sükülük var bu bilgide. Çoğu diyende ihsa biz giderdik diyerdim bana sen haradasın diyerdim ben ihsa budur ya. İhsa da mamurum. Diyerdi yani saha yani bu şekilde tabi bunu diyen bana bir muazzaft mamurdu bu diyerim ona. Diyer yani ihsa saha. Biz indi yavaş yavaş tatavvur ettim.

0: Talebeler ihsak bölümüne gider, diyerdi ne olacak amman. Biz özümüz kulyede okurduk. Diyerdi hocam ben okudum. Bu riyaziyat, ihsada taban bilmünasibun diyeyim. Bir bölümdü riyaziyat ilmine. Riyaziyatın önemli bir parçası. Bir parçasıdır. Bel. En önemli parçası da ihsadı. Diyerdi biz riyaziyatı okuruk. Yarın ben ne olalım? Öğretmen olalım diyerdi. Olabilir öğretmen olasan.
1: Bel.
0: Mesela öğretmen olmasan
1: bel.
0: Devlette ihsa var. Her dairede de bir ihsa var.
1: Bel.
0: Ama işleyenler Irak'ta işte indi yavaş yavaş öge gelirin. Hamdolsun. Biz temenni ederiz her şey ilmi olsun. Bugün de siz hoca, camiada hocasız. Hoca olduğunuz halde ihtiyacınız var. Bilasız. Sen o talebelerin müstevasının cadı, derecelerinin cadı, mukarrenin cadı o bir üniversitelerden acaba sen öglesen, senden ismet necah fazlardı, onda fazlardı. Ondan sen girdi talebeler aldı o talebeler tekarruc edir bunca fizik bölümünden bunca matematikten bunca edebiyat bölümünden. Acaba bizim toplumun, devletin ihtiyacı var bu adede? Bu burada ihsa başları. Ben özellikle davayırlardan isterim işinin bilin, ihtiyacın bilin. Ona göre bir planlama çıkıyor. En sonunda bu adetler gider tahlil olundan sonra gelir planlama bakanlığında. Her kişinin ihtiyacı verir. Aynı bir baba kimindi? Taktik bakanlığı, planlama bakanlığı. Bütün toplu bilgiden, sayıdan, bütün olan devlette olan ihtiyacatı ve aynı vakitte ne çıkardır, çıkarlarımız ne edecek, ne eder de liseler de hatta onlara tevzi olsun ilmi bir şekilde.
1: Üstad bizim tabi ihsa, yani sen diye de çok insanlar var mesela ihsa diyen de diğerler sayımdı belki. Bes ihsa sayım demek. Asıl da ihsa ve sayım dahi. İhsanın içinde bir sayım var. Bir de ayrı bir şeyler de var. Şimdi Cenab-ı olabilir açı olasınız. Biz bundan önce gelende biz istirik tatbikatın bilağın. Yani mesela bir memlekette o bir ülkede yani ihsa olmayan da o bizim bir dairelerde ihsa dairesi olmayan da bizim neler esgülük çıkar bizde yani. O bizim muassasetlerimizde. Buyurun.
0: Güzel bir soruydu. Bunda açıklaması tabii çok bir vakit ister ama biz bunu edebilir bir özetli yavuzunu. İhsa ilmi her yerde önemlidir. Her şeyde, her dairede gerek olsun.
1: Ben.
0: Ama burada bazı sayım değil, bazı şey değil. Çünkü burada neden gelen? İlk Irak'ta bunu hatırıma geldi. Yani demek ister gerek diyeyim. 8 nüfus sayımı olup
1: sayım.
0: Te'dad diyorlar, o istatistikler şeyler diyorlar.
1: Yani te'dad bir ihsanın bir parçası.
0: Bu olanda o vakit bu istatistikler dairesi yokuydu.
1: Ben.
0: Bir küçük bir şubeydi, bir iki odaydı Ticaret Bakanlığı'nda. Ondan sonra ayrıldı, nüfusa bağlandı, nüfus dairesine dahiliyeye. Nüfusa bağlananda adın nüfus koydular, te'dadın nüfus ettiler özünü. Çünkü nüfus dairesidir özünü. O da gaye neydi? Gaye biz bilmekti. Bizim nüfusumuz bu kadardı, bunca adı sual. Sorurdu bir eve girersen, neçe erkek var, neçe kadın var, neçe uşak var, yaşlarının cadı. Hatta biz olaşağın haram-ı sükkaniye, bir haram-ı
1: sükkaniye,
0: şey kimi, üçlü bir şey kimi, müserret kimindi. Onda gösteri terkibesini toplumun. Acaba genci çoktu,
1: kadın çoktu, erkek çoktu, çocuk çoktu.
0: Bunlar bizde indi ihsada bir şey istemer gibi askeri devletleri mukarrene dendik bakalım sorakım rakamlanacağı. Ve sadece o resmin ad haram-ı sükkani Irak'ın, av Mısır'ın, av Türkiye'nin, her devletin ona bakmadan desen o bunu bu devletin sıhhat şey bakma tamam diyor. Neden bildim o yüzden? Tamam. Çünkü onun kaidesi enliği uşaklar çocuk çoktu. Ömür azdı.
1: Ömür azdı.
0: Üskek'deki manası burada sıhhatleri bu devlette Uluslararası da ulaşmayıptı.
1: Evet.
0: Bakın da Avrupa ülkelerine kaide her vakit ki mütelafın kaidası azdı.
1: Azdı.
0: Nişim ilim mutatavurdu, sıhhat mutatavurdu.
1: Evet.
0: Onun için bizde ihsada bir şey var. Hatta bu anket ilmine gelince istatlaatta bizden isterler. Ve onu gelirinde anketlere. Bir yere ulaşırız. Diyelim bizim için fotoğrafı, resmin gönderin. Yani beyanat şeklinde sural beyanı yani. Bir kitabı 10 resimle tavdih edesen Irak'ın iktisadi nadi. Irak'ın yaşam hayatı nadi. Irak'ta sıhhat nadi. Bunlar hepsi olabilir.
1: Bu istatistik kerf diyorlar özüne.
0: Bu kerf, kerf olanda o müsellet olanda o derece olanda. Bes resimle bakmak o da orada anlasam bu devlette var. Ama ben okuruzam özünü bu rakamları ben tahlil edebilmem. O tahlilin sonucu o resimler çıkardım. Öyle işte bilsen.
1: Yani harami var mesela, yumru var. Her nisbe çıkardılar. O da oğlu. Bazı kere çıkardılar.
0: Tahlilin sonucu.
1: İstatistikin analizi tamam. Yazdan sonra o resmi yaparsan.
0: O resimler yem ve la mustatilat şeklinde geldi.
1: Instagram edesen.
0: Instagram.
1: Au paydesen.
0: Bu dirasetten dirasat fark eder.
1: Bel.
0: Ama bazı dirasatlar var. Yani çok dakikti. Yani biz edebilmeyi olacak. Hapsın sayak.
1: Tamam.
0: Şimdi biz diyoruz sayım dedik. Sayım ayrıdır. Nüfustan çıktı nüfus bel. Sayım olurdu.
1: Bel.
0: Ondan sonra hayvanatta.
1: Bel.
0: İşte
1: her, hayvani diyelim.
0: Yani mesela bu ihsan nüfusu Irak'ta her 10 ilde olun. Bazı devletlerde 5 ilde bir ederdiler. Bu devletin imkaniyeti çünkü üstelik bir imkaniyet ister. Hem fenni hem mali bir bütçe ister. Bunları yapmak. Onun için 10 ilde biri olurdu Irak'ta. Bazı devletlerde mutatavurdu. 5 ilde bir. Şimdi bazı devletler ulaştı. Kalmadı ihtiyacatı nüfus sayını yapsın 10 ilde bir. Tehdat şimdi bizim bu bizim gelen bu ilde 10. ayda nüfus sayımız var.
1: Bel, bel.
0: 24 senesin Irak'ta diğerler özüne tehdat el amel sükkan ve mesakin ve seken. Bak 3 kelimeden alındı özüne. Sükkan, Arapçası.
1: Sükkan,
0: yani milletler.
1: Milletler.
0: Sükkan ve mesakin evlerler, yani evler, evlerin bir ağasını yetişkili yerde oturur. Sükkan ve mesakin bunlar hapsi adadını, biasını, yaşamağını, sıhhatini, hapsini gösterir.
1: Bel.
0: Bunlar yenge Avrupa devletlerinde bir kısmında ihtiyaçları kalmadı buna. Çünkü bu beyanat günde yığınlı bir şekil oldu.
1: Elektronik yığınlar özünü.
0: Millet hapsi internete bağlıdı.
1: Neyi
0: sen
1: var,
0: çabalağı,
1: neyi yok.
0: Çabalamağı, zeribe, vermek, alıp, satmak hapsi internettendi.
1: Bel.
0: Hacet yoktu. Devlet gelsin sorsun senden. Bir gün sen uşaklar 13 yaşındaydı. Bu kaydet beyanat kişi biz diyelim.
1: Database.
0: Her devlette var. Giden de resen diyelim filanın adı. Rakam. Şimdi bizde indiye kadar kimliklerimizde. Kidiyle putakal vataniye. Tamam, bu da ihsan
1: yapmaktır. Kod ID diyorlar. Kod ID.
0: Kod. Bir kod o rakamı basmağıyla çıkırsa hani bu evde arvadı, uşak, ev,
1: böyle. Her insanın bir ID'si var.
0: Evine, bütün hastalığına kadar.
1: Hapsi bilgileri içinde.
0: Hapsi bilgileri tamam. İçinde. Bu da işte Irak'la yani o yolun yarısındaydı. Temenni eder bir gün ulaştı. O bir de der ki bizim Türkiye'de görürüm. Giden de bir hastaneye özlerinde burada kideyler özlerinde ihsal hayati ev ihsal sahi.
1: Sahi ya.
0: Orada sicilletleri
1: bel.
0: Yoktu. Burada ben gidendim Kerkük hastanasına, her nakz hastane Irak'ta.
1: Bel.
0: Bir sicildi, geldi adı uyaz, yazdı adı filanı bilmiyorum ne, neçe yaşındasın, doktor yazdı hapsına. Derman verildi, derman da geçmedi oraya.
1: Bel.
0: Ama Türkiye gibi bir yerde doktora gidiyorum. Gitmişsem ondan önce Türkiye'de resmen bas, diri kimliği ver. Kimlikim veriyor.
1: Sen bilgiler
0: veriyorsun. Ben çıkıp diyorum
1: sen filan.
0: Doğum gün şey bu da tarihte de. Bunca yaşındasın.
1: Her şey var.
0: Filan hastalık var sende. Bu ihsadı.
1: Bela.
0: Bu ihsadı tatavvur edip bu şekil. Bela. Hapsi beyanatı devlette var. Devlette doğal halde da sen ihtiyacı kalmaz sayma. Ki o sayım edir onu
1: ile bir. Yani biz konuşuyoruz şimdi. Milletler konuşuyor. E-devlet. Yani electronic government. Yani aslında e-devlet olsa yani bizim aslan istatistikimiz için daha da.
0: Zaten her onu şey, Türkiye'de diyorlar şey, e-devlet.
1: Bezzavut. Bezzavut. Tamam.
0: Bizde bu yoktu.
1: Bence.
0: Onun için şimdi her şey maalesef eksikti. Bir eksiklik var bu konularda. Yani biz bir gün de bilmiyoruz. Bizim ihtiyacımız hatta hüdütten giren mal nancadı.
1: Çıkan giren.
0: Çıkan nancadı. Kaçak giren nancadı. Biz gelen 10 ilde benim nancaya bu kadar ihtiyacım var. Ondan sonra bizim bir mevzu var. Gelen illerde biz nüfusumuz har ulaşır. Nüfus bu kadar ulaştıysa ben nanca ihtiyacım var eğitime, nanca ihtiyacım var sıhhata, nanca ihtiyacım var tasdir, istirahat. Yani bunlar hepsi bu planlamalar hepsi esası herden geldi. Ehsan, tavukal. Bir mevzu var şeyde ihtimalat.
1: Probability.
0: Bir günde alem değil 200 yıl sonra filan devlet har ulaş. Şimdi biz de beyana çıkaracağız merkezde Bağdat'ta. Öyle gün okudum. 2100 ilinde Irak'ın nüfusu oğlu 110 milyon. Şimdi buna bazını diyen de bir mullasını bir yerde okudum. Suudi'de bir mulla diyor bu ihtimalat Allah'ın işine karışmaktı. Bu yani tahrim etti özünü. Sonra ikna ettiler özünü. Yani Suudi'de de kibar alimler var, ihsailer var, üniversiteler var. Yani o da bir küçük devlet der ya. Ama onun kim bir tane İmam-ı Harameyn'di de dedi bu ne zorlu diye sen 20 yıl sonra böyle olacak. Bu Allah'ın işin adı.
1: Doğru.
0: Bu elimdi. Biz gerek taktit edelim 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 30 yıl sonra nüfusumuz bunca ona göre bizim muvaffakiyetimiz ne var?
1: Doğru.
0: Yemek, içmek, talim, her şey. Bugün her şey rakamdı.
1: Çok dirasetler var, muassesetler var. Üstadı diyeyim, diğerler bizim future studies. Yani sen ben gelecek 10 yılda mesela bir memleket alır, bir ülkeni alır mesela. Gelecek yıl eğitim ne olur içinde, gelecek yıl sayım ne olur içinde, gelecek yıl filan. Her şeyleri diraset edilir. Tabii bu şimdi bazı insanlar var, bu konuda çok uzman olurlar. Aslında da sen diye de okuyun çok şeyler istatistike bağlanırlar. Hepsi bu bayanetleri de alırlar. Bunu analiz edirler. Ve nisbe ne kadar da kahırı, her il ne kadar da olur, ne filan olur. Ona göre bir şeyler çıkardılar, bir dirası edirler. Yani çok çok kimseler var, bir şeyler yapırlar yani aslında. Doğru. Çok sağ ol.
0: Sen baksana şimdi özü Ehsan'ın tarifine. Ben. Diye جمع وتبويب البيانات عن جميع قطاعات الدولة.
1: بلى.
0: يعني سيكون كينج مرحلاسة وتحليل البيانات.
1: بلى.
0: تحليل وتأشير مؤشراته واستخراج المؤشرات.
1: بلى.
0: لإعطائها لصاحبي القرار.
1: بلى.
0: أو السلطة لاتخاذ القرار. بس جناها رواق أولاشة.
1: بلى.
0: يعني هاردن باشلري. جمع وتبويب البيانات جمع هذا احسيت معك قافي قافي
1: كل شنو يعني اي زمان bilgiler sen toplasan sen çünkü sende bilgi olmasa ilk evvel hiçbir zaman tahmin edemezsen rakamı toplasan
0: öyle sonra tabu edesen yani bu bayanatın konular var her şeyin hanasına girer Hanaya girenden sonra bunlar hanaların birbiriyle alakası.
1: Aha, onda diyorsan yani, processing yani bir ameliyatlar yapasan
0: yani önünde. Bir gün bir mesele getiririm savcı.
1: Bela.
0: Bir gün bir şeyimiz var idi, anketimiz var idi.
1: Bela.
0: İstitla'ın rayı, fakirlik üstüne. Irak'ta fakirlik üstüne ama ondan bir 10 yıl önceydi. Fakirlik hardadı. Harda daha ki kerem onu devlet bilsin.
1: Bela.
0: Bir il bilsin. Irak'ın fakirlik harda da nece takdim eder? Niye dağın o hafızacı, o ilçi, o şeyçi? Yaptı özünü. Yapanda işin yarısında o ki büyük şirketler hariçten bizimle işlerle ortak işte bu işlerler. Dediler istirahat onu katarsınız da kadın ölümü.
1: Hı hı.
0: Fakirliğin bir alakası var. Kadınlar ölür köylerde, bazı devletlerde bir muaşiret var.
1: Hı.
0: Her 10 binde, 5 bin tane de, 5 bin tane de bir tane, iki tane ölü. O da nece ölmekti? Yani uşak oğlu, uşak olanda nefes alı, uşak diridi. Bir fetre var diyorlar, sıhhiyen değiştirirsen, fetretin nefes. Fetretin nefeste arvad ölürse, bu yani ölümü sebebi, nedeni ulâdettendi. El vefat min cera el ulâde. Hilal fetretin nefes. Bu burada öldü. Bunun adadını istiyor. Bu hükmün adamı talimiye. Çünkü onlarda bir şey var Avrupa'da. Umum Muttahide'de. Büyük muhasseselerdeki Irak'a yardım edirler. Bütün devletlere yardım edirler. Geri gözlerinde rakam olsun. Sen hakikaten bir şey yoktu. Ya sen biz fakirik, biz ölüm var. Diğer göster bana. Son ihsayı yani ver bana. Bunu edendiler ulaştı. Biz bir küçük bir sample, bilsen bu işlerde ben, sample da namı, aynaydı tabii, namı. İşlerde bozuldu. Yani Kerkük kimi yerde o vakit 2000'den azıydı benim aynam, 2000 ev. Bu sual idaf edenlere dedik durun. 2000 muaşirete çıkmaz. 5000 tane de bir tane çıkarsa.
1: Bela.
0: Bu 2000 evde çıkmarsa manası benim halen sıhhiye bizde çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Bu da yanlıştı şeye göre, elime göre.
1: Tamam.
0: Dediler tamam.
1: Yine sen sahibi fazlaydı.
0: Sahibi elimde de fazlaydı. Bak her muaşirin bir evvelden bir evveliyatı var.
1: Bela.
0: Diyende o şeker hastalığı diyelim nisbası Irak'ta yüzde muncağıdı. Ölüm muncağıdı. Ömür muncağıdı. Mektepte faşirlik muncağıdı. Bu muaşirat katılmak üzere adet kalktı 2000 üsreden, 2000 evden 12.000 liraya kadar. 12.000 üsre aldık bu sual sebebine. Biz öyle mi?
1: Şey,
0: ettir olsun. Onu bitirdik mühim hardadı. Gittik Bağdat'ta tahlile. Kerkük'te 2 dönem çıktı. 10.000 üsrede
1: 10.000 liraya 2 tek çıktı.
0: 2 hale çıktı ölüptü Kerkük'te böyle. Çünkü 10 gün sonra 15 gün sonra ölürse o ayrı haleti. Yani ölüm sayılı. 2 tane çıktı. İmarada nüfusu Kerkük'ten azdı. Dört tane çıktı. Yani alanda sen, özünü aynaya göre.
1: Alanda özünü ben.
0: Nisvan'da hoca müdür amıydı. Ben de dedi ne oldu bu? Kerkük'te bir yanlışlık var ya imarada bir yanlışlık var. Bir, o birisi dedi ya tamam imaranki tamam da olabilir Kerkük'te yanlışlık var. Ne oldu? Azdı Kerkük. Yazmıyorlar bu enahtı. Bunda döndüm bizim bir tane Allah Hazretsin özüne büyük hocalardan geldi statikta Ahsa'dan. Doktor Mehdi Allak.
1: Ben Mehdi Allak.
0: Ki oldu Emin Sir Meclisi üzerine oldu son dönemde. Emekli çıktı. O da oturup da o reis cihazı merkeziydi. Dedi Üstad Adnan cevap ver. Dedim cevap ver. Dedim alanda o Kerkük'te sıhhatten ilgili olan şeyler neydi? İlimdi. Yani imkaniyet maddiyatı. Yani bir tane bir müteallim olsa, bir kadın okup yazarlıysa, okuyupsa sıhhatine ihtimamı ayrı olur. İmkaniyeti iyiyse maddiyen sıhhatine doktora gider. Bir etsekani iyiyse köylerinde yol var ise hastaneye tez ulaşır. Dedim bizde 7 muaşir var. Muaşirat esasiye sahili yaşam muaşiratı. Yedi muaşiratın hapsında Kerkük'ün dönün ikinci muhafaza geldi Irak üstüne. Talimde. Sıhhatta. İmarada en son muhafazadan geldi. Dedim, onun için bizde ölüm zaten biz edebildik. Kerkük'ü sayakın Avrupa ülkelerinden bir tane. Çünkü aynı bu adet ki bizde çıkarır. Avrupa devletlerinde de aynı bizim kimi Kerkük'ü çıkarır.
1: Doğru.
0: Hakikaten Kerkük'te olan kültür, Kerkük'te olan şey,
1: eğitim,
0: eğitim mektep okumak, bitirmek, imkaniyet maddiye
1: daha
0: bu tesir etti. Döndü Doktor Medir Allak dedi hani iktinaat, kanaat getirdim Ustad Adnan'ın konuştuğu şeye.
1: Tamam.
0: Bu tamamdı.
1: Doğru.
0: İmaranki de tamamdı çünkü müstevası bu da imaranı. Yani o şeyin bir yanlış çıkarttı o müdür amı. o da bir büyük proftu yani. Ben. Doktor Mehdi Allah ayinat mevzuunda sampling'de bütün Duvel Arabiye'de iki tane var. Bir tane Suriye'deydi, bir de özüdü. Bütün Umumi Muttahide'nin ne iştahlar, istatiklerde, şeylerde, anketlerde ayinasını bu iki tanenin birisi gider o ifade olur orada işler özü. Yani bir böyle Mustafa Hamdolsun hocalarımız var. Irak'ta, Asya'da, Bagdat'ta, bütün camialarda, Kerk camiasında da bilirim var iyi hocalar. İlim tatavvur etti.
1: Üstad, yani Cenab-ı konuştu sağlıkta, istatistik, sağlıkta mesela. Bizler çok mesela hocalarımız var mesela, doktorlar mesela. Bir tez yazanda, mesela bak Hasan bir cüzü ötü, bir tezinden istatistik meselesi. Yani gelidir mesela p-value çıkardır. Sen de istatistik hapsi yerlere girer asıl da.
0: Tabii.
1: Yani bes yok bes sağlığa. Hatta okumak konularında, tezlerde de istatistik girer. Gerek insanların bilgisi olsun. Yani hapsi kulyelerde, yani ben zannedersem, yani hatta biz de vaktinde ikinci sınıfta okuduk. Hapsi kulyelerde bir istatistik, yani dersi insanlar bir dersi olsun yani.
0: Gerek olsun.
1: Bazı bölümlerde yoktu, la yazal yani indiye kadar. Fabiz temennimiz yani her kimse istatistik bilsin. O istatistikte neler var, ne faydalar var insanlara, o toplumlara. Bunları güzel bir şekilde kullansınlar. Üstadım sen konuştuğu istatistik, istatistikin o bir tarafları ne var? Mesela bizde bir mühim konu var mesela istibyan. Av diyorlar Arapça, av diyorlar anket üzerine. Anketler nerede? Anket her zaman kullanılır. Ve üslubları nerede, tatbikatları ne şekilde olur, buyurun.
0: Buna girmeden önce bir şey var, gerek onu bilelim. Bizde bir toplum var, ki İngilizce population diyorlar o zaman. Bir şey de var, aynı sampling diyorlar o zaman. Bazı şeyler ihsaiyatı edende sen bir sonucu ulaşırsan, İdebilirsen özünü an bir şekilde alasan, bütün toplumu alasan. Mesela bir gün Kerkük toplumu 1 milyon 750 civarında, 750 bin civarında nüfusu var. Ben hapsine ulaşmanın imkanı yoktu. Hapsinin rayını almanın imkanı yoktu. Kısa bir fetrede. Ben de istenem. Mesela bir haftada istirler benden Kerküklerin rayı neydi filan konuda. Bir konu her neyse. Eğer siyasi seçimdi, eğer
1: yani bir araştırma bir, yapsa mesela.
0: Bir araştırma bir Bel. Konuda bana dediler Kerkük'ün rayını istirik. Ya Türkmenlerin rayını istirik. Bu konuda.
1: Bel.
0: Acaba ben edebilirim hapsi kaplar çalam o kısa bir fetrede?
1: Yok tabii.
0: Bir haftada, 10 günde
1: yo.
0: Ulaşabilmem.
1: Hı-hı.
0: Bunda çıktı elim am, tedadil am av ihsail am. Yani etsin hapsine, gizra'a ola, sınav'a ola, sahi ola, her konularda olursa o da bir ayinat. Bu ayinatta bazı imkanı yoktu. Sen edesen özünü, ya maddi yani filan dedik, girdi o ayinata. Ya da o anket bir ayinayden işlemaktı.
1: Bir yoldu, bir sen yetişesen.
0: Yani gerek ayina alırsan.
1: O bilgileri yığıştırırsan.
0: Bu bilgiler kimden alırsan. İmma bunun da yolu
1: sen
0: var.
1: Senin hedef, istedik o hedef kimlerdi? Onlara tevcih edesen.
0: Tabii yani sen o kimin ilgisi var o konuyla ben onların yanına giderim. Gel seçimde bir misal getireyim. Seçim üstte bir anket yaparız. Seçimde kimin hakkı var seçime katılsın?
1: 18 yaşından fazla.
0: Bunların içinde seçime 18 yaşından gerek benden bir o toplumun hapsinin hacmi görsün ben de. Hacmi görsün. Yani birim bu toplum 18 yaşından yukarıya Kerkük'te 1 milyon 200'dü diye. 1 milyon 100'dü. 1 milyon 100 nüfus gidecek içinde bütün kesimlerden yani olan Arap, Kürt'ü filanı hapsinde var içinde. Bu Allah'ın ondan gelin bundan dediğin kimin? Biraz konuştum sadece dedim. Sıhhi konumunda fakirlik idi. Ben aldım %10 aldım özünü. Ama girdenden özüne ayrı bir ölüm meselesine, o ölüm az çıkar. Yine ihtimalat mı ozana girende probabilitede? Probabilite ne? İhtimaliyeti zuhur hadef, yani bir olayın çıkmağı bir toplum içinde ihtimalinin zaten %1'di, %2'di, %10'du. Bu şey çıkar. Ben gerek bilim bu hacimde nanca ben ihtimalat nanca veririm. Nan nüfustan nanca alım. İyi peki ben Kerkük'te mesela dediler bir denası bir parti bir ciha bilmiyorum Türkmeniydi Arap Kürt bir anket yapıp dedi 100 tane 100 forum Dağdağın köprü başında sorarım ki sen seçime gitsen yoksa gitmesen hatta bilagın anca alım seçime katılacaktı. Bana sordular dediler olur mu acaba böyle şey dedi.
1: 100 deneden.
0: 100 tane nisbası nanca edilir.
1: 1750'ye kadar.
0: Yani bunca nüfusta 100 tane nanca edilir. 100'ü de dediyse yok. Ben diyelim ki Kerkük seçime gitmiyorum. Gerek o ayına temsil etsin topluma.
1: Ben.
0: Diğer evvelen gerekti ayinanın da temsil etmeyi. Ayna gayr münhaze, inhiyaz etmesin, taraf olmasın. Yani ben olmaz, geldim istirem bir muaşer çıkardım, seçim üstüne A Parti tapanı diye tezedadı. Ben geldim tezedadı, diyelim ayna git tezeden sonra seçime katılırız, hapse diyeli evet gelirik. Ben de sonucuna çıkar, %100 seçime katılacaktı. Başka bölgelere gitmeli. Ben oradan aldım. Gerek toplumu temsil etti. Biz tezen temsil etti. Bu ayna. Gerek her an temsil etsin.
1: Millet hapsin.
0: Ayna tevzi el-aşvai diyorlar özüne. Normal distribution.
1: Bale.
0: Gerek tevzi olsun. Bütün bölgelere her yerin hacmine göre aynası olsun. Burada aynatın anvağı var. Ayna basiteye gidenden sonra ayna aşvaiye de olsa aynı ankudiye var, aynı tabakiye var.
1: Evet.
0: İmma Kerkük tabaka tabakadı. Allah'ın tabakanı adı. Mesela Kerkük içi bir tabakadı, havuca bir tabakadı. O nahiler her bir tabakadı. Onlar kadaydan Kerkük. Evet. Ya Allah'ın özünü iki tabaka köyden, memleket içi. Evet. Köyde fikir ayrıdır, memlekette evet. ayrıdır. Olabilir evet. köylüler çok seçime giderler. Evet. Bilfi'alda. Evet. Böyle gözüktü son seçimlerimin dirasat edenden. Katılım nisbası Kore'de daha fazlaydı memleket içinden.
1: Tamam.
0: Çünkü o ayrı düşünce var özünde, bunda ayrı düşünce var özünde.
1: Bu seçime ait bir mesela anket eden de o. Aynen. Mesela doktorlarda yapan da bir askere doktorlar.
0: Doktorda da aynı
1: bakasın halde. Bakasın köylerde, bakasın bir hastalık edilir. O
0: seyide gider.
1: Bakasın, ha, köyde bakasın ha,
0: daha çok. Gel yanımıza seyitler yani. Ha,
1: memleketten daha fazla.
0: Yani mesela, doktora gitmez. Yapar mı onu seyide doğru. bir dua yazsın ben, üstün. Ben. Orada... Dese hasta olursan, zaten bu sorular bizim anketlerde var idi. Evet. Diyelim sen hasta olduysa evde bir dene. Yani, birinci şey fikri ona geldi. Bak sualın ben, sigasına.
1: Ben.
0: Diyelim özüne birinci şey ne geldi adıva? Evde bir hasta oldu. Diğeri hasta olmadıydı. Valla düşündüm. İşte burada teke var. Apar özüne, dua yazar özüne. İlacı verir özüne.
1: Ama burada bir müzemmet var aparım özüne.
0: Bir müzemmet var yakına. Ve hastaneye gitmek hacet yoktu. Ne bildiğim yoktu. Bu da neden geldi? İnsanın kültürlü olmağından gelir. İnsanın sıhhatidir, alaka olan kültürdür. Aynı vakitte imkaniyet maddiyatı. Aynı vakitte o sıhhi cihanın olmağı, tevfir etmeği. Alırsan bazı köylerimizde merkez sıhhi yoktu. Hara gitsin. Eğer olsa gider. Yan bir merkez sahibi, bir hastahane, bir nahiyede hastahane yoktu. Ya gelir gelir her gün hastahaneleri, diyağını ya Basra'nın hastahaneleri, hacimleri millete göre daha iyi. Biz biliriz her nisbe adadın, nüfustan gerek bir doktor olsun.
1: Evet.
0: Bazı devletlerde ulaşıp da bin neferin alel akar bir doktor olsun.
1: Evet.
0: Bazı yerde 10.000 neferin yoktu doktor.
1: Evet.
0: Gidende burada ne halk edirin? Hastahaneye gidende hastahanede sıra tuturlar.
1: Böyle.
0: 2 saat 3 saat kaldı hasta ulaşınca doktora.
1: Böyle.
0: Bu da ona gerek İhsa gene geri bitsin. Evet. Nüfusu bunca oldu. Irak bir gün nüfusu 44,5 milyondu yine haliyen. Tabii kaydırık ilin sonuna kadar 45 milyon olsun bu yeri sayımda. Tadette. 45 milyonun gerek bizim bence doktorumuz olsun, bence hastanamız olsun, bence evlerimiz olsun. Şimdi Irak'ta ortalama Irak'ta her aile, her üsre 6 kişiden mütekevvindi. Ortalama. 6 kişiden olmazsa 6'ya taksim eden de özünü 45 milyonu tamam takriben 7,5-8 milyon gerek mesela Irak'ta ev olsun, muhde sekeni olsun.
1: Bel.
0: Bizim indi azmet mekanı mesela hallederiz. 8 milyon evimiz var. Belediyeden sorarım neçe ev var. Tasvir cevuydan hapsi bilinir. Bunca evim var, bunca sekanım var, bunca şeyim var. Bunca sükluğum var.
1: Bel.
0: Bu da taktikte girer doğru. Her şey. Her şey ihsada.
1: Üstadım, her şey. Doğru. Biz, bizde bu istibiyen diye dediğimiz anket biraz bizde müşküle var bizim toplumda. İnsanlar çok ara anlamır yani istibyan anket nedir? Yani biz mesela araştırma merkezi olarak biz son seçimlerden sonra bir istibyan yaptık. Bir anket yaptık. İşte elektronik tabii yani anketti. Attık gruplara. Bir şey gelmedi. Bir netice sonuç gelmedi. 59 tane cevap verdi bize. Yani sanki mahallelim insanlar biz ad istemir özlerine. Bir savcı mesela diye de bir bakak bir halel hardadı. Bazı sorular sorduk böyle kimse hassasiyet de olmasın aslında. Ama kimse cevap vermedi maalesef. Bu bir. Onu ben isterim sorum. Bizim anket yollarımız ne var? Bir elektronik var. Yani edebilsen bir forum edesen. Mesela bir Google forumdan. Bir forum edesen bir basit sorular. Çok basit olsun sorular o da. Hatta tez cevap versin. Çünkü insanlar yani ağırsanmazlar. Açandı özüne çok basit bir şekilde cevap verir özün. Sen o program yoluyken, istatistik programları yoluyken bilgisayarda onları bir analiz edesen, o tahlil edesen ve bir sonuca gelsen. Bu bir. İkinci yolları ne var bizde Üstad Adnan? Kağıt yoluydun tamam. Bize mesela camiada geldiler.
0: Kağıttı.
1: Forumda dolasın. Forumda doldursan özünü. Bu da ikinci. Bir ayrı bir yol daha var aslında.
0: Televizyon yoluydan var konuşmak.
1: Televizyon da olur aslında.
0: Yani tezcili bir şekilde olur.
1: Saha çalışmaları var. Mesela gençleri yollasan mesela bölgelere mesela bir grubu var. Mesela bir 20 tane var. Kadın var, erkek var. O da saha çalışmaları var. İnsanlardan beraber bir şekilde

0: karşısı kriz parayı kabul ederek Alman şirketlerinin kalkınma, hizmet ve sanayi projelerinde yer almasına önem verdiklerini vurguladı. Parlamento kaynakları kabinedeki boş bakanlıkların gelecek ayın ortasında tamamlanması bekleniyor dedi. Dışişleri Bakanlığı Deir ez-Zor, Şam kara trafik kazası nedeniyle Suriye hükümeti ve halkına taziyelerini Parlamento Maliye Komisyonu Yoksul İller Yeniden İmar Fonu Başkanı Usame Majid'i ağırlayarak önümüzdeki 3 yıl için yatırım projelerine destek planını görüştü dedi. Kerkük Belediyesi ile Elektrik Müdürlüğü ekipleri Vali Mehmet Yaman Ağa'nın talimatıyla şehirdeki sokak aydınlatma şebekesinin bakım ve işletme çalışmalarına başladı. Kerkük Belediyesi mühendislik ekipleri Vali Mehmet Yaman Ağa'nın talimatıyla Musalla bölgesindeki ara sokakların beton döküm çalışmalarını sürdürüyor. Kerkük'te Vasti Köprüsü'nden Kuzey Gaz Konutları yönüne uzanan çift şeritli yolun yapım çalışmaları Vali Mehmet Yaman Ağa'nın desteği ve talimatıyla devam ediyor. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, federal hükümetin yolsuzlukla mücadele adımlarını desteklediklerini belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El-Abudi, Uluslararası Göç Örgütü'nün Irak Misyonu Başkanı Anderi'yi kabul ederek hükümetin göçmen dosyasını insan hakları ilkeleri doğrultusunda tamamlamaya kararlı olduğunu vurguladı. Sukur İstihbarat Hücresi ekipleri ve Dürüstlük Komisyonu görevlileri Divaniye Belediyesi'nde görevli 3 yetkiliyi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına aldı. Güvenlik kaynağı Erbil'de İranlı muhalif iki partiye ait iki karargah 4 insansız hava aracı tarafından hedef alındığını belirtti. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Irak'tan havalanan ve Riyad'la Doğu bölgesindeki petrol tesislerini hedef almaya çalışan insansız hava araçlarının engellenerek imha edildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika ile İran arabulucular üzerinden mesaj alışverişini sürdürüyor dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ile Amerika'nın Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barrack'la görüştü. 9 farklı partiden 80'den fazla İngiliz milletvekili İsrail'e kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını talep etti. Ukrayna'nın Rusya'nın Rostov ve Belgorod kentlerine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Meksika'nın güneyinde dini bir kutlama havai fişeklerin patlamasında 3 kadın hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طاب اوقاتكم مستمعينا الاكارم اينما كنتم واهلا بكم الى موجز لاهم الاخبار. مجلس النواب يستضيف وزير الكهرباء والكادر المتقدم في الوزارة ويبحث معه تردي واقع المنظومة الكهربائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يجري زيارة رسمية إلى تركيا الثلاثاء لبحث ملفات أمنية واقتصادية واستثمارية إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية. مصدر حكومي يؤكد أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور السعودية يوم الخميس المقبل. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يستقبل السفير الألماني في بغداد دانيال كيربر ويؤكد الحرص على حضور الشركات الألمانية بالمشاريع التنموية والخدمية والصناعية. مصادر نيابية تشير إلى أن استكمال الكابينة الوزارية سيكون منتصف الشهر المقبل بعد التوصل لتفاهمات بين الكتل السياسية بشأن الحقائب الوزارية الشاغرة. وزارة الخارجية العراقية تعزي الحكومة والشعب في سوريا بضحايا الحادث المروري الجسيم الذي أودى بحياة وإصابة العشرات على طريق دير الزور دمشق. اللجنة المالية النيابية تستضيف رئيس صندوق أعمار المحافظات الأكثر فقرا أسامة مجيد وتبحث معه خطة دعم المشاريع الاستثمارية للمحافظات المشمولة في السنوات الثلاث المقبلة. كوادر البلدية ومديرية الكهرباء في كركوك وبتوجيه من المحافظة.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Kahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Kahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

Evine yaklaştığımda 20 yıl süren hapis yıllarını oldukça merak ediyordum. Celil Sabunçu ile o anları konuşmak, görüşmek hem kendisini hem de bizleri tedirgin ediyordu. Geçmişten rahatça bahsetmek kolay olsa da o günlerin ağırlığı her bir anıyı hissettirdi bizlere. 20 yıl, bir ömrün üçte biri, gençliğini, hayallerini ve sevdiklerinden ayrı kaldığı her bir günü o dört duvar arasında harcamıştır. O duvarlar ki sadece bedenini değil, ruhunu da hapsetmiştir. Dışarıdan baktığımızda hayatına devam eden sıradan bir insan gibi görünebilir. Ancak içinden kopan fırtınaları kimse fark etmiyordu. Sohbetimiz devam ediyor.

0: Hacı, affedersen. Sayaraya mindus.
1: Ha ha.
0: Sayaraya.
1: Ki sayır oldu.
0: Ki sayır oldu.
1: Ki sayır oldu.
0: İdam hükmü olan.
1: Ha, o da bir sayara.
0: Bir de sizi andırdılar onlardan.
1: Ha, onlar da andırdılar.
0: İdam olanlar da.
1: Ha.
0: 17 yıldan 10 iller gittiler.
1: Yok, kaldılar sayarada, baktılar bizi.
0: Baktılar sayarada.
1: Sayarı içinde kaldılar, tamam. Baktılar bizi. Bak. Bizi andırdılar. Böyle üzerine manyakı biz de, bizim de yerimiz burada. Yani 20 yıl çoktu. Şeyler, bu katihilerin yanında fakile var.
0: Bak.
1: Fakir, ahkam fakileye koydular bizi. Yani karartan andırdılar bizi. Sonradan dediler, yok minin, siz de minin gelin şeye, ahkam khasaya gelin. Al mahkumin ahkam al khasa, siyasi sizin.
0: Biz ona gittik. Sanu madde ve çaydı hacı?
1: Benim maddem 156, 156 ala 158.
0: Tanzimat harici.
1: Bak, 156 ile tanzimat harici ya. 158 ile tecessüs salih devlet.
0: Tecessüs.
1: Yani kim adı? Kim adı?
0: Sen onu hiç af tutmadı sen. O 158. O
1: 158 mi koyayım? Tecessüs malı. Ama 156 91 ilinde hüküm 91 ilinde afu geldi, 56'ın da af etti. Biz bizi niçin çevirdiler? 58 var bizimden. Ben elimiz beriyim bundan. Yani bizim tecessüs yoktu.
0: Yok.
1: Bizim Türkiye'de ilakamız yok idi. Ne edicimiz var, ne gitmişiz, ne gelmişiz, ne bir itisarımız olacak, ne bir işimiz var yanlarında.
0: Doğru. Andoz idam kapsında onları aldılar içeriye.
1: Yok, durdular kaşarımızla.
0: 8 tane aldılar.
1: 8 tane durdular. Allah affetsin üzerine. Allah günahlarından geçsin. Allah ya Rabbi inşallah cenneti a'lada yerler, cenneti a'lada. Daha o mesul zabıt girdi içeriye. Evlakı teslim etti üzerine. Dedi tamam, bu idam da burada. Ama bu 20 yıllar yanımıza dağ gibi bırakır, aparın. Döndüler zabıtları, siz bilin. Biz 4 tane mindik seyreye gittik. Bak. Onları aldılar içeriye. Aldılar içeriye.
0: O son görmeği uydu özler.
1: Son görmeğimiz.
0: Son görmeği.
1: Son görmeği. Onda vidaiye edip. Allah affetsin.
0: Su verdi özlerine.
1: Su verdi özlerine. Çağırdı bana şeyce. Askeri olan özler. Hamsalarında silah var. Çok korkundur bizden. Ellerinde silah sulfak da. Mansur gidipler. Bakın yukarıdan sulfak. Bir sene Temmuz ayıydı. Bu grev saharası. Çok sıcağıydı. Ellerinde de Kreşinkov silah tuttular, bütün müsellahiydiler. Baba edemez silahı koyacaksın, su versin. Ola bir müşkül ve bir iş ederek özlerine.
0: Sen de küçükler miydin?
1: Ha, ben de küçükler. Sağırın bana dedi, ya su ver özlerine. İndirme, şerba, küp var idi. Küp, eski küplerde var idi. Tomato suyu kutusunu kesmişler, tas etmişler. Onda su verdim özlerine, içtiler.
0: Allah rahmet etsin.
1: Allah affetsin özlerine.
0: Allah affetsin.
1: Allah affetsin.
0: Orada o idam olanların vaz'ı neydi? Marş
1: vallahi,
0: okudular.
1: Vallahi.
0: Heyecana geçtiler, ne oldu?
1: Vallahi yüzleri gülürdü. Başları üç çay. Ve fakirden de getirdiler idamı. Vallahi müzik korkuyor okudular. Bela. Vallahi müzik katılak. Yüzlerinde kahir. O yığlamak. O nedamat. Abed yokuydu. Abed. Başları üç çay getirdiler.
0: Muhammed Korkmaz özlerdi.
1: Muhammed Korkmaz özlerdi. Rahmetli Rüccü özlerdi. Başları üşek, rahmetli silah. Rahmetli o bir silah. Hamsının başları üşek. Anladığı ücretler. Çünkü bilirler, merz yola gelirler. Hak yolunda yerindiler. Ne olursa olsun.
0: Hiç korkmadılar.
1: Hiç korkmadılar.
0: Hiç manuviyetler de bozulmadı.
1: Ben, vallahi bana kefte oynamaktan gittiler.
0: Allah'a bakmak. Gerçekten mücadeleciydiler.
1: Gerçekten. Allah affetsin özlerdi. Bunlar bir büyük nümunacıydılar. Aslında bunları biz gördük. Bizim manevyat dedik. Sizin nerede sizin? İlli çay sayaramıyoruz. Ne biter çıkaramaz. Bu ama bir gelir toprağa. Türbeye girer. Başı sıçaktır. Boyunu bozulur. İplik boğur özünü.
0: Bale.
1: Başı sıçaktır. Bana korkuru gelir.
0: Öldürecekler özünü. Hayatı
1: bitti. Öldüm de daha nerede? Evet. Orada bir şey vardı. Bunu işte bana hazır söyleyeyim. Bak biz sonradan bunu bildik. Bunu bilmedik sonra evvelde. Bir mahkum idam 90 gün var özü için.
0: Bak.
1: 90 gün.
0: 3 ay sonra
1: avval 45 gün özünündü. Ölmez, idam olmaz. O 45 günde kitabı gider, kitabı gelir. O bir 45'te bilmezsem ki bir hafta gider, bir hafta sonra, bir ay sonra varakası gelir, temsil idam olur. Ama bizim şehitlerimiz Allah affetsin özünü 9 gün kaldılar.
0: 9 Temmuz'da idam oldu.
1: 9 Temmuz'da idam ettiler özlerine.
0: Hatta koymadı ehliyetlerini görsün.
1: Ne ehliyeti görsün, ne 45 günü bitirsinler mahfuz özlerine, gene 45 gün kalsınlar. Evvel 45 gün özlerindendi. Yani bu iller bu kanun o katı idamda bu var. Nınca adam gelip idama, hamsını bunu selaşıklar bizimsin. Evet. Çünkü oradan enen var, enen var. Yani mesela birden çıkıp hüküm idam. Evet. Vası olup bir şey olup amdı, evet. Ara muebbede.
0: Bu hacı bu üç ayı verirler, olabilir ra'feten bir halihi, bir merhamet geldi.
1: Yok merhamet,
0: devlet
1: yok.
0: Devlet dağış kararın.
1: Bir delil keşf olur. Evet. Beraklığından geldi. Evet. O özü mesela bir şey itilaf eder, andırırlar özünü. Evet. Ya, bu da var.
0: Yani Türkmenlere... Bunu bu olmadı. Hemen
1: 9 gün, 9 gün, 9 günü verdiler özellikle. 9 günü verdiler. 9. gün akşam temp edecekler özellikle.
0: Vale.
1: Edem ettiler özellikle.
0: Allah rahmet eylesin. Size apardılar hara?
1: Bize apardılar. Sizin ahkam-ı yanışasındadır. 5 dakikada ekstra yermekten. Fekilerin yanışasındadır. Ahkam khasa. Sizin siyasiyin, mahkumin siyasiyin ahkam-ı khasa. Bizi ona apardılar. Orada fazla kendi vaktini girdiler içeriye. Orada bir kanun var. Yani sizin yasaya göre şakyardı bile başından. Orada burada bizi çok vurdular bizi. Apardı bizi mahzara koydular. Orada mahzarda kaldık. Mahzarda kaldık.
0: Yani hacı siz sicinde de başlarda vurmaya siz.
1: Ha onda belaydı.
0: Abu Ghraib'de de.
1: Belaydı. O sonradan kalmadı. Belaydı belaydı. Kanun belaydı. Geldi. Onu sana vurarlar. Niçin? Hatta gözü kırılsın. Sizinle bir garant iş etmiyorsan. Ama bu da var idi. Bizi koydular hara, mahzara koydular. Mahzarda bizi andırmadılar kaalara. İlâ an o da kuzana cemaatimiz.
0: İdam oldu.
1: Sekizdana ilam oldular. Tenfiz oldu hüküm ilamları bitti. Ama bizim için muazzehe açtılar. Muazzehe açtılar da muazzehe açtılar. Kim geldi yanımıza adı yazılı sizinle. Haviyeyle. Haviyaslarla sizinle yazarlar. Her mesela benim mahkum bir sicil var o adıma. Bir gün bu filan geldi yanıma.
0: Kardeşim geldi.
1: Bacım geldi, nenem geldi, filan geldi. Hamsı yazılır. Havuyası ile de. Bana da hamsı yazılır.
0: Bu bir tek sizi için. Başka seciller yoktu.
1: Ben bizim için. Baksa kim gelir yanımıza? Bana da hatta bunu da sıksılar. Bunu da sıksılar bizden.
0: Bu gerçekten Türkmenlere çok özel bir muamele var imiş. Hatta İsrail için tecessüs edenler var tutunup, tamam. Bu böyle bir muameller yok.
1: Yok yok, yok. Olar için böyle şey yok. Biz bizim için bir dayı da böyle ettiler.
0: Size
1: hatta görüşmemiz de muacahımız kaadede geldi. Bir ayrı yer etmişler, khas bir yere etmişler. Sabah ola bize paradır ola. Orada kapıda bir khas şurta otururdu. Anda sicil mezu var idi. Kim geldi bir anma alar adını. Yazardı girer içeri göre görüşmeye. Ha, yerimiz de ayrıydı, görüşmemiz de ayrıydı. Niçin bizi, ben üstünde bizi sıkıştılar, baktılar. Biz kimiz? Bunlar nerediler, kimdiler bunlar?
0: Çok korkudular siz.
1: Ha, tamam.
0: Sonra sen attılar kağaya?
1: Hepimiz andırdı bir yerde kağaya.
0: Bir
1: kağaya. Onlar idam oldular, gittiler. Tekriben 3 ay adlar yazıldı. İşte bildiler kim gelir, kim gelir yanımızdan. Bunlar hamsını tekir ettiler. Andırdı bizi, siz mahcudun anında kağalara geldi.
0: Kağalara. Hacı, bir olay da var sen yaşadığın sıcında özür
1: dilerim.
0: Siz, devlet sizi tutmakla yetinmedi. Sen sıcındayken de iki kardeşi o idam ettiler.
1: Bale.
0: Yani o da var. Bir Halil, bir de Muzaffer. Halil senden büyüğüydü.
1: Bale, Halil'den büyüktü, Muzaffer benden küçüğüydü.
0: Küçüğüydü.
1: Allah affet etsin özel. Onlar aşağıydılar. Yani düşündüler, dediler biz kim için harbi ediyoruz? Ne harbi?
0: Kardeşimiz zaten içeride girmeyi...
1: İçeriden sonra harbeke de batıl harbetti. Batıldı. Bunlar bir uzun fetre firar ettiler. Bir uzun fetre firar ettiler. Evde serdabımız var, saklanardılar. Atlar kardeşim, o büyük kardeşimin evinde saklanardılar. Ala kulli. Daha 87.
0: 27 Eylül.
1: Ha,
0: 27
1: Eylül, 87. 87'de alım başarı kasaksa çıktı. Anama paralı İran'dan Türkiye'ye yetirirdi, kasaksa gelirlerdi. Bunlar cahat oldu. Daha bunlar itfak ettiler kasaksıyla gitmeye. Çünkü firarlık korkulu. Bilmezler nasıl daka enderler üzerine oturdular sana. Bunlar sana ilandı, ölümdü. Dedi biz ne çıkardı ha kararın burada yani.
0: Zaten devlet de sümhası, ailen de sümhatı yedek devlet yandı.
1: Sümhamız bizim adını yazdı, sicil-i sevda. Ta kara sicil var idi Irak'ta. Sicil-i sevda. Her kim mağarız idi bu hükümete adı oradaydı. Adı yazmışsın sözü sevdiğinde yazılır. Muhammed'in sözü sevdiğinde yazılır.
0: Bunlar kaçmak ister.
1: Bunlar da kaçmak ister. Ne kral kaçak kral falan. Ne yaşayak bas. Bas. Ben kaçmak 27
0: Eylül.
1: Eylül.
0: 87.
1: 87. Karşıda gittiler. Diyana mantıkasına kadar yetiştiler fakirler. Diyana'da tutuldular. Onlar da geldiler aynen 3 gün kaldılar idam oldular. 3 gün. Çok yok 3 gün.
0: Sen bunlardan hiçbir haberin yoktu.
1: Hiç haberim yok. Sizin de hemen haberim yok. Bir çam olmağı babamın birini. Beşer öldürmek içerisinde çok zehirli su içmaktı. Biz mütevakka bunlardan yani bu hükümetten. Hem olursa idam eder. Yani ağızları idam.
0: Hatta Talkan'ın parasını da
1: tamam.
0: Şehidin yani, ailesine.
1: Geldiler. Geldiler dedikçe cenazavuzu getirin. Varakayla 150 topka parası da verin. 150 ne verin topka parası, 150 lira.
0: Onu da öldürdü.
1: Babam vaktine yanına geldi, ablam sarayma dedi, 300 bin lira verdik, topka parası. Anlam bir tamam.
0: Yaşadı bu yılları. Sonra Hacı 91 senesi geldi. Millet intifazı etti. İntifada Şabaniye, devlete karşı Saddam düşeceğiydi. Siz orada olay neydi? Sizinle ne yaşadınız? Baklırdınız millet gelsin sizi kurtarsın.
1: Yok.
0: Veya Amerika geçişi gelsin yok. Sizi kurtarsın.
1: Biz, bak bizde bir sizin vardı, radyosu vardı. Günde gece bu adamı koyardı kurnaya. Biz özün himayet ederek hatta tutulmasın. Bu radyonun akbarları dinlerdi. Montecorlo, Dandan'ı dinlerdi.
0: Yani hacı içeride bir radyo vardı.
1: Ha, bir tek radyo
0: kimin
1: vardı.
0: Kimin yanındaydı?
1: Bir arkadaşımız yanındaydı.
0: Kasım.
1: Tamam Kasım.
0: Kasım Mahavi.
1: Mahavi, aferin. Kasım, Allah affetsin özünü. Öldü. O da mühendisiydi ha. Zabıt mühendisiydi, difa'tan. Hazmet Davu hüküm gelmişti.
0: O radyo işitti.
1: Ha, o radyo dinlendirsin.
0: Nerede korkmazdı radyo işitse görürsün.
1: Akıl biz himayet ederdik özünü.
0: Neden?
1: Yani odanın, odanın korunası, o yok odanın korunasında başlarına uçardık üzerine. Şu üçlerinde kapı dalanardı. Bakardık, haraz gelirse diyardık özüne. Mesela Katar oldu.
0: En iyi.
1: En iyi ha. Radyonu saklardı, çıkardık, bana bir şey yoktu. Ha. Olmadı böyle şey. Biz himayeyle o dinlerdi akbarı. Kendine dedi bize, dedi, Amerika gelip bizi çıkardı. Amerika yetişti Feduce'ye. Feduce'ye yetişti. Biz de Feduce ne karım, 20 dakika karımdı. Eğer teyrele geldi, sen bizi koyarak para gider. Biz o emeldeydik, gece gel teyrele iner gider.
0: Siz yaparsın canım.
1: Aa, onlar Hüseyin Şerisen'in mevzu oldu.
0: Bari.
1: Hüseyin Şerisen.
0: Kaçmak mevzu oldu.
1: Aa.
0: Kaçmak
1: mevzu oldu, kaçtı. Rahmetli sabah dünyanda ilham ettiler onun seharasından.
0: Bari.
1: Allah affetsin özünü. O da Allah gitti onun ki. Ben nakvoldum ara hafifeye. Hafifede, şimdi vakti baktım çıktı televizyonda seraşıyla.
0: Orada sizin televizyon var.
1: Aa, televizyon
0: siz
1: var.
0: Siz gene televizyona bakarsınız.
1: Aa, gene bakalım. Valla hakikaten tüpürdüm televizyona. Apardılar beni zinzaneye, şey, infiradiye koydular.
0: Hacı Müsaade'yle. Sen oturup sen Hafife'de.
1: Ha.
0: Televizyon var.
1: Ha.
0: Siz baklıyorsunuz Saddam düşsün.
1: Düşün bitip.
0: Bir baktım televizyonda çıkıp.
1: Bitip gece bizim vakitle gece teyre gelsin. Gidelim teyreye de kaçak. Hatta haraslar bir tanemize dedi. Dedi teyre gelsin sizi apardı bizi. Hamsaddam ilham eder bizi. Biz de minnak suyla giderek. Yani hatta dediler baba teyre geçse bu sizinle bizi mindirmezler. Bizi vurarlar koymazlar minakın. Yalvarmışlar bir arkadaşımıza baba sen bize difa eyle biz de minak suyuyoruz. Biz kalsak bizi hükümet ilham eder. Bak hak et.
0: Siz bu kadar baklırdınız.
1: Biz baklırdık ama iş bitir yani baklırdık gece 2-3
0: gece. Teyrensin Amerika
1: teyre. Teyrensin gidak.
0: Siz yaparsın.
1: Gelmedi.
0: Oturup sen televizyona bak.
1: Sağ ol televizyona bak. Baktus
0: Saddam çıktı.
1: Şimdi ama çıktı bu saray şimdi. Ay. La bu ne oldu? Ben bu şey film döndü.
0: Ha. Niye etti
1: o? Onları tüpürdüm yüzüne.
0: Televizyona.
1: Televizyona. Hemen haber verdiler. Bana apardılar. Apardılar. Akşamdan uşak yedim sabaha kadar.
0: İnfiradiye koydular sen.
1: Ben de sabah apardılar bana infiradiye. Tak yargız zinzaneye koydular bana.
0: Nerede yani zinzane
1: hacı? Oo zinzane. Yani bir küçük bir yer, su yok, boru yok, yer yatmak pencere, su yok, boğulursan orada, orada koydular bana. 3 ay onu çektim.
0: Allah Allah. 3 ay orada kaldım.
1: 3 ay avalı, 3 ay onu çektim.
0: Azalatları teşenüc etmedi, ayağı, ağrı.
1: Vallahi beşer nerede, beşer yani canı yansa her şey eder.
0: Bak.
1: Tamam yoksa yok.
0: Sen de o zaman ki kardeşimi de edemeydin.
1: Ki kardeşimi de edemeydin. Ben dedim amanım var, sıkım geldim. Afkarım var, gelim işleyeyim, gelim yetişim arazaya, gelim taksitim var, vacibat var üzerine edim. E bu burada burada tava mizaniye kalp oldu. Burada bakın iş belayız ne oldu? Bu ayındı, onları gittiler. Treyre mozu akarmadı. Akbar çıktı yanam.

0: sen 3 ay zinzanaya
1: ondan sonra ki daha o canımın yandığından canımın yandığından kadar tüpürdüm özüne ya.
0: Ne yapasın? Özü kontrol edebilmem. Çünkü beklenti var.
1: Bir tane de vardı aynen Süttar Bağdat Kalkı. O da kalktı sildi televizyonu, çaresine sildi televizyonu sildi. İkisimizi apardılar, akşamsı vurdular. Çok vurdular bizi. Elhak bak bu hak hakikati selam selam bunu. Bir tane vardı bizden Tarık Abuş Mesihi. Gece saat 3'e kadar bizi vurdular. 3'te saat 3'te Tarık Abuş'u getirdiler. Dediler Tarık sen oturmuş çok ufada. Bu da bir iş ettiler. Dedi valla Seyyid-i Ani meşhur. Mesihi de onu severdiler. Bir fikir müşahıydı. Dedi valla Seyyid-i Ani meşhur dedi hacı. Ne bu tüfürüm ne o üstüydü bu. Bu hakikat nerede oturmuş hatmış ufada. Zabıt onda imşah oldu. Biz akşamdan kebil yemişiz ha. Akşamdan kebil yemişiz uz geceye kadar. Uz gece bizden vazgeçti. Tarık cayasına şahat dedi, şahat. Dedi, şimdi şahat getirelim zarfızı. Eğer sana nasıl diyen o tamamdır. El-Hak uşağı açar, adam açar. Allah ya Rabbi. Kalıpsa Allah muvaffak etsin. Ölümse Allah affetsin özünü. Allah geldi bizi dife eyledi. Valla seyirde bir şey görmedim. Böyle şey yok. Bir kulfada oturmuştuk. Olmadı böyle şey.
0: Ama sen 3 ayı
1: enferade bile geçirdin. 3 ayı yedim ha, 3 ayı yedim.
0: Yani hacı sicinin de içinde bir sicin var.
1: Tamam.
0: Yani o sana koyup kağıdı, o ferahlıktı ya.
1: Sizinin içinde sizin var, sizinin içinde sizin var.
0: Allah'a
1: bak. Bana da 4-5 kat sizin sadakadan korkmadım. Orada yer altı da var, rahmet baba var.
0: Allah'a
1: bak. Valla.
0: Neler var.
1: Valla yer var, orada koyarlar sana. Bilmezsen gece ha zamandı, gündüz ha zamandı.
0: Doğru.
1: Yemeği bu ters verirler sana. Koymazlar azan sesleyicidir. Koymazlar sana güneş görürsen. Allah'a uçulu koymazlar sana böyle eti uçulçun yerinden.
0: Bari.
1: Allah'a uçulu olsun.
0: Bu sicinde olan... Kerkük Kurtuluş Ordusu üyeleri, siz, Tahrir Kerkük Cemaati, orada nece geçindiniz kahada? Birbirimizden yardımlaşmalar neceydi? Ne yapırdınız?
1: Vallahi kardeş, biz elhamdülillah gittik sizinle genciydik. Yani genciydik, kuvvetimiz yerindeydi. Bizden ihtiyarlar var idi. Allah ya Rabbi, hamsını Allah affetsin, öldüler, Allah affetsin özlerine. Bizde var Anvar Nefsi var idi, Fatih Şakir var idi.
0: Bahaddin
1: Kozova var idi, Allah affetsin.
0: Muhammed
1: Azar Khattat vardı bizimden. Bu ihtiyarlar, yani... İhtiyar ne de bilir fakir. Ya mı getirebilir öz için, o kabını yakayabilir. O mesela bazı gün su kestilerdi, tanker gelirdi, su getirebilirsin. O gidebilir, anne debbe geçsin, debbe su getirsin. Her yere gidebilir bu adam. Sizin kalabalık 2000, 3000 beşer var içinde. Sıra durup buradan ağına kadar. Bak şey hara gelir. Hani yollar yoldur çıkar. Biz gideriz yarı medanı o zaman. El-Hak yani bütün hizmetleri, işleri.
0: Sen de hacı
1: yok mesman, rica ederim mahburları yok mesman. Bütün gençlerimiz. Bütün gençlerimiz bir işe kalktı. Ben özüm yalnızım diyemeyim. Memnun arkadaşlarım, yoldaşlarım, cemaatim. Al diyemem sana. Hamsı yardımcıydı ihtiyarlara. İhtiyarlar yaşadılar. Yani bu azabı çektiler, biz yardım ettik hocam, bütün gençler yardım etti hocam.
0: Tabii siz hacı 20 yıl kaldınız.
1: Tamam.
0: 20 yıl yani dilde demağı böyle kolaysa, bu 20 yıl insanın hayatında neçe 20 yıl var?
1: Bir 20 yıl var.
0: Yani neçe 20 yıl var yani. Yani bir uşak nereden doğmuşsa sen gönlünde uçar ya. Çıkanda o 20 yaşında.
1: Bak ustalık, burada bir sene diyeceğim sana. Ben bunu kahriyelim, kahriyelim. Bak biz tarihi. Yani her şey, bak bizim mevzuamızda her hakikat var. Nece tutuldu, şakiyeden, sütün oldu. Filan bizimle filan şahaldık, adam diyelim sana. Filan bizimle, filan. Şimdi bazı kimseler var, bizi inkar yedir. Ahir biz inkar olmalıyız, dedem, babam. Biz inkar olmalıyız. Çünkü bizde, şimdi mesela ben, devlet Irakiye, destur-i Iraki. Ispat edilir, itiraf edilir, ben sizin siyasiyem. Bana maaş verdi, bana müehelat verdi. Sen ne diyorsun diyorsan bana? Böyle şey yok idi. Ne
0: siz
1: yok?
0: Siz nereden geldiniz? Harada kaldınız? Nece yok?
1: Eydi ben nece sana dedim baba adları veririm sana. Filan sizindeydi, filan tarih ciddi. Yani bak hamsi kuramadı. Hamsi hakikatim yanandı. Ya,
0: tabii.
1: Sen eydi bunu diyende nece zemiri kabul etti?
0: İnşallah.
1: Özü zemiri muhasebe etmiyor sana. Sen bu hakikat dedin. Eydi bu cenzarımız. Genç baba ilgili aslana benzerler. O rahmetli Muhsin Ali tekrar edip muallim. Nene babası Hazek gittiler. Kurban bayramıydı. Onlar gittiler. Bunu tuttular. O ona geldi, bunu uşağı idam ettiler, cenaze verdiler ellerine. Ese inopsan insan valla kurtuluşu yokuydu. Sizin, bunlar sizin olmayıptılar. Ebu Zemir'i kabirler bu hakikati. Ey baba idamlar, rahmetli silah, rahmetli Rüşdi, rahmetli Obristop.
0: Rahmet yani, Korkmaz.
1: Yani bunlar hamsi ifasıl, bunlar yalanıydılar. Yani biz bunu hamsi yalan diyorduk, ey bunlar yalandı. Baba sizin çaktık. İndi mene yoktu bir Irak'ta, bak Üstad Haşim. Irak'ta bütün muhafazalar bana tanılar. İndi mene koy bir TR'ye gittim, hukuk parmağına. Hatta parın 5-6 sizin siyasi. Süleymaniye parmağına, hatta şeyin, Basra'nın muhafızı Esad İdani, memnun sizinydi. Kayıt Kuvvet Beriye, Ebu İz, memnun idi. Reşit, öbür süpüle, Sabit, Kayıt Kuvvet Ceşi'ydi. O da aynen bizimle idi. Ya filan, babam, kardeşim, bunlar hamsi yanandı. Bunlar hamsi bizim sizinydi. Lan biz ne de tanırız bunları.
0: Hacı, sizin rolünüz, fidakarlığınız güneş kimin belledi. Hiç kimse bunu inkar edemez. O yüzden de biz bu programlar yapıyoruz. Sizleri milletimizden baş başa getirdik. Ne kadar biz Celil Sabrut'u tanımışsak da ama bazı var resmi o görmüyor.
1: Tamam.
0: Sen şimdi millete konuşursan,
1: tamam.
0: Millet de size olan saygısı,
1: tamam.
0: Hürmeti bire iki katı artar ki hiç tamam. İnkar olmaz davuruz. Bunu
1: tamam.
0: Hiç kuşkusuz olmasın.
1: Tamam.
0: Bu illeri siz geride bıraktınız.
1: Tamam.
0: Git 20 ili ömrüden sen girdi 20 yaşında çıktı 40
1: tamam.
0: Yaşında.
1: Tamam.
0: 20 il 17 gün içeride kaldı.
1: Tamam.
0: Çıkmağı anladım bana. Nece çıktı?
1: Valla çıkmağı anladım sana. Hüküm bitirdim 20 il 3 günüm kalıp. 3 günüm kalıp girdim müdür sizin yanına.
0: Bari.
1: Dedim özüne hemen dedim yanında şey nuragi yanar bana. Öz silahiyatı var. Dedim girdim yanına, dedim hara, şeyine hara himayesine dedim giriz bana ammu yanına, dedi tamam
0: tamam. Sen gün gün saysan, 20 ildi gün
1: saat,
0: gün
1: saat sayıyorum.
0: Saat saysan.
1: Bak bu ömürdü, bu ömürdü.
0: Bari.
1: Bu ömürdü.
0: Bari.
1: Bunu sayarım saat yok gün.
0: Tabii.
1: Öz günüm kalıp girdim yanına dedim, üstad ben sizin bitirdim, hüküm bitirdim. Öz günüm kalıp, bu öz günü saymamsın. Yani fişe billah ver bana. Kime hala bilmem mi? Ehlatım haradadılar. Çarşı haradadı, garajı haradadı. Tanımarız. 20 yılı ben zor yerlerinde oturmuşum. Yani bilmem. Ancak hatta yetişim garaja, memlekete, ehlazımı aktarım, kapım. Leri kimdir dedim. Vallahi kef uydu. Göt faydım. Cazıda saldı, faydım geldi. Üstad Haşim faydım geldi, faydım açtı. Vallah dedim sana. Varakana aç, varak kırıldı. Kağıt elinde kırıldı. Yani yobada döndürdü, kırıldı özünü. İyiydi. Bir bırak gelse saydı tutulmağın mahkemeni bir gün önlerdi. Zayid, taksim bilmem ne vurdu özünü. Dedi vallahi tamam diysen doğru diysen. Üç günü kalıptı. Dedim fişe bir de hele giden özünü. Yani bir de 20 yıl bitirip üç gün nerede? İşte bitip. Hemen dedi sana salmam. Benim beni de sen. Dedi sana salmam. Dedi kitap ederim, mukabarata diyerim bana, bunlar sen hüküm olursan oy oradan, bunlar seni istiller, yoksa sana salakım.
0: Bunlar seni istiller, yoksa sana salakım.
1: Ha. Kitap ederim sağ olsun, mukabarata. Dedim, baba, seyidi anım dedi, yoktu. Kitap ederim sağ olsun. Niye de anı? Amr lillahi vahadın, işte böyle değil.
0: Bari.
1: Kitabı etti, ara mukabarata.
0: Bari.
1: Bekle, 17 gün bekledim.
0: Bari.
1: 3 günde oradan. 20 gün beklemişim ben.
0: Bak, kitap gelsin.
1: Kitabım gelsin. Ne diye zaten hemen kitabım acaba?
0: Bak.
1: Ne istiyorlar benden? Geldiler en kitap dedi. Yastak ne anı? Yani İstanbul'a koydun.
0: Bak.
1: Etlak Sarah Hilal'ın yanımızdan özün.
0: Bak.
1: Elhamdülillah.
0: Orada saldırsın.
1: Oradan daha saldırırım ben. Elhamdülillah.
0: Nasıl tarihte çıktı?
1: Vallahi kardeş doğru hakikat. Bak. Yetiştim eva. Yarınsı dediler şeydi.
0: İlbaşı.
1: İlbaşı. Şimdi baktım evde hemen sıkmağım münasebeti. Bir de hem de ilbaşıydı. Böyle mum, bu gül, bu
0: şilit. Toran bir, yaptılar.
1: Ha toran evde yaptılar.
0: Yani
1: uşaklar,
0: 30, 12,
1: ha.
0: 1999'da
1: ha.
0: Sen
1: ha.
0: Çıktın. Ha. 79'dan 99'a tamam. Kadar sen
1: ha.
0: İçeride.
1: Bari. Yani artık. Kimini ettim evde. Ha. Ha bunu tamam.
0: Kimini,
1: bu kimini ettim evde. Bari.
0: Bu başladı o hayatın.
1: Bari.
0: Burada. Emin seni takip edirdi.
1: Ay ben önce günde giderim tokat ederdim.
0: E.
1: Ay.
0: giderdim.
1: Ay, günde. Ay, günde. Günde sabah giderdim. Ara hemen o kılıfı çizere yanında
0: çıra.
1: Mansur. Oraya giderdim toka ederdim.
0: Bale.
1: Saat 19 yan toka ederdim giderdim.
0: Sonra Karama'ya gönderdim.
1: Sonra dedi bana Yaval, ötte ruhlu Karama. Ha. Dedim Gittim Karama'ya. Karama'da Mıkaddem Muhammed vardı. O Davut Kıysi'nin kardeşi.
0: Bale.
1: Davut Kıysi tanıyorsun, kara adam. Bale,
0: bale, yer... Nikat Fendani. Sal,
1: onun kardeşi Mıkaddem Muhammed. Olduzu vardı, Nili olduzu. Günde giderdim orada toka ederdim. Bir tekşif tutardım. Yani orası yok, seyri yol gibi tanımır yol. Yani kostal yol tanımıram.
0: Bale.
1: Ya, tekşiye binince tekşiyle geldik ben. Özmü sizden çıkmışız, mütelefen bir şeyimiz
0: Bale.
1: Yoktu.
0: Bale.
1: Daha dedim, günde dedi, meyhalim, kari yoktu. Bir gün yok, bir gün geçiler. Giderdim oraya, bir gün yok, bir gün giderdim. Yani giderdim benden, günde benden bu sual, aynı sual sorarlar. Rahat Erbil, lahma. İzze ahad min Erbil, lahma. İsellem aleyk Erbil, lahma. Abi de ruh Allah ver. Günde bunu sorarlar.
0: Erbil.
1: Hatta bir gün sordum dedim seyri. Leştiz ala Erbil. Mas erek nefe diyorum ala Hilla, Bagdad, Basra, Musul. Dedi Beret dedi ha. Valla entü fernaz. Akbar vahat dikhaf min uzkum. Abin dedi bana. Akbar vahat dikhaf min uzkum.
0: Onda korkurdular siz mesela orada Irak Kulunca
1: Basra. Orada hocam bu.
0: Düşman partileri var. İletişimde olmuyor siz diye.
1: Kimse geldi, kimse geldi. Sen gitti.
0: Hacı sonra sen evlandın. Elhamdülillah uşağı da oldu.
1: Bəli, elhamdülillah.
0: Nə çox uşağı var indi?
1: Üç oğlum var.
0: Allah saxlasın. Allah bağışlasın.
1: Elhamdülillah.
0: Muzaffar?
1: Böyük oğlum Muzaffar Muhammed'i.
0: Rahmatlı qardaşının adına
1: qoydum. Qardaşımın adına qoydum. Rahmatlı Muzaffar qardaşımın adına qoydum. Böyük oğlum Muzaffar. Küçük ortancı oğlum Yusuf. Hazret Yusuf'un adına qoydum. Çünkü sizin oldu. O da Bühtanan oldu. Küçük oğlumla qoydum adını Erselan.
0: Allah bağışlasın.
1: Yusuf'un kuliyede okulu. Lügat İngilizce'de okulu, lügat okulu İngilizce. Ersenan'ın da uşağı tutulsa da okulu.
0: Allah saklasınızları inşallah.
1: Bu ailem de benim iki yere gittim, bu dışarı vermediler bana.
0: Korkurdular sana kızmasın.
1: Korkurdular bana böyle.
0: Ama bir şey...
1: İki yere gittim, bu dışarı korkturamadan dediler. Bu kadar bir tane var, çok korktular.
0: Onda muhabere takip edildi sahne sıcından çıkıp sen. Ama burada alalım. Sayın seyircilerimize bir şey demek isterim.
1: Böyle.
0: Tasadüfen. Kısmattı.
1: Tamam.
0: Rahmetli Azzeddin Celil'in bacısıyla evlendi.
1: Bari tamam.
0: Ki sıcında edama gitti gözü o
1: günde. Bak gördüm.
0: İller geldi, tamam. İller gitti. Tamam, sen tamam. O edam olan gözü o günde.
1: Kısmattı, her şey kısmattı.
0: Sonra bacısıyla evlendi.
1: Valla üstadımın özlerinden kardeşi Allah saklasın özünü.
0: Mekdad.
1: Mekdad, usta Mekdad. Selahçı Mehmet dedi valla babam sana ne edam tapmarız. Ha abasıyla yapar özünü. Memnunum özünden.
0: Allah
1: Elhamdülillah ben de iyiyim. Özer de iyiydi. İyi iyini tapar. Çiz ailede kişi de muzlumdular. Çiz aile kişi de aynen şerbetten su içiptiler. Aynen bu gittiği hükümetin zıknabutundan içiptiler. İncidik, azab yedik, çektik, dert
0: İnşallah çektik. Bu derdi milletimiz görmez bir daha. Siz yaşadığınızı kimse yaşamaz inşallah bir daha. Milletimiz hep hür yaşar inşallah. Son bir sual sorayım sizden hacı.
1: Buyurun.
0: Hiçbir pişmanlık duydu
1: yok,
0: bu hayatımda.
1: Yok, başımız şaktı. Şimdi ben hareketsem başımız şak yerden. Pazarda olsun, bir daireye geldim olsun.
0: Biz sizden gurur duyuruz.
1: Bir müştanağa geçsem başımız şak giderim. Elhamdülillah kötü bir şey etmedik. Ama ettiğimiz 50 milyar silah ile milleti defa ettik. Tamam ömrümüzü koyduk, bas fide olsun millete.
0: Bali millet de bunu unutmaz çünkü siz en zalim bir rejimin karşısında
1: tamam.
0: Milletin avukatı oldunuz, milletin sesi oldunuz. Hacı buraya geldiği için çok teşekkür ederim.
1: Başımız
0: çok bekledim sağdan oturmalı.
1: Gözümüz üzerine, sağ
0: ama
1: olasan.
0: En sonunda sizden oturduk.
1: Sağ olasan.
0: Çok mutluyum.
1: Var olasan, sağ olasan.
0: Geçmişimizi milletten de paylaştınız.
1: Sağ olasan, memnunum sana, memnunum hayat. Baş üzere, gözüm üzerine.
2: Geride kalan 20 yılın acı anıları bu kısa süreye sığdırabildik ancak. Aslında konuşulacak daha çok şey vardır ama özetlemeye çalıştık. Celil Sabuncu 1, 2 hatta 10 sene değil tam tamına 20 sene zalimlerin kırpaçı altında inledi. Bedeni esir olsa da ruhu hep özgür, hep şad yaşadı. Celil Sabuncu dava arkadaşlar ile kol kola yürüdü. Her bir adım özgürlüğe atılan bir adım olmuştur. Her bir bakış yarınlara duyulan bir inancın ışığı olmuştur. Aynı gökyüzüne baktılar, aynı acıları paylaştılar ve aynı hayallere sarıldılar. Bir mahpusun duvarları bile bu kardeşliği, bu yoldaşlığı, bu sonsuz inancı sarmaya yetmedi. Hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Sürgün sayılır.

Yalan söyledin göz göre göre. Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır. Aldığım her nefes bir yıl sayılır.

0: Merhabalar sevgili dostlarımız, hepinize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyoruz. Bugün sizlerle sevgili dostlarımız Yaşamın İçinden programımızı size için sunuyoruz. Ve bu güzel programı size için paylaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu programımızda tabii ki de Yaşamın İçinden olan konuları ele alacağız. Tabii ki de sohbet edeceğiz, sorularımız olacak, cevapları alacağız. Sizlerden de sorularınızı bekleyeceğiz ve tabii ki de sorduğunuz soruların cevabını veya görüşlerinizi bizlerle paylaşacaksınız. Bu güzel programımızda inşallah faydalı bir program olur hepiniz için diyelim değerli arkadaşlar. Tabii ki de bu programı tek başıma sunmayacağım. Sizlerle tabii ki de çok değerli birini tanıştıracağım ve programımızı kendisiyle birlikte, çünkü kendisi Yaşamının içinden aile danışmanı olan birini tanıştırıyorum. Hatun Kültürel Müessesi Başkanı ve aile danışmanı olan Yüksel Terzibaşı ile artık programımızı sunacağız. Hoş geldin sen.
1: Hoş bulduk.
0: Ne desen iyisin inşallah.
1: Teşekkür ederim. İnşallah siz de iyisiniz. Sağ olun.
0: Artık bu programı birlikte paylaşacağız. Sorularımızı soracağız. Senden güzel bilgiler o. Bizlere paylaşacaksan.
1: Ne mutlu bana.
0: İnşallah bu güzel bilgilerden aileler, kadınlar, beyler olsun.
1: Faydalanacaklar
0: inşallah. Aileyle ilgili sorularımız olacak, konularımız olacak her gün artık inşallah. Bakalım, faydalı bir program olsun inşallah dinleyenlerimize.
1: Bize güvendiğiniz için kırmadım sizi. Bugün aramızda olduğum zaman çok mutluyum. İnşallah güzel, faydalı malumatlar olur.
0: İnşallah biz de çok mutluyuz. Tabii ki de bizi kırmadığı için program artık bizlere katılıp o faydalı bilgiler bizlere paylaşacağı için biz de çok memnunuz. Tabii ki de bilsen ki artık günümüzde aile olayları çok oldu. Kadınlarla ilgili olsun özellikle de. Bunları tartışacağız. Sorularımız olacaktı. Belki de birçok kadının faydalanacağı şeyler soracağız. Sizden bilgi alacaktılar. Onlar da buradan da bütün kadınlarımıza da seslendik. Beylerimiz de olsun. Sorular var ise programımıza katılabilirler. Sizden sorabilirler. Görüşlerini, düşüncelerini paylaşabilirler. Telefon numaralarımızı hatırlatalım sorularımıza geçmeden önce. Telefon numaramız 0770-131-34-61. Tekrarlarım. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından programımıza katılabilir, sorularınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp yoluna da sorularınızı yazıp gönderebilirsiniz. Ben de burada Yüksel Hanım'a göndermiş olduğu sorular soracağım. O da güzel bir şekilde cevaplandıracaktır. Siz de bilgileneceksiniz. İnşallah değerli dinleyenlerimiz, Yaşamın içinden programımız tüm hızıyla devam edilir sizlerden. Ve telefon numaralarımızı hatırlattık. Hemen ilk sorumuza geçelim Yüksel Hanım. Kadınların hayattaki sorunları nelerdi? En büyük sorunlar sizce?
1: Başlamadan önce günaydın sizlere, bütün dinleyicilere, bütün Türkmen eli insanlarına. İnşallah güzel vakit geçirdirik bir arada. Bizim kadınların genel olarak sorunları, elbette ki sorunlar var. Birkaç sorunlar var. O da ilk başta geldi. Ekonomi baskıları çok büyük sorunda. Ondan başka boşanma nispeti bugün, bu son illerde çok arttırı. Bir de örf adetimiz, o da tesir edir. O da bazı sorunlar yaşadır. Bir de bazı kadınlarımız hem iş yerindeydiler hem evin yükünü kaldırıplar, bazı sorunlar olur. Bunu da elbette ki kadın gerek bu şeylere hakim olsun, gerek bilsin ne şekilde bunları çözer. O da kadının elindeydi. Şimdi bu bir saat süresinde bunları açıklarız inşallah güzel şekilde. Yetiştiririk özlerine.
0: İnşallah. Tabii ki de dedikleri büyük sorunlardı. Özellikle de hani dedi örf ve adetlerimiz. Çünkü onlar artık yapılmır. Unutulup da çok adetlerimiz, örf adetlerimiz. Uşaklara da bilgilendirilmir bunlar. O yüzden de mesela genç kızlarımız, uşaklarımız hani büyük olanda eğer bizler anlatmasak örf ve adetlerimizi ileride tabii ki de aile sorunları oldu. Evlilik sorunları oldu. Bunlar da çok önemliydi.
1: يعني عرف عادات بزده يعني هلا ده Türkmen ile de yani Türk dünyasında çok önemlidir. Buna göre iyi şekilde bakan her zaman yani adetimizi tatbik edeğen.
0: Nezmo kısa yani, bak sözümüzde kesire mesela bizi annelerimizin anladığı veya babaannelerimiz olsun. Özellikle evlilik konusunda anladım. Gençlik mesela kızların davranışlar mesela evlendi o da şunu yapmam lazımdı. Evlilik böyle bir hayattı. Mesela eşi o böyle bir saygıda bulunacaksan bunları etmem lazımdı. Mesela tahammül edesen bu tasarrufat edesin. Mesela kaynana o giliden olsun. Bunlar hep anladılardı. Doğru. Ama artık bu yoktu. Özellikle de mesela kızının beni hani diyorlar ya taptayanlar var. Taptadıkları için anlatmadıkları için. Artık başka bir görüşte oldukları için sürekli sorunlar oldu.
1: Bunu diyebilmek hiç yoktu. Ama yani her zaman diyen biraz tatbik eden var. Biraz da etmiyor. Yani.
0: Tabii ki hepsi diyor ya ama genelde mesela çoğunluk böyle olubdu.
1: Bizlere büyüklerimiz nece dedi o usta ki annelerimiz, babaannemiz, anneannemiz bize ne şekil yol gösterdiler. Elbet ki biz de evlatlarımıza o yolu gösterdiler. Onlar da bizden aldıkları şeyi o birisilere aynen bu şekilde
0: i̇şte yani yerir. Nesilden nesile gelen niştir gibi adetlerimiz her anlamda evlilik anlamında olsun.
1: Bütün
0: yaşamımız
1: bütün
0: nece anlatsak, öğretsek uşaklarımıza onlar da böyle alışacaklar. Doğru. Keşke bütün mesela aileler olsun, beyler, kadınlar olsun evli adetlerimizi uşaklarına gençler etraftakilerini anlatsalar bence sorunlar o kadar olmaz uygulasalar.
1: Yani saygı şekilde olsun çocuklarıyla. Elbet ki başkasıyla da o da saygılı olun. Yani hakikaten bile ne şekilde konuşu karşı taraftan. Yani büyükten büyük oğlu, küçükten küçük oğlu. Bu çok önemliydi yani. Buna göre önem ver ağa bu şekilde
0: şeylere. Avalu aydı bu önemli hal mesela saygı. Ben şimdi baksam senden çok küçük. Alışıptı mesela cevap vermek. Mesela bazen de bakıram anne babalar da onaylılar. Sana bir tek bir şey diyende cevap vergen şükür olma yine. İşte yani sonra, bu bundan başlar.
1: Sonra sorunları çıkar. Yani i̇şte doğrudan bizim biz de görürüz
0: bunlar şeyler. Bazen şeyleri. Böyle düşünceler var. Bizim vaktimiz yok. Biz sükut olardık. Bize böyle alıştırmışlar. Yok uşaklarımız böyle alışmasınlar. Koy ama dilleri çıksın.
1: Zaman geçince işte. Yani görürler onun yani yanlış şeyleri. Daha fazla oğulları. Önceden dirdiler yok koy bilsin cevap verebilsin. Ama bu da yani düzgün şekilde verirse versin vermese.
0: Öz tabii ki de hiçbir insan mesela uşaklarımız olsun kadınlar olsun beyler olsun kimse mesela hemen gel hakkını yedirtmezsin ama saygı çerçevesi her şey olma. Bazen mesela şimdi ben bu yaşta olmama rağmen karşımdaki mesela bir beygüm bile olsa bilin mesela düşüncesi olur çünkü düşünceden düşünce fark eder mesela. Mesela kadından erkeğin, anneyden uşağın düşünceler fark eder ama mesela ben bir küçük olarak mesela siz benden büyüksüz. Olabilirsiniz düşüncemiz başka adam ama mesela cevap vermek zorunda değilim her şeye.
1: Saygılı yani olasan büyüğün.
0: Ya mesela tepki vermek zorunda değilim hemen. Doğru. Var bazen doğru. Bir şey demek ters hemen cevap verilir.
1: Yani en az bir şey yani o çocuğa göre ögüre desen ne şekilde davranasan büyükten görmek onun hemen koşasan yanına elini öpesen.
0: Ben saygı göstersen.
1: Yani bir tek büyük gördüyse küçüğü yani onun gözünden öpsen. Yani bu şeyler çok önemlidir. Yani onun için her zaman bize diyorlar efendi millet. Yani doğrudan saygılılık yani bu çok önemlidir. Saygı aile içinde olsun, aile dışında olsun çok önemlidir. Tabii buna yani burada nokta koyalım. Saygı
0: öz her şeyin bizim, başında saygıdır, güvendir. Biz hani ya kadınlar bir sorunların övrede diye de o da çünkü her şeyin evliliğin, ailenin temel neden gel saygı ve örf adetten geldiği için ben bu konu daha fazla ilk öncelikle sormak yani, istedim. Çünkü örf adetlerimize uygun şeyler yapandak daha da güzel olacaktır.
1: O aile birbirine bağlı olur. Birbirine ara yerinde saygı olduysa yani güven olduysa ara yerde o aileni istikrar halinde görür. Elbette ki bu topluma da yansar yani bu
0: şeyler. Mesela örf adetlerde mesela nece var? Bir yerde toplanıp mesela sebehlik etmek idi, gün ortalık bir yerde mesela baba anne oturanda saygı göstermek idi, konuşmamak idi. Hı. Mesela uşak diyebilmez, yok ben gelmirim, yemirim, siz yiyin, yok idi. Anne baba oturup da hepsi oturar.
1: Doğru.
0: Bu özellikle de anneler, kadınlarımız diyagın uşaklarına diğerle babamız gelende hoş geldi diyesi baba kuvveti olsun.
1: Güzel şekilde karşılasız.
0: Hatta mesela kişisi diyagın eşi gelende kuvveti olsun diyerdiler. Bir glas söylerdiler kişilerine işten gelip çünkü hani işleri rızkını getirir.
1: En belerdir. Güzel şeydi, yorgundu.
0: Ha şeydi, yorgundu, bu şekilde olsun, adam hoş gelip sen. Uşağı da bu anladılar.
1: Evde ne sıkıntı var hemen partlı yağın
0: yüzüne. Yok olmaz yani, çünkü zaten erkek dışarıda bütün sıkıntılar mesela yaşır. Evde gelip hemen daha fazla olur. Bu da ilişkini de etkiler aile ortamını. Hı. Özellikle de o vakti mesela uşaklar o günde tartışmak etmezler. Dev adı, hosadı olmazdı. Yani uşak o günde olmasın. Uşak bir şey. Çünkü uşak ne olur beyge bakar. Yani bir gün evlilikte de o uşağa da tesir eder. Aynı davranışı eder.
1: O yüzden i̇şte bunlar da ne şekilde öğrendiyse
0: işte bunlar vardı. İşte bunlar
1: yani
0: da konuşacağı.
1: Hatta oturanda da yani bir masada oturuptular yemek yemek için. Hepsi büyük elini uzatmadıysa o yemeğe yok, olmaz tabii. Yani bu Allah şükür bu şeyler hele kalıptı yani mesela.
0: Bazı evlerde hava var.
1: Yani hele baba el uzatmayıp yemeğe herkes durupta. O onu bekler, bu bunu bekler geri. Yani hepimiz bir şekilde toplanak. O masada oturduğumuz zaman herkes yani güzel güzel konular ele alırlar. Diğerler yok yani bazı şeyler var, bazı düşünceler var. Yemek yerken hüsküt olun, bu yanlış bir şeydi. İster tartışılsın bazı konular.
0: Güzel sohbetler,
1: yani o güzel sohbetler olsun arka yerde. Bilmem. Daha o birbirine bağlanırlar.
0: Gülmek, sohbet, o sofranın güzelliğidir.
1: Yani hissetmesen ne şekilde. Sonra bitti. Hemen yemekten insan kalkmasın. Oturmuşuk. Daha sohbeti yürüdüğün.
0: Aile yani ortam daha hoş olur.
1: Güzel olur.
0: Telefonlar mesela indi. Bilsen ki telefonla herkes telefonla doğru. Daha bu sohbetler onda da
1: yani
0: kalmıyor.
1: En azından yani kahvaltı var, günorta var. Yani bunlar en azından aile yani mesela okulda adlar bir şey yığışma. Yağın... Yani en azından bir defa da yani yığışıldıysalar bir masaya güzel olur. Ama yo her gelen okuldan döndü hemen yemek koysan onun için. O birisi geldi onun için koysan yok. Bunda yani itti.
0: Zaten ailenin saygısı mesela ortamı toplanmağı da kaybolar. Bir de ne diyeyim sofranın bereketi de kaybolar. Her uşağı gelende bir iki herkese bir kabı yemen koysun kalsın. Toplanmasalar aile ortam. Çünkü biz uşakları bir yerde arada toplasak. Yani bir gün özler de alışıp uşaklarını eşleriyle birlikte sofranın kıymetini bilirler. Uşaklar da nene babanın kıymetini bilirler.
1: İşte ara yerde de saygı güzel şekilde
0: İnşallah olur. Bunlar her ailede olur.
1: İnşallah.
0: Sohbetler. Özellikle mesela yemek vakti telefonlar bir yere atsalar. Ortada bir iki saat sohbeti eskideki kimi telefon olmadığı vakitler yani, derim daha da güzel olacaktı.
1: Bizzette yani eski insanın eski mesela oturup da çocukuyla yemekte de olmadıysa oturupsan salonda oturupsan oturma odasında oturupsan çocuklarla yani ister istemez anne olsun baba olsun eski günler ne geçsin yani onları açıklasın. Yani. Biz belaydık beli ederdik yani bu bir tevcih teki olur yani hemen mübaşir biz ona diyemirik beli ele beli etme.
0: Yo, anladı
1: biz sen. Anladırık yani dirik biz böyle hayatımız böyle geçerdi böyle güzeliydi. Yani bunları anladığında özlerini de beyinlerinde basılı. Elbet ki faydalanırlar, haz ederler özlerde.
0: Çok
1: bunlar güzel
0: dedi.
1: Vakit geçirdikler.
0: Bunun diye de o da aklıma bir şey geldi. Rahmetli mesela babam oturardı gençliğinden anlatardı. Gençliğinde neler olup bir seferde bir evlilik hakkında bir şey anlattı bana. Yani hele evlenmeden önce. Dedi bak kızım vaktinde böyle bir mesele oldu. Böyle bir yanlışlık itikadım bilmeden yani komşuyla ilgili uzun bir hikayeydi ama gerçekte yaşanıptı. Ben onu aklımda aldım. Büyük de oldum, düşündüm. Babam dedi evlilikte böyle böyle şeyler olur. Buna dikkat edelim. Çünkü bak mesela anladır ki yani bunu bize anladıptı bana. Ya kız kardeşim aklımızda kalsın. Büyük onda evlilik hayatı olanda bu yanlışlık
1: bu
0: yapılmasın.
1: Etmiyor.
0: Mesela doğru. Anladar babaannem olsun bazı olaylar anladarlar. Eski vakitte komşulardan ne olupdu, evlilik hayatında ne olup veya gençliklerinde babam askerlik vakti olaylar her şeyi anladar. Böyle hoş bir şekilde dinlerdim yani. Hoşuma giderdi doğru. Anladan da.
1: Yani bazı Zekeriye olanda mesela yığışırlar, herkes yığışırlar. mum yandırmak bilmem
0: öncesini
1: yani
0: bazısını
1: bezetmek yani bir basit bir şeydi mesela Kadir gecesinde herkes oturup yani yığılıp yani yani ibadatına kalkır yani bunları geri biz evde yani görse de ağın özlerine geri anladık özlerine hatta küçük çocuk var ise yani o da bir o beyninde kalı o küçükün daha fazla beyninde kalı yani hazede büyük olanda
0: he,
1: bu yani ne merasimler var bunları edeğim mesela bayram sabahı yani olur olmaz her ne şey olursa bayram sabahı geri yemeğimiz olsun namazdan dönenler bayram yemeği geri olsun pilavdı fasulyası ne bileyim her şeyi güzel masa düzülü bunlar evet. Etrafına düzülünü yani bu şeyler geri biz dediğimiz ki bak konu konunu açırım.
0: Bəli. Yani, özür dediğimiz o hayatın içinden.
1: Hayatın
0: içinden. Hayat için bir sürü yaşanmışlar var. Olan olaylar var. Bazı olaylar mesela gün ışığında dök yaşam ama biz burada bunları tartışacak ki bunlar biraz da önlense ne kadar mutlu olduk. Aile sorunlar gider. Örf adetten başladık. Saygıdan başladık. Her şeyin başında bu hepsi kime bağlıdır? Bizim kadınlar. Çünkü mesela erkek evde dök. Çok dışarıda vakti geçiyor. Bu bir gerçekti.
1: Doğru.
0: Az bir erkek var sürekli evde oturup ailesinin eşiyle vakit geçirmek sever. Çok indi her yazdadı. Evi kim toplar? Her zaman kadınlarımız. Tamam. Kadınlarımız uşaklara yolu, güzel yolu gösterer, terbiyeni verir, örf adetlerimizi anlatar. Tabii ki de baba da yeri gelende anlatar.
1: Onun da rolü var.
0: Özellikle evet, babalar hemen. Erkek uşaklardan daha hı. Çok dışarıdadı. Kadınlarımız da kız uşaklar. Yani Mege iki tarafta Mege uşaklarını, aileni kavramını anlatsın uşaklar ki hatta uşaklar çünkü onlar da büyük olup evlenecektiler. Bir evlilik
1: bir
0: hayat olacaktı.
1: Onlar
0: da uşağı. Hatta onlar da güzel birbirlerini aşlandırsalar belki de bu sorunlar olmaz. Çünkü sorunlarımız neden başlar? Yavaş yavaş konuya girerken o diğer konularımıza. Bu
1: bu tevhiye yani.
0: Boşanmak malları.
1: Bu şeyler çok önemlidir. Seminerler olsun yani bunlar çok önemlidir. Hatta ki bu sorunlar kalmasın ara yerde.
0: İnşallah.
1: %100 kalmaz ama yani azaldabilir bu şeyleri.
0: Her birliğinden, düşüncelerden. Mesela hani dedik ya aile boşanmaya gelirken. Bu son illerde de, ben bunu da sormak isterim. Zaten paylaşırlar. Bu son illerde boşanma olayları çok olupdu. Sizce neden, sebepler nelerdi bu boşanmaların? Özellikle de gençlerin.
1: Doğru.
0: Bir haftada üç gün evli kalırlar, boşanırlar.
1: Aynen böyle. Son nisbeye göre yani bir ayın içinde Irak'ta 5829 boşanma halı var.
0: Hı-hı.
1: Yani bir ay içinde. Bu çok çoktu. Hı-hı. Az değil.
0: Yani bu kadar ev dağılıptı.
1: Bu kadar ev dağılıptı. O çocuklara ne olup, neler olur, neler gelir bunların başına. Onun da bu boşanmanın nisbesi çok olduğu zaman sebepleri var. Aile arasında yani kadınla eş arasında bir diyalog yoktu. Sonra bir de iki tarafın aileleri bir küçük sorun olanda olabilir bir gün içinde bunlar birbirleriyle başladılar konuşmaya, barışmaya. Bu çıktıysa yazıya her iki tarafın ailesi girer mevzuya. İşi daha büyük eder. Bu da bir sebebi de. Koyar yetiştirsin. Boşanmağa nişten tahammül etsen. Etme tahammül etme bu şeyler. Bir de ekonomi baskıları bir sebepti. Ondan başka da tavasıl içtimai dediğimiz ara yere girdiyse en önemli konu koyar boşanmağın adeti çok olsun, nisbesi fazla olsun, o da erken evlenmek. O çok sorundu, büyük bir sorundu. Çünkü hele dünyanı anlamayıptı. O, yani o kız ki gelin edirler ki elinde, oyuncağı elindedir.
0: Bəli.
1: Oyuncağı elindedir. Yani bilmir, dünyada ne var ne yok, hele istiri oynasın. Yani arkadaşlarıyla aynen ömürde istiri bir arada olsalar. Ne yazık ki bunu hemen evlendirirler.
0: Elbette bazen mesela anlamıyor. Genç kızlarımız özleri mesela evlenmek isterler veya ailelerden tartışırlar.
1: İşte
0: ısrar edirler. O da çünkü hele ne cihan diyeler beyni hele kandı. Gençti. Dir belki evlilik
1: Bir oyun, güzel bir şeydi.
0: Güzel
1: yani
0: bir
1: oyun, oynamak.
0: Oyun kimindi.
1: Aynen.
0: Pembe bir gönlüm, gözlükten bakla ama aslında böyle diyor ki tere evlilik gerçekten mesela hepimizin başından geçip ben de gençken uşağıyken evlilik mesela dizilerdekini görerdim. Güzel bir şeydi. Evlenirsen, gelinlik o güresen, yazıya çıkarsan uşağı böyle diyor ki hayat. Gerçekten de evlilik büyük bir anlamdı ve büyük bir sorumluluktu. Ve gerçekten de ağır bir yüktü. Herkes kaldı
1: i̇şte
0: bilmez.
1: İşte bunu gençlerimiz her zaman gerek biz konuşağın, edağın, hele de sivil toplum örgütleri olarak yani bunların gözlerini açak. Hatta yazak, edağın, bunlar faydalansılar yani bu yanlış bir şeydi. Yani küçük yaştan evlenmek çok yanlış bir şeydi. Yok bazı bir yerde seminer var idi. Bana dediler bir muhazara ver özlerine. Bütünü kadın oturup, seni bir 150 tek oturmuştu. Yani azından bir büyük salonda oturuplar. Bunları şey ettik. Aynen bu konunu ele aldık. Gelende diyende yani erkek evlenmek yanlış bir şeydi. Çünkü hemen arkasıca da yani birbirleriyle tevafuk etmezler. Yani ben. Erkekten kadın birbirlerine uymaz hareketlere. Çünkü o büyüktü. Ben. Onun düşüncesi ayrı şekilde. Bu hele küçüktü yani düşüncesi ayrı şekilde. Dediğimiz de ki bu hele istiri oynasın yani bilmir ne var ne yok yani hayatında mesuliyet bilmir. Ha. Bunu konuşarken birisi elini kaldırdı dedi yani yanlışsın biz şey ederek yani haz ederek küçük yaştan ev kursular evlensiler özler için ne yaştan sordum özlerine yani dedi ne var 13 yaşında olduysa 14 yaşında olduysa dedim bu hele ne görüp hayatından yani. Bu böyle geçti. Dedim herkesin
0: çünkü belaydı. He,
1: herkesin bir rayı var. Ben bu benim rayımdı. O da senin o görüşüydü. Ben saygı duram görüşüme. Bir zaman geçti. Eştim yani doğrudan eştim. Bu görüşü vermişti. 13 yaşında yani 12 yaşında böyle dedi 13-14.
0: Kızını
1: verip de o yaşta. Ama bir yıl sürmedi boşandı. Ben bir şey demedim özne yani bana geldi şey dediler hatırlı sen o muhazarada böyle dedi o kalktı dedi ona var verse yani doğrudan küçük yaşta evlenmek sorunları çok çok oldu çünkü ara yerde
0: yaş farkı var
1: yani fikirlerden
0: hepsi
1: farklı.
0: Mesela bir sene konuşan Yüksel Hanım eskiden tamam küçük yaşta evlenerdiler onda boşanmak yok idi. Ayrı bir
1: basit,
0: görüş var idi, düşünce var idi. Anne babalar başka düşüncedeydi. Uşaklarının başka boşanmak yoktu. Anne baba karşı çıkardı küsmeğe. Yok idi yani kadın küsün.
1: İndi değiller, hamile etme.
0: Ey tartışmada baba gider getirir veya anne getirir. Hemen düz mesela kavga başlıyor. Ha otu dediler. Eskiden
1: var,
0: tamam gene yanlıştı ama eskiler belaydı. Çünkü mesela genç yaşta vererler uşakken uşağı olar, beyiyorlardı. Ev işiydi, uşaktan bela uğruşardılar. Şimdi insanlar dehşirli teknoloji oluştu. Telefonlardı, bakırlar gence yani evvelki gibi tahammül de yoktu evliliğe mesela desen ya Allah kaydı yok tahammül edim bilmem ne onlar kalmıyordu yani indi uşak yaşta vermek yanlıştı belki eski bundan 30-40-50 ile o halde yakın tamam
1: doğruydu,
0: ama
1: ha.
0: Bence indi yanlış bir
1: yanlıştı.
0: Şey dedi o kiminde
1: işte bir de dediğimizde ki yani bu bir problemleri olduysa ikisinin arasında yani ellerine ne kadar geldiyse çıkartmazlar yazıya anlayın için hareket etmezsin oğlan da aynen.
0: Yoktu böyle bir şeydi. Dakika be dakika. Anne böyle
1: şey
0: oldu. Böyle dedi.
1: Böyle yedi. İçude bir kez sordu. Hamile ile.
0: Böyle yazıya gitti. Kaynenem böyle dedi. Kişim bana böyle dedi. Veya askeri erkekler de var da buradan da.
1: Aynen.
0: Yani kızmasınlar beni böyle değiştirseler.
1: Aynen.
0: Evde mesela. İndi kadın yakın hiç. Bu herkes bilin. Kadın seleşer.
1: Maşallah. Ha.
0: Biz erkeğin gidip annesine evliliği hakkında seleşmeği. Ve arvadiden olduğu bir şey demek gerçekten çok ayıptı. Burada eğer varsa böyle bir tebaati ona seslendim. Ayıptı yani bir erkeğe bence hiç yakıştırmıyorum. Sen evdeki sorunu ne istersen bir şey alırsan veya alıp sen gidip anne o demek veya eşi o sana karşı bir davranış edip ya da arada bir müşkülü olup gidip hem arkadaş yanında veya aile uyandı seçmek olmaz.
1: Bir
0: erkeğe yakışmıyor. Bence erkek indidir hanım diyorlar ya kadındı, aklı uşaktı böyle diyorlar adamlar. Tamam. Sen o akrabayı görsen olmaz diye desen.
1: Yanlış bir şeydi.
0: Bence yani olmaz. Gerek. Erkek için hasaten hiç olmaz. Kadın için de olmaz ama kadın yani içinde
1: tutsun.
0: Tutabilir mesela
1: tutsun, dert, tutsun. Derdini istediyse. Gene tutsun.
0: Yani var dediyse, bela.
1: Ha, Ege geldiyse çok zora geldi. Bir, iki, üç. Var insanlar var yani. Mesela büyük adam dışarıda Ege ehliyetine diyesin. Onuyla kimiyle irtiyah eder.
0: Aile şartı değil. Aile en yakın mesela bir insana.
1: Onuyla konuşsan. Belki de o çözer özü için. Yani yetiştirmez boşanmak halini özlerine.
0: Çünkü anne babanın duyguları, düşünceler başka olur. Yönlendirme başka olur ama mesela bir büyüge danışmak veya yakın verebildiği bir arkadaş doğru yola aparabilir arkadaşa.
1: Ki sırrın çıkartmaz yazı. Yani ona diyorsa her danışsa diye de şey.
0: Çünkü bir mesela ben de arkadaşım var burada. Mesela bir şey olanda ona diyeyim, o bir akıl verende düşündüm. Harap yolu aparmadığını bilmem. Ama güzel bir düşünce veremene oturun mesela düşündüm.
1: Düşünün sen onu.
0: Anne babaya doğru. Diyse, o mesela başkasına diyese onların düşünceleri başkaldı.
1: Diyelim şimdi koyayım kızım bunca tahammül etsene. Yani hatta erkek de olabilir.
0: Öyle de mesela benim annem böyle diyor gel hem de küreken belliydi. Yani bel taptamaz diyor. Yok kaydıyor tahammül onlardandı. Yani kabul etmez kız küssün. Yani o eski düşünceleri derdi.
1: Çok
0: bela.
1: İyiydi. Çok
0: yani
1: mesela
0: ne, suçu olsa bile diyelim kürekanın suçu kızın boynuna ta diyor suç sende hadi. Böyle bir tabiatı
1: yani,
0: var.
1: Yani ısırı yatırsın.
0: Çünkü bir senede eğer dese ha oğlak kızım tamam dese memle bir taptasa.
1: Sorunla kebeği görüyor.
0: Bazı mesele biz kız kardeş annemizin zanlı mesela başka kızılık sen işi belliysen sen küreken perişsen memle. Böyle biz böyle alıştık olmaz yani size ha diyelim. Çünkü sorunuz olur her evlilikte oğlu. Siz evliliğinize bakın.
1: Bir gün, iki gün. Ondan sonra karışmaz. Bir de dönerler birbirlerine. İşte diyemem yani ara yerlerinde sorun kaldıysa kimse bilmez sen ev bir kapalı kutuda.
0: Ya, tabii ki.
1: Ne edersen ne etmesen aynen böyle. Kimse bilmez ne var o evin içinde. O sırra makayet ol. O kutunu doğru. Açma. Kimse bilmesi. Yavaş yavaş ikna el özün. O erkek kızma halatındaysa sen hüskut ol. Bir zaman hüskut ol ondan sonra mevzu sakinleşti.
0: Sen söyleşin.
1: Yani sen onda ne diyorsa diyebilirsen. Aynen akis tarafı da alsak olabilir. Yani kadın kızıttı. Yani
0: bir, erkeği mi hüskut olsun? Ha?
1: Yani ikisinden birisi geri hüskut olsun. Çünkü onların zembi nedir? O çocuklar o evde.
0: Çünkü onlar da etkilenirler.
1: Çok şeylerine tesir eder. Çok yani gerde koyar o çocuklar.
0: İşte
1: ne
0: mesela insan gel. Mesela ayrıldığında boşanmak hani dedik ya çok olupdu. Mesela bir insan boşanmadan önce geri uşağı varsa bence uşağını da düşünsün. Çünkü uşak
1: bir şekilde
0: etkiler.
1: Yani rızalık tarafında. İndi bu yoktu araçlanıplar bildiğimce Hilal Ahmar binayasında bunlar görüşürler. Yani mesela birisinin yanında kalıp da. Görürüm özlerin geçende bir gün var haftada bildiğimce. Bir bu vakit var bilmem nanca zaman. Görürüm yani babadı uşak bunçki körpeydi kucağında kaldırıp nene gelir görür özün. Yani onu getiririm yani insan görende kan ağları içinde yani bu bunların suçu nerede?
0: Suçu yoktu çünkü
1: suçu
0: onlar
1: nerede? Bunlar araçlanıplar onlar böyle ara yerde kalıplar. Yani insan geri düşünsün onları. Her ne yaparsa geri onları ilk başta düşün. Tahammül edirse o da sakin kalıyor o da.
0: İşte mesela yani eskiler demiyorum mesela bazen eşler çok yani şiddette var idi. Bunu tahammül etmişler. Yoksulluğu da tahammül etmişler. Hiç uşaklar kaldırdılar. Uşağımız zerbedar olmaz. Ama yani de insanlar buna bakmadılar. Hayatımız kısadı. Ne mecburuk biz çekelim. Yani bir gün uşaklar evlenip gidecekler. Ben yalnız kalacağım. Bunu da düşünürler.
1: Doğru.
0: İşte her insanın bir düşüncesi var.
1: Bir şekilde
0: çünkü bir yandan bakanda mesela derim ben eskiden mesela kişiler mesela vefat edende ya da ayrılanda evlenmezdiler daha. Diğerler uşağımıza bakalım. Uşağa bize bakar.
1: İndi yani hele bir şey olmayıp düşünürler yani.
0: Akı bir sene dünya dekşirin bazı kerinde baksan uşak anne babaya bakmır. Anne babanı atan oldu. Çünkü bunun da korkusu olup artık insanlarda. Mesela sen Allah'ım bana bir uşak versen hayli bir evlat vereyim. Vatana millete. Mene yani bir gün mene bir kılas su verebilsin. Çünkü indi böyle olup da yani uşak anneye bir kılas su vermeyen bile
1: i̇şte
0: var.
1: İşte bir de dönem diyelim gene terbiyenin işte. Suçudu yani. Eğer buna ilk günden mesela hatta ki yardım etmekte. Hele çocuktu. Koydu yakın ana okullu çocuktu da. Bir şekilde gösterdim oyuncaktan oynarım. Dağıttı oyuncağı. Bitirende güzel şekilde anladırım özne. Nece dağıtıyorsun? Bunu yığıştırmana yardımcı ol. Yani bir destek ol bana. Ben de özüyden geri şey edin. Yığıştırım özüyden kutusuna koyak her neyse. Yani kız çocuk getirim özümden. Bak kızım ne güzel yemekler edirim. Bak elime. Haz eder bir kez beyi görmeğiyle. Yani bir kap getir elime verer. Yani tepsini getir elime verer. Yani yardım ettiyse sana uşak çağdan. Elbet ki beyi görende aynen halinde. Yarın evlene o. Evlenende ege kız olsun, ege erkek olsun. Yardımcı oğlu öbür tarafa. İkisi birlikte yani her şeyi başardıysalar, yardımlaşma olsa ara yerlerinde en güzel şekilde yaşamları geçer.
0: İnşallah.
1: Sorunsuz olur.
0: Tabii ki de boşanmak olsun istemiyoruz. Biz dedik ki bu yılda sayı da çoktu boşanmak.
1: Çok çoktu.
0: Acaba peki bunları nece önleyebilir boşanmamak için? Evliliği kurtarabilmek için neler yapılması lazım?
1: Bu,
0: biz olarak birinci, o kanun olarak neler yapmış?
1: Birinci nokta bence yani bir erkek olsun yani bir kız niyet ettiler evlenmeye. Bunlar bazı kurslar var görseldi özlerini yani kadının hakkı nedir, erkeğe karşı onun hakkı nedir, hakları nedir, vacibetleri nedir ikisinin birbirine karşı. Bu çok önemlidir. Yani ister bir böyle kurslara girsin. Hatta gelecekte hatta bunu da anladılar. Eğer bir sorun olduysa aramızda ne şekilde bunu halledersiniz. Bir de ondan başka yani geri dediğimiz takip yani bilseler ne şekilde diyalog olsun ara yerlerinde. Yani bu çok önemlidir. Bir de medyanın rolü çok. Bunda görsatsiler yani bir de yazarlar çok yazarlar var araştırmacılar var sürekli bunların üstüne yani yazsılar görsatsiler hatta ki bu şeye netice diğer kökünden kesagan ara yerlerinde güzel bir şekil hayat geçirtseler istikrar olu aralarında elbette ki bu istikrar ailenin istikrarı döner toplumun istikrarını da.
0: Bunlar tabii ki de çok önemli. Mesela evlenmeden önce veya evlilikte aile ile ilgili bir mesela bilgili insanlar var. Nece diyorsan doktor geldiğinde o başı ağrında doktordan bir yardım etsen aile yardımcısı da var. Bilgilendiren insanlar da var. Mesela onlardan alabilirler diye. Doktor bazen mesela yurt dışında var bunlar. Geçen gün bir dizide gördüm. Erkekten kadın tartışırlar. Doğru. Tartıştıkları için dedi ki bir danışağın toplantımız var. Aile toplantısı. Hı. İnternet yönden duk mesela diyagın profesörü mesela onunla danıştılar. Biz böyle adama dedi sende suç var. Sen neden kadınudan o işi sakladın?
1: Onu ben de izledim. Çok izledim. Beğendim.
0: Ha, yani dedin işi sakladın. Dedim ben zaten sonra diyor. İşi yapmadan önce Mege diye sen
1: bu işi edeceğim.
0: Bunu edeceğim. Kadın da sana bir güveni olan. Şimdi güveni sarsıldı. Çünkü sen özüne üskü bir şey etti. Mesela bak bunlar güzel
1: hatta
0: ama
1: hatta ki aileye faydası var ise
0: yani kadın da güvenli olur. Kadın da bir şey yapmadan önce kişiye danışan da güzel bir şey olur. Mesela bizim Irak'ta bu yoktu genelde yani. Az bir şey var. Bu bir gerçekti. Mesela erkek göz bildiğini yapar, gelecekle ilgili yapar, yazar, her şeyi kurar, bitirir. Kadın bilmez.
1: Yaşadığı sebebi diğer bu meseleni yani.
0: Bu bence yanlış mı her zaman derim. Diyelim ki mesela diyelim eşim her şeyi bana derse hoşuma gider. Hatta mesela ben görüşüm vermesem bile, görüşümü yapmasa bile ama bana desin, bilgilendiririm. Bu doğru. Güzel bir şeydi bu yani bu aile içerisinde. Mesela dedi o diyalogtu, anlaşma. Mesela bir şey yanlış olanda erkek meriye tez sinirlenmezsin o ya kadın. İlk önce oturup konuşsunlar. Bir çözüm yolu tapsalar daha da güzel olur. Adana var, tartışmadan var.
1: Doğru. Şimdi bu dedi o tek yani bizde yok aile danışmanı yani kimse şey etmez. Buna önem vermez. Ben eğitimde olduğum zaman var idi bizimle yani muvazafalarımız birisinin sürekli problemi var idi yani aynen onun var. İçinde ailesinde yani özleri üç kişiydiler. Bir oğlu var idi. Sürekli derdi, ben boşanırım, ben edebilmirim. İyiydi, ben oturdum, konuştum. Yani ben bizimle arkadaştı yani. Oturdum, konuştum özüyden. İyiydi, sen düşünmüşsen oğlu yarın ne olacaktı? Bizzet altıncı olandaki geleceğin düşünün. sen o fetredesin, sen bu ömre yetiştirdi o özünü. İnden sonra bu araçlanasan, yani oturdum konuştum
0: eğitimle
1: özüne.
0: Eğitimle de tesir eder uşağı.
1: Elbet ki, gerde koyar özünü, yani bu çok önemli de. O anlattım, onun dedim ne meselesi, dedi beledi beledi, ben beleyem. Dedim niçin birbirimizden uyumsuz? Oturun ki uz dinleyin birbirimize. Yani bir zaman geçti, geldi memnun oldu. Dedi iyiydi dedi bu hakikatlar, ben bunu kaçırtmıştım.
0: Döndüler birbirlerine. Mesela bak ne güzel bir şekilde nasihat verip sen özüne, gözünü açıp sana daha doğrusu. Çünkü bazen doğrusu insan doğru. Sinirli olanda veya mesela o soruna odaklandığında aklı mesela diyelim başka yerlere gidebilmez. Mesela diyelim işlemir o tarafa doğru. Mesela
1: bir tek nesihatiden... Kayınneneme çok bakır. Baksın o da anlası da. Doğru. Yani elbet ki onu da düşünü, elbet ki sen de düşünü. İki tarafı da düşünü. Tahammül eyle özün ne var da. Olabilir yaşlıdır yani...
0: Tabii ya herkes annesini yok, mesela olmaz, ben de bir kadınca annemi düşünürsem belki eşim de annesini düşünsün. Mesela nerede? İki tarafta mesela anne hatırı için incitmemesi lazım. Erkek olsun bazı o mesela incidir. Onun için o hassasiyet olur ara yerde. Ama bir orta yol tablanda iki tarafın hassasiyeti olmaz. Kalmaz anneye de mecburdu saygı göster çünkü o dünyaya getirip beyi gelip tabii ki de bakmak zorundadır. Her konu maddi manevi anneye babaya bakılır. Kadına da aynı şekilde.
1: İşte ikisini de geri yani şey edesen, göz edesen ama bazı tahammül etmir bu şeyleri.
0: İşte kadın da mecbur tahammül et çünkü sen nece annen var ise.
1: Bu ömre getirdi, sana hediye etti özüne.
0: Doğru. Ve erkek demek yani nece özünde annesine ihtiram ve saygı gösterse kadın da annesi var. Mesela bazı şeyler var böyle de görüyorum bu da aklıma geldi. Mesela kadın annesi hastalandı. Eşinin annesi, kaynası hastalandı.
1: Koymaz geçsin annesi
0: yani. Sen nece yani ben bunu görendim. Mesela kadın da üsküt oldu. Direniyelim ki şimdi. Mesela ben buna görüşüm başka adı. Ben olsam kabul etmem. Bunda dur diyorum. Çünkü benim annem sen nece anne var. İstemem hizmet edin bakım. Bu da benim annem ama saygı içerisinde seleşerim. Konuşarım.
1: İşte diyorum mesela var bazı getiyorsa hizmet edesen özne çıktıysa getiyorsa bitti daha yani araçlanma. Ve bundan iki gün olmaz, önce yani bir böyle hale gördüm. Yani doğrudan da valla dün aniydi bu yani sebebe. Bunu konuştular boşandılar. Büyük ömürde iyiydi babasıydı. İyiydi bunun kimsesi yoktu. Bes bu kızı var.
0: Doğru.
1: Ve kim hizmet etsin buna?
0: Tabii ki de yani bu nece diyelim zaten rahimde nene baba da insan anne babasına düştüğünde yardım etmese bakmazsa yani Allah da razı olmaz.
1: İşte bu
0: anne
1: da baba bunu da düşünmüştü. Yani bu dönem bunu eşittim yani tanınmış bir aileydi dedi bitti gelirse o bitti yani ara yerleri doğrudan
0: acaba
1: uşakları
0: anne,
1: kaldı.
0: O zaman o insan olabilir nene babasına rahmi yoktu.
1: Vallahi
0: için.
1: O tarafı bilmiyorum daha.
0: Yok, bu eğer, iş, ben böyle düşünmem
1: Kalktı, kalkıp ayrısı da alıptı. Ondan sonra hasta olup 2 ay 3 ay sonra erkek hasta oldu. O ikinci aldığı kadın vazgeçip özünden. Bu da ben ne mecbur boşanmışam. Uşaklar da deyip seni bugüne getirdi. Kalıptı yani bir zaman ondan sonra geçinipti. Bu hepsi neden geldi? Bu boşanmağın müşkileleri yani sıkıntısı.
0: Görüşleşmemek yani diyalog olmamaktı. Birbirlerini anlamamaktı işe gel.
1: Yani ben bunu çok zor görürüm. Bir tek yani annesi, yani babası hasta diye bir kimsesi ihtiyacındadır. Ne var geçse, hizmet etse. Sana da bakıram, ona da bakam. Yani yardımcı ol bana.
0: İnsan anne babası yani, yani onun mesela sen nene baba vatanda. Yani bir gün uşakları da seni atar müstakbelen.
1: Dışarıdaki illa yani hasta olanda. Yani çok kadınlar var sorurlar bana ne yapayım. Yani bu dire hiç gitme. Yani baba bile hiç gitme. Hiç gitme. İlde bir var, ilde bir gelir. İnsan yani o ilin içinde bunlar geçindiler. Yani ne oldu hala? Ha bu ürəyində kalsın. Var böyle şeyler yani. Çok böyle şeyler var.
0: Ben de zaten. Sizin seleşinde ben daldım bazı yerlere gittim. Yani düşünürüm çünkü böyle bir şey gerçekten yani üzücü bir şey. Uşağı büyük edesen, evlendiresen kişisi koymayan da gelmez ya. Ya da arvadı koymur. Ya var da erkek de gitmez arvadı koymur. Doğru. Bence yanlış bir şey. Ya, sen eğer evladın sözüne bakıp anne babaya atırsa bazı kardeşi veya kadın aynı şekilde. Yani bir sen uşaklar da sen
1: aynen
0: atar.
1: Aynen böyle yani.
0: Çünkü yaşattıkları insanlara Allah da yaşattırır. Sen ondan sonra bu dünyadan göç edip gideceksin.
1: Nece diyorlar kabına koydu o elva geldi. Kazana ne koydu o çomçaya geldi. Yani doğru. Aynen bu şekilde.
0: İşte yani aile ortamı andırıyor ya boşanmağın bak birinci sebebi bu anne babasına gitmekti bir ev dağılıptı. Yani bence yanlıştı yani. Bir keşke bir insanlar araya girseydi bunu halletseydiler.
1: Yani o arada kadın mesela imkaniyası yoktu, ekonomisi sıfırda.
0: Ha, yoksulluk yüzünden de parası yüzünden de ayrılanlar
1: erkeğin, var. Erkeğin eline bakara, istir geçsin ehliyetine. Gedirse o git. Mesela diyağın ayrı yerdedir. Yani misal Allah'ın kerkök içinde de ki atrafındadır. Gedirse o git. Ben demem sana yok. Ama özü başının çarasını gör. Eydim ben gedim atrafa neyden para yoktu yanımda neyden gedim. Yani bunlar da sorundu.
0: Tabii ki de. Hepsi işte aile ortamında evlilikte her şeyi sorundu bu zamanda. Ve geçti bu sorunu halletmek için bir şeyler yapılması lazım. Bilgilendirmek veya kanun yolundan da mesela boşanmaya başvuran insanlara menge kanun bilmem bir şeyler çıkarsın bekletsin yani düşünme için onlara bir zaman versin.
1: Bir zaman dediler her yenge dünyaya gelen çocuk yani gene bir ağaç eksler. Bilmem bu indi hele kalıp yoksa yani geri geçsin bir ağacı eksin bir kanun idi çıkarttılar bir zamanlar acaba kalıp bu kalmayayım bilmiyorum.
0: Duymadım.
1: Yani aynen gidende kabin kesmeye onlara desiler yani bir aynen kanun teki koysalar geri kurs görersiz. Hatta bunca şey meşakil olmasın ara yerde boşanma bunca çok olmasın. Bir de biz yendek boşanma. Geri düşünün dedik de yani daha detayına girin. O çocuk ne olacaktı? Boşandılar. Bu, bu ne olacaktı? Bir, özgüvenini kaybeder. İkinci, okulunda geri kalı. Fikri ha bu düşünmüyor. Yani bu ara yerlerinde böyle sorunlar oldu. Ne olacak? Bu okulda geri kalı. Olabilir de yani terk eder okula. Ondan başka psikoloji hastalıklara maruz kaldı.
0: Tabii ki nefsi yani yorulu uşak çünkü mesela mektepte bakır anne babası etrafında olan uşaklara özün anne babası bir arada dövgü. Aile i̇şte ortamını yaşamır. O da tabii ki de üzül mesela aile toplantıları olur mektepte mesela gezintiler olur kamplar kurulu anne babaydan böyle şeyler var mesela çok mekteplerde oldu, olup da. Doğru. Ama uşak anne babası ayrı olduğu için gidemeyebildi. Veya gedende mesela ya anne görürü, ya babadı.
1: Onları görür daha beter yani. Çok var yani okul terk eder bu sebepten. Ben yani çok eşitmişim okulu terk eder.
0: Mesela nece diyor hani var bazı şiddete yönel uşak hani psikolojisi bozuluyor ya hani anne baba yoktu. Aynen. Nefsiyen yorulduğu için kötü alışkanlıklara da gidebildi.
1: Doğru.
0: Yani her şey
1: evden
0: olabilir.
1: Evden irak olmak için her şeyi yapar. İşte bunu da düşünsün gereği yani bu boşanma merhalesine geçende bunları hepsini düşünsün. Yani falan
0: anne de baba da düşünmez.
1: Kesi de. Kesi de yani. Olmazsa çünkü da her yakın anlayı yok.
0: Bir uşağı oldu. Bu uşak demez hemen dünyaya geldi. Siz getirdiniz bu uşağı dünyaya. Mege bu uşağın geleceğini de.
1: Her şeyini yani düşünsün.
0: Yani sonlandı. Mesela belki evleneceksin ayrı bir kadını veya sen bir erkekten. Bu uşağın geleceğini ne maddi manevi yemeğe düşünsün. Ne mesela olacaktı? Baba evlenin ayrısıydan uşağın artık ne sorur ne görün. Çünkü ikinci eş bırakmır. Veya maddiyen de yardım etmir. Uşağa bir masraf da vermir. Veya anne baba uşağı babasına atıp öz hayatına dalıp o uşağı görme. Uşağı
1: yani
0: anneden
1: ara yerde itir. İtir ara yerde.
0: Uşağın
1: yani
0: hayatı mahvoldu. Biz işte bilinmir. Herkes dedi ki öz hayatım yaşım var diye. Bu arada ya uşağı için saçın süpürge eden anne babalar bile var. Baba da var. Yani demeyelim. Çünkü ben bazen görürüm. Mesela, gerçekten de mesela baba var diri. Tamam evliliğimde mutlu değilim hiç ama uşağım hatı için mecburum çaykım.
1: Her şeyi tahammül ederim.
0: Her şeyi tahammül eden babalar var. Anneler de var. Onlar da inşallah uşakları ne özel zorluklar çekipler. Müstakbelinde inşallah uşaklar onun hepsi karşılığı vefalıklarıydan, saygılarıydan, o güzel gevleriydan inşallah anne babanı mutlu
1: İstadıkları
0: ederler.
1: İstadıkları yetişsin, istadıkları seviyeye yetişsinler okulda, istadıkları i̇nşallah şahadanı alsınlar. Onu görende anne olsun baba olsun çok
0: tabii,
1: mutlu olurlar.
0: Tabii diğer hayatımda mutlu değildim ama uşakların bu gördüm, geleceğini görme, uşağımın gelip elimi öpmeği, beni ufalı olmağı dünyaya da gör.
1: Doğru.
0: Gerçekten de yani veladı. Ve dedik ki ekonomik konuda evlilik hayatına etkisi var. Peki bir kadının mesleki olmağı veya elinde bir sanat olmağı, bir gelir olmağı sizce ne kadar kurtarabilir evliliğini, nelere etkisi olabilir?
1: Yani ege geldiyse, sada erkek evde yani çalışırsa elbet ki bir geliri girir eve. Ama geldiyse kadın mütemekkindi. Yani her şeyde dört dörtlükte işini aksatmayıptı. Okulun başarıptı. Elbet ki edebiyle şerdeki yani hükümet yoluyla ataması çıksın. İndi hepsi kadınlarımız görürük de herkes görür. Özleri evde mesela yemek yapırlar, el işler de edirlər, sonra bunlar hepsini koyurlar. Satmağa satıldı. Sosyal medya yoluyla edirlər bu işleri. Bu da bir ayrı gelirdi özleri için. Yani eve bir şey yoktu. Bir işlerinde aksatmıra. Ama yardımcı olur. Eşine geliri getirir. Elbette ki o daha koyar özün özgüvanı daha çok olsun. Benim elimden gelir bir şeyler yapam. Elimden gelir eşime yardım edim. Çocuklarım için daha fazla güzel hayat görsədim özlərinə. Yani burada dediğimizdə ki, çox özel sektörler var. Orada çalışabilir. Yani bunlarda çox faydası var. Qoyar daha fazla o ailənin istiqrarını daha sağlar özü için.
2: İşte aileye bir yardım oluyor. Eşine de bir yardımdır. Bir de bu, məncə kadını ileri güçlendirmek amacı. Güzel bir şeylerdi kadının yapmalı. Kendi ayakları üstünde durabilmeli.
1: Çok iyi.
2: Çünkü özü için bir gelir sağ. Mesela diyelim hani boşanan insanlar var veya eşi geçinenler var. Onlar için de gerçekten de bir destekti. Ayakta durabilmek için. Hı. Yanlışa gitmemek için kendi öz rızkını özü kazanmalı. Hem özü için veya eşinin uşaklarına yardım bence yardım güzel bir şeydi. Bence kadını daha şu kekleri atabilir. Mesela böyle küçük işten başlayıp yükselen büyük kadınlar var.
1: Doğru. Büyük projeler kalkabilir. Elbet ki daha şey ola, yani gelirisi daha büyük ola. Olabilir ondan başka başkasına da görseydi bu faydanı. Yani yoksa da bir de yani başkası da bakar özüne bu diğer nişin

0: تحاوز تركلر نجايد أوردا يعني سيز نجايدوز علاقاتوز نجايد
1: bizim علاقات o علاقاتımız burada Türkmen milletin dostsa Türkmen milletin de Irak hoşum ederdi. Böyle bir kardeşlikten yaşadık. Bizim 5-6 ihtiyarımız vardı. Allah rahmet etsin, hapsi geçsin de müddetlerini bitirmediler. Anwar Bey Nefçi, Fatih Şakir,
0: Bahattin Kocava,
1: Bahattin Kocava, Ömer Bey, Ömer Konraçı,
0: Fatih Şakir,
1: Mehmet İzzet Hattat.
0: Hattat, tamam.
1: Yani bunlar Hacı Nihat Akkoyunlu. Bunların her birinin etrafında 4-5 can yığışmıştı. Koymazdılar. Asbabını yakamaya yakardılar. Kabını yakamaya yakardılar. Yemeğe ederdiler. Ve ala esvade de geldi de koyardılar. Kanşarın özleri oturdular o yüzden. Biz sizindekiler sorardılar bize. Şunun da garaba yani kısımsız yok valla. Biz hizipsiz yok valla. Ne derdi bu sevda? Bunca sevda aramızda. Yani bu böyle bir böyle bir halatta yaşadık. O zaman da halbuki de ahkam hassas siyasilerin yeridi. Yani bir basit hareket affedersiz seni dahiye yapar. Bir de mahkeme yapar. Ama biz birbirimizi sevmekten yani yılmadık hiç gelsek.
0: Bir de şey var Azam abi bir güzel hatıramız var. Ben onu yadımıza salam. Rahmetli Mehmet Zühdi Allah affetsin. Şimdi Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir tane bir başka yerden taaddi etmişti ha. Adama.
1: Ha, tamam o şey vardı Nasırya Hakkı vardı. Mudir adında. O çok böyle şilati diye hası yırtıkıydı. Bir gün bir zile salmıştı şeye. Bu Mehmet Zühdi'ye.
0: Allah
1: rahmet etsin. Beni duyduğumuz halde ben tahammül etmedim. Hepsini bilirler bunu yani. Halbuki de orada davet etmek, sizin de davet etmek çok rezaletiydi. Yani rezil olurdu, davet edenler rezil olurdu, çok. Ama gittim ben, özüme gözükmedi, gittim dedim özüne, ben uğrarım seni. Bugün ben sen Mehmet Zühdi'ye zille salıpsam, ben yarın burada sahada uğrarım seni.
0: Hakkını almak için yani.
1: Ha, yani böyle. Oydu gecesi, Barışat Salihci'nin hapsine haber verdim, yıkıştık. Şıkları özleri denli. Bu modelin şıkları Nasriye Hakkı 13 sene elde zannedersem özleri denliydi. Şıkları haber saldım hepsi. Dedi bir şey etme. Ben gece getiren modeli Mehmet Zühdi'nin elini öper. Bu bir fiil biz hepimiz oturduk. Geldi getirdi modeli. 3-4 tane de özüden oturduk. Ve ondan sonra dedi yani Türkmen'in daha sizin de dediler la hadiyindek ve Türk var. Kimse yani duruşmana değmesin. Nefse hakları yetmez bunların. Yani biz kardeşana yaşadık.
0: Peki Azam abi biraz bir nesil dakikamız kaldı. Böyle seri bir şekilde geçsek. Aylağız 15 günde 20 günde bir gelirdi. Yani zahmet çekerdi filan ederdi. Ama onda geçen neçe senesinde çıktığınız nece gördüğünüz şeyi kimler karşıladı sizi? Yani biz istedik o ağzı şeyleri biraz yadımızdan çıksın da.
1: 86 senesinde çıktım ben. Tabi 86-85. 85'in sonunda çıktım. Ben çıkanda tabi akşam idi geldim. Mağrib idi yetiştim. Gece hemen etraf yani kısım kavim doyduğu halde yani evimiz bir toy
0: şenlik olur.
1: Şenlikine yani böyle bir kalabalığı yığıştılar. O zaman nenemle abim diyağın bir büyük zav beslemişler dediler. 150 kilo, 350 kilo çıktı. 250 kilo çıktı. 250 kilo çıktı. Kestiler o cezede pişirdiler. Yani cemaat hapsi böyle. Son günü indi resmim var. Nanza köyün gençleri var. O zaman gençler, genç kıkanlar. Hapsiden beraber durmuşam bir resim almışam. Yani 30'dan oğullar. Yani böyle bir köye kendine bir şey girdi yani bir şef girdi.
0: Yani ömrü neçe senesi hapishanada geçti?
1: Ben 25 yaşımda girdim. 31'i sonunda çıktım.
0: Peki bir soru olsun ama cevabı istedim böyle yani

0: netwa şey olsun. Ne damat getirirsen o illere?
1: Evet. Evet.
0: Aferin.
1: Vallahi indi de bu milletim oğruza yo ye değil, on ye değil burada olmağa, hapse girmeğe istedadım var.
0: Sağ olasın. Azam abi yani güzde de olmasın. Siz hazırda da tabii Irak Türkmen Cephesi Başkanı, baş danışmanısınız.
1: Evet.
0: Yani milletin içinde bir sevgi var, bir ihtiram var size karşı. Müşerre bir tarihi var. Sizi mesela oğludu, torunudu. İller sonra yani sizi o adınızdan da iftihar ederler. Yani tamam ömrünüzün yarısından bir ağzı şeyde geçti, hapishanede geçti. Hı. Ama şerefti, şendi sizi için,
1: İnşallah.
0: Şandı. İnşallah her daim adınız yüksekte kalı.
1: Sağ olasın.
0: Gençlere ne diyeceğiniz var? Yani bu uzun iller tecrübeden sonra Türkmen gençlerine yani.
1: Vallahi ben gençlere o demeğim var. Yani biz 17-18 yaşımızda o ne bu telefonlar vardı ne bu tevasıl vardı ne. Zannedersem ben 5 idadiydim. 5. idadiydim. Şeyde kardeşlik kulübünde Bağdat'ta bir seçim oldu. Seçim oldu. Yani milli heyeti tahdi edirdi bir takım. Biz buradan evimizden habersiz Abuköy'den 13 tane gittik. Hiç yerden ayrılmamıştık. Hele Bağdat'ı görmemiştik. Gece gittik Bağdat'ta seçime ses verdik. Sabah bir de döndük. Evimizde bilmedik. İn de bilmezler. Yani bu gençler birbirlerini tutmadı. Dedikoduya inanmasınlar. Filan belada filan uzundu filan. Tamam. Yani şimdi biz belki de şimdi Nasıl Cens'ten konuşuyoruz bizim mesullerimizde var birbirinden. Tamam. Onda da vardı. Her zaman bu var. Yani bu var.
0: İhtilaf var her zaman.
1: İhtilaf var her zaman. Ya yani ama yani ihtilaf var. İhtilaf değil mi? Bu ihtilaftı. Ya yani ama bak bir şey milli şey olanda hapsi bir yerde. Bir kazanda. Kaynılı. Yani gençler birbirini tutmalı. Yani
0: sağ olasın.
1: Çok çok temenni ederim biz. Yani bu yaşımızı gören bu milletin gençleri böyle bir hayatında yani.
0: Sağ olasın. Azam abi bir daha tekrar teşekkür ederim Cenab-ı Hoca.
1: Sağ olasınız.
0: Kapımızı açtınız.
1: Çok hoş geldiniz siz de.
0: Sağ olasın.
1: Size de Allah yardımcı olsun. Sen de özü de ekibi de.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu milletin derdine yarasının üzerine parmak koysun.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoş zaten geldiniz. Bizim görevimizde. Tekrar teşekkür ederim Azam abi. Evet, bugünkü programımız bu kadar. Gelecek programda başka bir şahsiyetle, başka bir isimle buluşmak arzusuyla hepinizi Allah'a ısmarlara. Hoşça kalın.